Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah gene birlikteyiz. Doğan Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim. Bunlar mukatta harfleri. Mukatta harfleri. Ve ha, mim ile başlayan surelerin bu beşincisi oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Duhan suresi Mekke'de nazil olan bir sure. İkinci ayet, Bismillahirrahmanirrahim, vel kitabil mubin, vel kitabı ve kitaba and olsun, el mubini, açıklanmış olan, apaçık, kitab-ı mubine, apaçık kitaba and olsun. Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır. Allah Teala diyor ki biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Lafzın ötesinde ruhunda da mevcut olan bir şeylerle birlikte bu ifadeyi değerlendirmek gerekir. Ruh devreye girdiği zaman Allah Teala'nın gerçekten hiçbir şey bırakmadığını, her şeyi bu kitabın içine yerleştirdiğini idrak eder insanoğlu. Eğer Allah Teala ruhunu öğretirse. Üçüncü ayet, Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi Leyletin mübareketin. İnna künna münzirin. İnna muhakkak ki biz, şüphesiz biz, enzelnahu, onu biz indirdik. Fi leyletin, gecede, mübareketin, mübarek. İnna muhakkak ki biz, şüphesiz ki biz, künna, biz olduk, münzirin, uyaranlar, münzirine, münzirin, uyaranlar, inzar edenler. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz bir, biz uyaranlarız. Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği beyan buyuruluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir uyarıcı olduğu vurgulanıyor. Kur'an-ı Kerim bir nezirdir, uyarıcıdır. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'i indirmekle uyaranlar olarak devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir uyarıdır. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi Kur'an-ı Kerim emreder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için kurtuluş hiçbir zaman söz konusu değildir cehennemden. Kur'an-ı Kerim bu uyarıyı yapmasaydı hiç kimse bilmeyecekti. Kur'an-ı Kerim her sahada uyarılar ihtiva eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek birinci uyarıya itaat etmektir.
Daha sonraki uyarılar, mürşide ulaşma uyarısı, ruha Allah'a teslim uyarısı, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim uyarısı, irşade ulaşma uyarısı ve iradeyi Allah'a teslim etme uyarısı, hepsi Kur'an-ı Kerim'in farzlarıdır. 7 tane safayı içerir. 7 safanın 7'si de bir uyarı olarak, farz olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yetmez, sahabenin bütün bu uyarıları gerçekleştirdiği ve 7 safada ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ettiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alır. 4. ayet-i kerime, Duhan suresinin 4. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Fîhâ yufreku kullu emrin hakîm. Fîhâ, onda yufreku, tefrik edilir, ayırt edilir, belirtilir, belirlenir. Kullu, hepsi, bütün, emrin, iş, emir, hakimin, hakimin hükmedilmiş olan, hükmedilmiş emirlerin yani işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Hükmedilmiş olan, aynı zamanda hikmetli olan,

dizilmiş evlerin işlerin yani hepsi onda o gecede ayırt edilir, belirlenir, vasıflandırılır. Allah Teala'nın burada hakim dediği iş hem hikmet açısından hikmetli manasına hem de hükmedilmiş manasına da gelir. O gece, Kur'an indirildiği gece Allah Teala'nın dizaynı

Mübarek bir gecede indiriliyor. Uyarmak üzere indiriliyor. Hikmetli olan işlerin, emirlerin hepsi onda ayırt edilir, belirlenir. Herkese sunulur. Beşinci ayet-i kerimesi Duhan Suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Emran min indina inna kunna mürsilin. Emren emir min indina katımızdan inna muhakkak ki biz kunna biz olduk mürsilin gönderenler.

fıtrımızdan bir emir olarak, emren emir olarak muhakkak ki biz Resulleri gönderenleriz.

katımızdan bir emir olarak muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Emir olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor ve gene emir olarak, emretme niteliğinin sahibi olarak Resulleri gönderiyor Allah-u Teala. Allah'ın katından bir emir olarak geliyor Kur'an-ı Kerim ve aynı zamanda Resulleri de gönderen Allah. Hem Kur'an'ı gönderiyor emir olarak hem de Resulleri emredici olarak. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininden Kur'an indirilmiş ve Kur'an'ı açıklamak üzere vazifelendirilenler var. Her ikisi de emir ile hareket ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın emirlerini ihtiva ediyor. Biz diyor bütün nebilere, peygamberlere şeriat kitabı indiririz ki o kitapla hükmetsinler diye diyor Allah-u Teala. Peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilen, kitap verilen ve o kitapla hükmetmek için vazifelendirilen peygamberlerdir. Ama kavimlerdeki resuller kendilerine kitap verilmeyen ve eğer verilirse sohbet kitabı verilen, emredici hüviyeti bulunmayan kitaplar verilen resullerdir. Ve her ikisi de Rabbinden bir nimet olarak bunu dizaynlanır. Rabbinden bir rahmet olarak. Rahmeten min Rabbik. İnnehu hüves semiyun alim. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. İnne dedikten sonra hu diyor Allah-u Teala. O hüve diyor. Bir defa da o diyor. Şüphesiz muhakkak ki o, gene o, muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Allah en iyi işiten, en iyi bilen. Her noktayı, bütün yokluğu, bütün affedersiniz, kainatı Allah-u Teala rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Bu sebeple kainatın her yerindeki her şeyden anında haberdardır. Ve Duhan Suresi 7. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Rab biz semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum mukinin. Rabbi, Rab es semavati, semalar, gökler ve el ardı ve arz, yeryüzü, yer ve ma ve şeyler beynehuma, ikisi arasında. İn eğer kuntum, siz oldunuz mukinin, yakin sahibi olanlar. Mukinin, yakin sahibi olanlar. Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Yani yakin sahibi
herkes için Allah göklerin ve yerin Rabbidir.

Teala kime yakin nasip kılmışsa o Allah'ın göklerin ve yerin Rabbi olduğunu kesin şekilde bilir ve ona inanır. Yakin hasıl etmek için de daimi zikre mutlak olarak ulaşmak lazım. Buradaki yakinden Allah-u Teala'nın muradı aynel yakin ve hakkul yakin kademeleridir. Asıl bilenler hakkul yakinin sahipleridir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diler, dilediği andan itibaren ona Allah-u Teala yardımcı olur. Gözlerini ve görme hassasını çalışır hale getirir. Kulaklarını ve işitme hassasını çalışır hale getirir. Kalbini ve idrak etme hassasını harekete getirir. Geçirir ve kişi kör, sağır ve dilsizken, idraksizken gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Bu ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Gören, işiten ve idrak eden birisi, yakin idrak etmekle hasıl olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi, idrak sahasının içine girmiştir, yakin hasıl etmeye başlamıştır. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Onu nefs tezkiyesi yapacak hale getirecektir. Sonra kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve bu süreç içerisinde idraki giderek artmaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İlmel yakin, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla ve ruhun Allah'ın zatında yok olmasıyla sona erer. Ruhu Allah'ın, Allah'a ruhun ulaşmasıyla ilmel yakin sona erer. Fizik vücudun teslimi ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir geçittir. Kim daimi zikre ulaşırsa o Allah-u Teala'nın açtığı baş gözü, baş kulağı ve dünyaya açık olan idrak sahasının dışında yeni bir saha için gözler, kulaklar ve kalp kazanır. Yani Allah-u Teala ona gaybı göstermeye başlar. Allah-u Teala ona gaybten bahsetmeye başlar ve gaybı ona idrak ettirir. Ona verdiği kalp gözüyle, kalp kulağıyla. İşte bu kişi bu noktada aynel yakinin sahibi olmuştur. Ondan sonra kişi irşada ulaşacaktır. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve bir hakkın hakka tukatihi takvanın sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman Allah'ın zatını da gören bir yakin sahibi olacaktır. Bu yakine Kur'an-ı Kerim hakkul yakin diyor. Bu takvaya hakkı tukatihi takva diyor. Bu yakine hakkul yakin diyor Allah Teala. Burada Allah'ın zatının da görünmesi söz konusu. Allah-u Teala Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenler, Allah'a müşahit olanlar, Allah'ı görenler diyor ve onlar bilirler diyor. Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenler, yani Allah'ın zatını görenler, onlar hakkül yakinin sahipleridir. Ayet 8. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huve yuhi ve yumit. Yumitu. Yumit. Rabbukum ve Rabbu abai kumul evvelin. La ilahe, ilah yoktur. İlla den başka huve o. Ondan başka ilah yoktur. Yuhyi diriltir ve yumitu ve öldürür.
Rabbikum sizin Rabbiniz ve Rabbi ve Rab Abaekum sizin babalarınız El evvelin evvelkina. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa huve. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, yani sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Sizin de Rabbinizdir. Sizden evvelki babalarınızın da Rabbidir. Bütün insanlık tarihinin Rabbidir. Burada bizden evvelki babalarımız olan Adem Aleyhisselam'a kadar dayanan bir nesneler mi bahsediyor Allah Teala? Yoksa Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan evvel de Allah Teala kainatı yarattığında ondan evvelki devrede de acaba bir insanlık yaratmış mıdır? Buna dair de bir işaret olabilir. Ama şu anda bildiğimiz Adem Aleyhisselam'la beraber başlayan, bizim babalarımızı oluşturan binlerce yıllık bir geçmişi var insanoğlunun. Allah Teala ondan başka ilah yoktur diyor. Olsaydı ilahlar olacaktı. Başka başka ilahlara tapılmış olacaktı insanlar. Ve Allah Teala'nın ifadesi kesin. Sadece Allah var. Allah'tan başka ilah mevcut değil. Bu inancın içerisindedir bütün İslam alemi. Ve bu vahdet akidesidir. Allah'ın tekliği ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininde, yani Arapça adıyla İslam dininde vahdet asıldır, Allah'ın tekliği. Sonra da tek bir toplumu Allah'laşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluğu oluşturan ikinci bir kavram giriyor. Vahdetin, tekliğin, Allah'ın tekliğinin dışında insanların bütün fırkalarının bir araya gelmesiyle oluşan bir teklik, tevhid. Ve bundan sonra da teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bunlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bir başka adıyla Arapça İslam dininin temelini teşkil ederler. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. O bütün insanların, bütün devirlerdeki insanların Rabbidir. Başka bir dinde hiç oluşturmamıştır. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece bir tek din vardır. Hanif fıtratıyla yaratılan insanları hidayete erdirecek olan tek bir din. Allah'a ulaştıracak olan ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini, Allah'a teslimlerini gerçekleştirecek olan tek bir din. Unutmayalım ki yaratan ve öldüren, öldürdükten sonra da dirilten ve yeniden öldüren, yeniden dirilten Allah'tır. Sadece Allah. Allah'tan başka hiçbir varlık öldüremez ve diriltemez. Ve Duha Suresinin 9. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Bel hum fi şekkin yel'abune. Bel hayır, hum onlar fi şekkin şüphe içinde yel'abun oynuyorlar, oyalanıyorlar. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Şirkte olan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan, onunla alay eden, onu sahte peygamber olarak değerlendiren insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Duhan Suresi 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fertekib yevme te'tis semai sema'u bi duhanin mübin. Fertekib fe irtekib fe artık öyleyse o halde irtekib gözde bekle. Yevme gün te'ti getirir. Es semai sema gök. Bi duhanin duhanı dumanı mübinin apaçık. Artık göğün apaçık duman yani fitne getireceği günü gözetle. Gözle. İşte o gün gelmiştir. Bütün dünyayı bir fitne kaplamış durumdadır. Önce Yahudiler arasında oluşan ve onların büyük kısmının dinlerini unutmalarına sebebiyet veren fitne, daha sonra Hristiyan alemini sarmış, onların da dinlerini unutmalarına sebebiyet vermiştir. Sonunda da İslam alemini sarmış, İslam aleminin de dinlerini unutmalarını sağlamıştır. Bugün Hazreti İbrahim zamanında yaşanan, ondan evvelki bütün peygamberler zamanında yaşanan tek bir dinin üç sonucu üzerinde konuşuyoruz. Üçü de birbirinden farklı değildir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala Hanif dininin esaslarını veriyor. 7 safhadan oluşuyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. fizik vücudu teslim etmek, 4. nefsi teslim etmek, 5. irşada ulaşmak, 6. irade-i Allah'a teslim etmek, 7. 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim bunu bütün boyutlarıyla apaçık koyuyor ortaya. Ama orada bitmedi. Daha ötesi de var. Tevrat'ta da aynı durum var. 7 tane safha Hazreti Musa ile ona tabi olanlar 7 safhayı da yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. 7 safhanın 7'si de farz. Aynı safhalar. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü İncil'de de aynı hususlar var. 7 tane safha, 7 safhanın 7'sinin de farziyeti ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti İsa ile beraber havarilerinin gerçekleştirmesi. Hazreti Musa'nın 12 kola ayrılan 12 tane bir nevi Allah'ın başkan seçtiği kişiler, hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Onlardan kim onlara tabi olduysa o toplumlardan, hepsi de 7 safhayı yaşamışlar. Ve Tevrat'ta da farz. Kur'an'da nasıl farzsa Tevrat'ta da farz. İncil'de de farz. Ve Hazreti İsa ile havarileri 7 safhayı da yaşamışlar. Ve hepsinin birbirinden hiçbir farkı yok. Din aslında tek bir din. Şu dünya üzerinde mevcut olan 3 kitaplı dinin aslı sadece tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dininin
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini olduğunu söylüyor. Diyor ki, Habibim sen kendini hanif olarak dine ikame et. Rum suresi 30. ayet-i kerime açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu söylüyor. Arkasından da o hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı diyor. Ondan sonra dinde işte kayyum olan din budur. Sadece ezelden ebede kadar uzanan, ulaşan din sadece bu dindir. Tek bir din olmuştur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Sadece bir tek din ve bütün insanlar bu bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyorlar. Öyleyse birbirinden ayrı olan dinler yoktur. Bugün dinler arasında bir düşmanlık söz konusuysa, şu dünyadaki işlenen hataların, fitnelerin en büyüğü budur. İşte böyle bir açıdan olaya baktığımız zaman, bugün İslam alemini de, daha evvel Yahudi alemini, daha evvel Hristiyan, daha sonra Hristiyan alemini, en sonunda da İslam alemini pençesine geçiren iblis, bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmak üzere harekete geçmiş ve kitlenin bütün devirlerde, Hazreti İbrahim devrinde de, Hazreti Musa devrinde de, Hazreti İsa devrinde de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde de bütün insanları sarsan ve de büyük kısmını Allah'ın yolundan uzaklaştıran iblisin gayretleri hep netice vermiş ve bu Yahudi aleminin, Hristiyan aleminin dejenerasyonundan sonra İslam alemi de aynı noktaya ulaşmış. İşte o günlerde ortalığı kaplayan bir duhanın, bir dumanın mevcudiyetinden bahsediyor Allah Teala. Fitne. Bütün insanların Allah'ın Kur'an'da emrettiği yedi safayı tamamen unuttuğu ve artık onları tatbik etmedikleri ve Kur'an'da bunların hepsinin farz olduğu ve sahabe tarafından hepsinin gerçekleştirildiği yazılı olmasına rağmen insanların artık Kur'an'ı terk ettiği ve bunların hepsini unuttuğu vakasıyla göğün apaçık bir fitne ile, dumanla dünyayı tesir altına alması söz konusu. İşte bu fitne. 11. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşan nase. Haza azabün edeyim. Yaşa kaplar sarar, ennase insanlar. Haza bu azabün azap, elimin elim acı. O fitne ki bütün insanları saracak.

Kafet'teki insanları işte burada insanları yani insanların büyük kısmını

fitne ki o doğan ki insanları insanların büyük kısmını sarmıştır. İşte bu edim bir azaptır. Fitnenin içinde olanlar mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Ve insanlar bunun farkında değildir. Asıl önemli olan nokta burası. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in dışında kendilerine bir din yaratmışlar. Ve bu dinde İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok. Ve sadece İslam'ın 5 tane şartı var. İslam'ın 5 şartıyla da hiç kimse kurtuluşa ulaşamayacağı halde insanlar kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu sebeple bu elin bir azap, çünkü insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için devamlı hata işliyorlar. Nefslerine hakim olmaları mümkün değil, çünkü nefs tezkiyesi büyük kitlelerce unutulmuş durumda. Böyle olduğu zaman da devamlı hata işleyince her hatanın arkasından mutlaka azap ediliyorlar Allah-u Teala tarafından. Ruh da o insanların ruhları da nefslerine huzursuzluk veriyor ve kişiler elim bir azabın içinde bir dünya hayatını yaşıyorlar. Bugünün panoraması bu. İslam'ın 7 safhası da unutulmuş, farz olduğu da unutulmuş bunların, sahabe tarafından yaşandığı da unutulmuş, insanlar bir boşlukta ve azabı yaşıyorlar. Ve işte bu azap bütün dünyayı kaplamış bir fitne. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tek bir din, Allah'ın tek bir dini yerine 3 tane din oluşmuş kitaplı din olarak. Geri kalan inanışlar da hesaba katılırsa tam 72 tane inanç biçimi dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. Zulmani olanlar, Rabbani olanlar ama 72 tane inanç söz konusu. Bütün insanlar bu sebeple devamlı azaptalar. O kurtulabilmiş olan küçük bir her dinin içinde, her inanç biriminin içinde orada bulunan Resul'e bağlanmış olan az sayıda insan Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşıyor. Onların o küçük grupların dışındaki büyük kitle, insanların %90'dan fazlası için bu olay bir azap. Ve 12. ayet-i kerime Duhan suresinin Rabben ekşif Bismillahirrahmanirrahim. Rabben ekşif annel azabi azabe inna mu'minun. Rabben ekşif, Rabbena ekşif. Yani Rabbena Rabbimiz, ekşif kaldır. Keşf, açmak, kaldırmak. Anna bizden el azabe azab. İnna muhakkak ki biz mu'minun, müminler. Rabbimiz azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. İşte asrımızın fitnesi burada sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini gerçekten mümin zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması, İslam'ın 7 safhasıyla beraber birinci safhadan itibaren unutulmuş
Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse mümin olmaları mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafir hüviyetinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir grubu, dilemeyenler geri kalan 72 fırkayı oluşturuyor ve böylece 73 fırka çıkıyor ortaya. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin ise mümin olması mümkün değil. Onlar kafirler. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmayı ve kurtulanlarla kurtulamayanları Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumussalat ve

ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Türkçesine baktığımız zaman Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Bir sonraki ayette, Rum 32'de Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte 73 fırkadan 72'si kendi ellerindekiyle ferahlanan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 72 fırka, onlar müşrikler. 73. fırka, tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada şeytan insanlara olan hedefini, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kim diyor o tek fırka? Müminleri oluşturan tek fırka. O tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası müminler. Dilemeyenlerin hepsi müşrik ve kafir. İşte biz müminleriz diyen bu insanların mümin olmadıkları kesin ve azaptalar. Her an yanlış yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, kurtuluşları da mümkün değil.

Nasıl? Lehum onlar, onlar için. Ezzikra, zikir, öğüt, ibret. Ve kat ve olmuştu. Câhüm onlara geldi. Resulün, bir Resul, mübinun, apaçık, açıklayan. Allah Teala buyuruyor ki onlara açıklayan, her şeyi açıklayan bir Resul geldi. İbret almadılar.

onlara açıklayan bir Resul gelmişti. Ona rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar.

günahlara her şeyi, yani Kur'an'ı açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Resul onlara ne söylemişti? İslam'ın 7 safhasını söylemişti. Resul onlara bu 7 safhanın farz olduğunu söylemişti. Resul onlara bütün sahabenin bu 7 safhayı yaşadığını söylemişti. Ve onları Allah'a ulaşmaya davet etmişti. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil demişti. Ama bu sözler onlara hiç tesir etmedi. Kendilerine 3 defa tekrar edilmesine rağmen bu sözler onlara hiç tesir etmedi. İbret almadılar. Buradaki Resul 1997 yılında ceviz kabuğu programında Allah'ın apaçık bir şekilde herkese gösterdiği Resul'dür. 3 defa açıklama yapmıştır. Bütün insanların hedeflerine ulaşmaları sadedinde. Ama kimse ibret almamıştır. Hiç kimsenin o sözlerden etkilenmesi söz konusu olmamıştır. Onun etrafındakilerin dışında. Ve ayet 14. Sümme

tevellev anhu ve karu muallemun mecnun. Sümme sonra tevellev yüz çevirdiler anhu ondan ve karu ve dediler muallemun öğretilmiş mecnun deli. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş. Ve dediler ve sonra ondan yüz çevirdiler. İşte bu Resul ceviz kabuğu programında bütün Türkiye halkına deli olduğu, bütün Türkiye halkını bu zatın deli olduğu konusunda ikna ettiler ve aynı zamanda hem deli hem de şeytandan vahiy alıyor. Yani şeytanın öğretisiyle öğrenmiş, şeytandan öğrenmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Ve kamuoyunu o Resul'ün deli olduğuna inandırdılar. Daha ötesi, ondan yüz çevirdiler. İşte bu günlere gelindiğinde yüz çevirmenin hangi boyutlara ulaştığı kamuoyunca kesin şekilde anlaşıldı. Allah-u Teala'nın Resulü konusunda büyük bir kampanya açılmış durumda. 2004 yılı o Resulün kendini ilan edeceği yıl ve o yıl kampanya açık bir şekilde hızlanmış durumda. Onun deli olduğu, şeytandan vahiy aldığı herkes tarafından tekrarlanıyor ve kamuoyunun büyük kısmı onun aleyhinde. Yani insanlar çok büyük bir kitle olarak toplamın %80'inden fazlası olarak onun aleyhinde, yani herkes ondan yüz çevirmiş. Yüz çevirmiş durumda. Böylece ceviz kabuğu olayı o programa çıkan kişinin Allah'ın bu ayetlerde geçen Resulü olduğunu, kendisine hem deli dendiği için hem sözlerinden hiçbir şekilde ibret alınmadığı için hem şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alan olarak vasıflandırıldığı için hem de kendisinden yüz çevrildiği çok kesin bir gerçek olarak bugün artık inkar edilemeyecek bir şekilde ortada olduğu için dört ayrı cepheden de ayetler o programdaki Resul'ün bu kendisinden yüz çevrilmiş söylediği ayetlere değer verilmemiş
şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resul olduğu kesinleşiyor. O kesin bir hüviyet almıştır. Ve Duhan Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kâşifül azâ bi kalilen innekum aidun. İnna muhakkak ki biz kâşifü gidirenler, kaldıranlar el azabi azap, kalilen az biraz. İnneküm muhakkak ki siz aidun, dönecek olanlar. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Yani ondan, o sözlerden hiç bir netice çıkarmayacak olanlarsınız. Az bir kısmınız kurtuluşa ulaşacak ama büyük kesim fikirlerinde ısrarcı olarak şirke tekrar dönecek olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bunların ayrı ayrı ispatı gerekmiyor. Hepsi herkesin gözleri önünde cereyan etti. Ayetlerin bütün muhtevası gerçekleşti. Ve şu anda karşı tarafta olanlar hep kendilerinin İslam olduğunu, doğruyu bildiklerini iddia ediyorlar. Oysa ki İslam değiller, Allah'a teslim olmuş olmak İslam'ı ifade eder. Mümin değiller, mümin olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ve bu insanlar kendilerine Allah-u Teala bir fırsat verse de Allah'a ulaşmayı dileseler bile vuslattan sonra gene düşecek olanlar. Onu açıklıyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Duhan Suresinin bu ayetlerinin bu kadar Allah-u Teala tarafından gecikmesinin sebebini biz de anlayamamıştık. Ama şimdi o Resul'ün aleyhine açılan bunca açıklamalardan sonra, bunca iftiradan sonra Allah-u Teala'nın Duhan Suresini neden bu kadar geciktirdiğini, sizlere açıklamamızı neden geciktirdiğini şimdi anlıyoruz. Öyle olaylar yaşadık ki gerçekten bu konuyla ilgilenecek olan zamanı bulamadık. Yani Kur'an-ı Kerim tefsiri biraz geriye kalsın buyuruldu. E biz diğer konulara adapte olduk. Şimdi bu açıklamayı yapıyoruz ki Allah-u Teala'nın ne kadar her şeyi yerli yerinde dizayn ettiği bir defa daha tebellül ediyor. Her şey açık ve kesin şekilde ispatlanana kadar bekliyor Allah-u Teala. Ve ondan sonra açıklama yaptırıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırat-ı müstakîm. Zînâ-i nâmte aleyhim gâilin maktûbi aleyhim ve râdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini, Hanif dini, bir başka ifadeyle kainatta sadece bir tek dinin var olduğu, başka hiçbir dinin olmadığı. Öyleyse açıklamalarımıza inşallah Kur'an'dan başlayalım. Allah Teala Kur'an'da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanif olduğunu söylüyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim veçhini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur, buyuruyor Allah Teala. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Allah Teala'nın tek bir dini vücuda getirdiği, ezeli ve ebedi olan bu dinin asla değişmeyeceği, dinde değişikliğin asla yapılmayacağı ve insanların da hanif fıtratının dışında başka bir fıtratla asla yaratılmayacağı konusu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir tek din var, hanif dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hanif. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Ne Hristiyanlık, ne Musevilik yeni dinler değillerdir. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a son peygamber kadar gelen peygamberler zinciri içerisinde ve her kavme Allah'ın gönderdiği Resuller zinciri içerisinde başka bir dinin yaşanması hiç söz konusu olmamıştır. Ama bugün 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Zülmani kesimde dahil olmak üzere. İşte bütün bu inanç kesimlerinin aslında hiçbirinin bir değeri yok. Sadece bir tanesi değerli. Hazreti İbrahim'in hanif dini ki o Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini hep aynı din. Başka bir din hiç olmadı. Allah Teala bu dinin nasıl yaşanacağını bir sonraki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Rum 31 buyuruyor Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekine ferahlanır. Ne çıkıyor ortaya? Hanif dinini yaşayanların bir tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan
bütün dinlerdekilerin geri kalan bütün fırkaları oluşturduklarını görüyoruz. 72 tane fırkanın her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. 73. fırka bu 72 fırkanın içindeki Hanif dinini yaşayan kesim. Her devirde, her topluluğun içinde bu sayı %10'dan daha aşağıda tecelli etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bir tek din olmuş Hanif dini. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, vasiyet ettiğimiz dini sana da vasiyet ettik. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini kıyamda tutun diye. Müşriklere onlara söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ne gördük? Hazreti Nuh'tan başlayarak bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Tek bir şeriat. İşte Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik, yani Kur'an-ı Kerim'i. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği de hükmet. Ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için bir tek şeriat ve açık bir yol belirlemiştik diyor Allah Teala. Tek bir şeriat. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi hem Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 inanç çeşidi ve 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da 3 kitabın 3'ünün de aynı esasları içerdiğini belirtmek için bu bilgiyi sizlere sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz önce. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek böylece 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. İslam, kainatın tek dini bu standartlar içinde oluşuyor. İslam deyince Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hanif kelimesi Allah'a teslim olanların dinini ifade ediyor. Ve bundan 14 asır evvel sahabenin yaşantısına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Söyledik. Ayet-i kerimeyi münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yönelmek farz. Peki başka ne zaman, nerede söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyukum el azabe Zümer 54. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ruhunu da ve içinde nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Lokman 15'te diyor ki ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim sana, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a yönelmek farz. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Kesin olarak yönelmiş. İşte
Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudühâ ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilediler, bize yöneldiler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Bize yöneldikleri için, Allah'a bize ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele buyuruyor Allah Teala. Lehumül büşra fe beşir ibadî. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi küfürde olurlardı. Dilemeselerdi evvela birinci ayet-i kerime şirkte olurlardı söyledik. İkincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorlar ve gidecekleri yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve etme'nü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Aynı zamanda bu insanlar kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu Allah Teala tarafından açık şekilde ifade edilmiş Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenlerin hepsi kafirler. Dileyenler müminler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Yok, dördüncü oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller, cehenneme gidecekler ve kafirler. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağuta kullar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağuta kuldur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtuluyor. Bu insanlar aynı zamanda hüsrandadırlar. Hüsranda olanların ise amelleri boşa gider. Amelleri boşa gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidecek olanlardır. Hüsranda olanlardır. Yunus 45. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Onların dalalette olduğunu görüyoruz. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini dalalette bırakır diyor. İnsanlar zaten dalalettedirler doğuşlarından itibaren. Dilediğini dalalette bırakır. Peki bırakmadıkları kimler dalalette bırakmadıkları? Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette, aynı zamanda hüsranda ve tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanların kulu ama Allah'ın kulu değil asla. Ve diğer konularda artık bir şey söylemeye gerek yok.
Yani insanların cehenneme gideceği burada kesinleştiğine göre Allah'a dilemeyenin, Allah'a dilemeyen insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri hesaba alınmıyor. İbadetlerinden kazandığı dereceler sıfırlanıyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte birinci kademede Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Allah Teala tarafından seçiliyoruz. Kimler seçiliyor? Kimler seçilmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar seçilmiyor. Geri kalanlar seçiliyor. İkinci basamak seçildiğimiz basamak. Üçüncü basamakta kim üçüncü basamağa ulaşır? Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik demin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Şura 13'e göre Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah onu kendisine ulaştıracak. Nasıl? Kişi üçüncü basamakta, dördüncü basamak Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sına tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Bu basamakta Allah'ın Rahim Esma'sı o kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. O kişi körse ve dilsizken onu işiten, gören ve bilen birisi yapıyor. 5, 6, 7. basamaklar. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ama bundan sonra ne oluyor? 11. basamakta kişi zikrediyor, kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bir sonraki basamakta bu rahmet %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişinin mürşidini görme yetkisi var. Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Mürşid farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor, buyuruyor ki ya ellezine aminu ettekallâhe ya eyyellezine aminu ettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a takva sahibi olun. Ve ikinci takva, Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Görünüyor ki bu bir farz. Ve vesileyi hacet namazını kılarak istiyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 14. basamak. Burası 2. safha. Mürşide ulaşmak ve tabiiyet. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmine bir resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Hepsi de felaha ermişler. Cennet sahibinin sahibi olmuşlar. O zaman demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşıp tabiiyet de farz. Sonra kişi mürşidine ulaştığında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kalbine iman yazılıyor. O kişinin dereceleri yükseltiliyor ve bu kişi Allah'tan 12 tane, Allah'tan 7 tane nimet oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbine ulaşıyor. Kalbine Allah'ın yazdığı
iman kelimesi, bir iman yazılıyor kalbine kişi tabi olduğu zaman, iman kelimesiyle o gelen nurlardan fazıllar birbirinin zıt manyetik alanının sahibi ve nefs tezkiyesi başlıyor. Yani nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. İşte bu kurtuluştur. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe kişinin davranış biçimleri negatiften pozitife dönüyor. Ve evvela %7 nur birikimi, fazıl birikimi, ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruh birinci katta, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katta, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde ruh yedinci gök katını aşıyor ve indi ilahiye ulaşıyor. Yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında da soldan sağa doğru 7 alemlik bir muhtevayı yaşıyor. 7 alem boyunca devam ediyor. Sitret-i müntahaya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına yükseliyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Farz mı? Allah'ın zatına ulaşmak farz mı? Evet, farz. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak açık bir şekilde emredilmiş. Peki bu bir emir mi? Emir olarak geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Geçiyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20'de ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra bu misakin ne olduğunu açıklıyor. Vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Açık bir şekilde hidayete ermişler. Allah Teala sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İnnel hüda, hüda Allah buyuruyor Allah Teala, muhakkak ki hidayet ona, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştırıyor, sahabe hidayete eriyor. 21. basamak, Allah'ın zatında ruh yok oluyor. 22. basamak. Ne oldu? 3 safa oldu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz, bütün sahabe tabi olmuş. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ve daha sonra o kişiye bir altın taht ihsan ediliyor Allah'ın katında. Daha sonra o kişi zühd sahibi oluyor ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala buyuruyor Yasin 60-61'de, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala. Şeytana sakın kul olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır diye sizden ahd almadık mı? Ve bana
kul olun diye sizden ahd almadık mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytan size apaçık bir düşmandır ve bana kul olmanız sırat-ı müstakimdir. Yani bana teslim olmanız. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim ve müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim etmişler. Farz olan bir hususu gerçekleştirmişler. Peki daha sonrası var mı? Evet, daha sonrası nefsi evvela daimi zikre ulaşmak, ullelbap olmak. Ullelbap olunca, daimi zikre ulaşınca kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler bitiyor. Ve o kişi nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtuluyor. Kalp gözünü açıyor Allah-u Teala, onların kalp kulağını açıyor. Allah ile konuşmak yetkisini veriyor kendilerine. Daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı hayır kazanıyorlar. Bir de hüküm sahibi kılıyor Allah-u Teala onları, hikmet sahibi kılıyor. Burası Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Daimi zikrin sahipleri. Nefsini teslim etti mi? Hayır, bir kademe daha var. Burada 7 kademe yerlerin melekûtu gösteriliyor. Ve daha sonra 1. gök katından başlayarak 7 kademe göklerin melekûtu gösteriliyor. Ve 7. kat tamamlandığında o kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Farz mı? Allah-u Teala diyor ki Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesine وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlara emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim edip muhlislerden olmakla emrolundular. Nefslerini dinde halis kılan muhlis olanlardan olmakla emrolundular. Bütün sahabe bu noktaya ulaşmışlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki Nahnu lehu muhlisun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki deyin ki biz ona, Allah'a karşı Allah'ın indinde halis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Burası 27. basamak ve kişi 7. gök katının sitrede müntihası kendisine gösterildiği zaman Tevbe-i Nasuh'a davet ediliyor ve bu davetle Tevbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman İhlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh, 2. kademesi günahların örtülmesi, 3. kademesi salah nurunun verilmesi, 4. kademesi de günahların örtülmesi. Bu noktada kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşmak üzerimize farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala eğer beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize kim dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz ama bir şartla, onlar da bizim davetimize uyar da amin olurlarsa. Ve böyle olsun ki diyor Allah Teala onlar irşada ulaşsınlar. İrşada bütün sahabe ulaşmışlar mı? Hepsinin ulaştığını söylüyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Hicurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. 6. kademe. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin. Bütün sahabe
irşad makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Âl-i İmrân suresinin 110 ve 114. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Affedersiniz, 104 ve 110. ayetleri bunu kesinleştiriyor. 104. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sizin içinizden münkerden nehyeden, irfanla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimesinde de diyor ki sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Yani irşatla, bütün sahabenin irşatla meşgul olduğunu söylüyor Allah Teala burada. Bunu kesinleştiriyor. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki ey o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Tabi'in. Tabi'in de dahil olmak üzere hepsi adın cennetlerine girecek hüviyette. Hepsi Fevzül Azim'in sahibi olarak vasıflandırılıyor. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının gördüğünüz gibi sahibi olmuşlar. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Neden bahsettik? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik uçlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmış. Kur'an bunu anlatıyor. 7 safhada 4 teslim içeren, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi içeren, teslimini içeren 7 safhadaki 4 teslim İslam dini. Bu dine Allah-u Teala biz İslam adını verdik diyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini. Öyleyse Hanif dini, bu din Musevilerce yaşandı mı? İki kaynaktan da inceleyeceğiz. Bir, Kur'an'daki ayetlerle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını Musevilerin yaşadığına kesin ayetler şahitlik ediyor. İşte Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Dikkat edin, Allah Teala Tevrat'tan bahsederek Musevilerin bir kısmının 7 safhasını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını yaşadığını söylüyor. Burada bir noktayı daha kesin bir dizayn olarak hatırlatmakta fayda var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da evvel, Hazreti Musa gördük ki daha evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Onunla beraber olanlar da yaşadı. Oradaki 7 safhayı göreceğiz şimdi. Ondan sonra gelen Hazreti İsa da yaşadı. Gene 7 safhayı daha sonra göreceğiz. Şimdi evvela Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Sonra Tevrat'taki ayetlerle Tevrat'taki 7 safhayı göreceğiz. Evvela Kur'an'daki ayetlerle 7 safhaya bakalım. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Enam suresi 154. ayet-i kerime. Sümme ateyna Musel kitabe. Sonra Musa'ya kitap verdik. Tamamen tamamlayıcı olarak alellezi asene ve tafsilen her şeyi açıklayan, tafsil eden ve ahsen olanlar üzerine her şeyi açıklayan, li kulli şeyin her şeyin, ve hüden ve hidayet olan, ve rahmeten ve rahmet olan.
Musa'ya kitabı indirdik, Tevrat'ı indirdik. Lâlehum bilikâhi rabbihim yûminûn. Böylece onlar Rablerine, mülâki olacaklarına iman ederler diyor Allah Teala. Allah'a mülâki olacaklarına iman ederler diyor. Allah'a mülâki olacağına iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a mülâki olacağına iman eden herkes kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlak olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Söyledik iki ayet-i kerimede, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı şeyi söylüyor. Şura 13'te aynı şeyi söylüyor. Ve görüyoruz ki Museviler Rablerine mülaki olacaklarına iman etmişler. Bir ayet-i kerime daha, Bakara 53. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkane lehalekum tetedun. Böylece hidayete eresiniz diye, ererler diye, ersinler diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman. Musa'ya kitap veriyor. Bu kitap aynı zamanda furkan. Yani kötüleri iyilerden ayırmak üzere, iyilikle kötülüğü birbirinden tefrik etmek için. Ve birinci safa demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün Museviler tarafından dilenmiş, onlar hidayete ersinler diye, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Musa'ya kitap verdik diyor Allah Teala. Öbür taraftan da onlar Rablerine mülaki olacaklarına iman ederler diyor, ettiler diyor. Mürşide tabi olmak. Yunus suresi 83. ayet-i kerime. Fema amene li Musa illa zürriyetehun zürriyetun min kavmihi ala hafin min firavne ve melaihim en yeftinehum ve inne firavne lealin fil ard ve innehu leminel müsrifin. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, bela yaratması korkusuyla Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Yani ona tabi olmadı. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı ve gerçekten o müsriflerdendi. Yani haddi aşan azgınlardandı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin gençleri tabi olmuşlar. Üçüncü faktör, ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Bakara 62. İnnellezine amenu vellezine hadu. Diyor ki Allah Teala, Türkçesini okuyalım. Şüphesiz ki muhakkak ki amenu olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte ayet-i kerime Nasara'dan, Hristiyanlardan ve Hadu, Yahud kavminden, Musevilerden aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici ameller işlerse onların mükafatları Rableri katındır. Bu ıslah edici ameller işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, zaten Allah Teala söylüyor sonra da, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar hidayete erenler. Burası 21. basamak. Fizik vücudu, fizik vücutlarını acaba Yahudiler Allah'a teslim etmiş miydi?
Bakara suresi 111. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dediler ki cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir. Bu onların emaniye bilgileridir. De ki eğer siz iddianıza sadık verirseniz delilinizi getirin. O bir kısmı böyle söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilememiş olan bir kısmı böyle söylüyor. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. Kim veçini fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Burada Musevilerden bahsediyor Allah Teala. Onların fizik vücudunu Allah'a teslim etmeleri halinde ne olacağını söylüyor. Fizik vücudunu teslim etmesi kesin bir şekilde yer alıyor. Bakara 112'de Musevilerin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Beşinci ayet-i kerime, beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Ve yine beşte diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lihuddine hünefaye. Beyne suresi Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor. Yedi ayetlerine oluşuyor zaten. Bu beşinci ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakta emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. İşte kayyum olan din Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve hanifler olarak diyor zaten Allah Teala. Yani Hristiyanların, affedersiniz, Musevilerin bu konuda halisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmelerinin emrolunduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Altıncı konu irşada ulaşmak. Enbiya suresi 105. ayet-i kerime, andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arz-ı salih kullarımızı varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Salih kullar sadece irşada ulaşanlar salah makamında birinci devreyi ifade eder. Demek ki Museviler de bu hedefe ulaşmışlar ve bundan Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak konusuna gelince Araf 159'da Allah Teala diyor ki ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır ki Hakk'a hidayet ederler ve onunla ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse görülüyor ki Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet, bir kısım insan hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve adaletle hükmediyorlarmış. Zaten Allah Teala kimi irşat makamının sahibi kılarsa onun aynı zamanda adaletle hükmetmesini de emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Musevilerin

Yeremya 24. Onlar benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecekler diyor. Yeremya 24. ayet-i kerime. Hazaykel 33 11 Onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öylesiniz ey İsrail hakkı? Ey İsrail halkı. Allah Teala ne diyor? Kötü yollarınızdan dönün. Yani irşat yoluna girin. Sırat-ı müstakime gelin. Sırat-ı müstakime ulaşmaksa ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hosea 6, 14, 1, 2, 4, 9. Tanrın Rabbe dön. Ey İsrail. İşte Allah'a dönüşü açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Çünkü suçlarından ötürü tökezledin. Dualarla gidin. Rabbe dönün. Sadece İsrail'e demiyor, bütün İsrail kavmine diyor. Dualarla gidin, Rabbe dönün, ona bağışla bütün suçlarımızı deyin. Lütfet, kabul et bizi. Öyle ki dudaklarımızın kurbanını sunalım. Tanrın, Rabbe dön ey İsrail diyor ve İsrail kavmine de Rabbe dönün diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hosea 6 bunu diyor. Yoel 2, 12, 14. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak, bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Amos 4 ve 6. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Rab'be yönelin, yaşarsınız diyor Allah Teala. Rab'be yönelin, Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek açık bir emir şeklinde Tevrat'ta da yer almış durumda. Mürşide tabi olmak. Yeremya 23. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Başlarına koyduğu çobanlar, mürşitler ve korkmayacaklar diyor o mürşitlerle beraber oldukları zaman. Yılmayacaklar, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek. Yeremya 3:15. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Tabi olmanın bütün muhtevası burada yer alıyor. Malaki 4, 2, 4, 5, 6. Diyor ki Allah Teala, ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Doğruluk güneşi mürşit. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani peygamberin yapacağı görevin irşat görevi olduğunu
babaların

yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle bir nesil oluşacak ki benim o ülkeyi yok etmem gerekmeyecek diyor Allah Teala. Yani irşad makamına teslim oluş. Ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü safha. Yoel 3:16. Rab Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek, gök ve yer sarsılacak ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Ne oldu? Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Her ikisi de sığınak anlamına, yani ruhlar Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a teslim etme işlemi açık bir şekilde yer alıyor. Rab kendi halkı için sığınak olacak, İsrail için de kale olacak, herkes için de sığınak olacak. Yani ruhları Allah'a ulaşıp sığınacak. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Nasıl sahabe fizik vücudundan Allah'a teslim etmişlerse, İsrail halkı da teslim etmiş. Yeremya 7:3-5-6. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Bir insanın yaşantısını ve uygulamalarını değiştirebilmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Yoksa değişmez yaşantısı. Uygulaması değişmez kişinin. Değişmesi için nefsinin afetlerinin büyük kısmının yok olması lazım. Ve beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Yeremya 4:4-1. Ey sizler Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar, kendinizi Rabbe adayın. Kendinizi Rabbe adayın. Yani nefslerinizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Engelleyen her şey nefsin afetleri, yürekten uzaklaştırmaksa nefs tezkiyesiyle, yani zikir yaparak Allah'ın nurlarını nefsin kalbine celbedip yerleştirmek, onlar yerleştikçe nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi, engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın diyor Allah Teala. Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Açık şekilde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor ve nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesiyle nefsin Allah'a adanmasına engel olan her şeyin nefsin afetlerinden, nefsin kalbinin temizlenmesi. İrşada ulaşmak. Yeremye 5:1. Yeruşalim sokaklarında dolaşın, çevrenize bakıp düşünün, kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız, bu kenti bağışlayacağım. İşte adil davranan, gerçeği arayan, iradesini de Allah'a teslim etmek için hazır olan bir kişi. Daniel 12:10. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Kendilerini arıtıp temizleyecekler. Nefslerinin kalplerinde hiç afet kalmayacak. Lekesiz duruma gelecekler. Yani nefslerinin kalbi müzeyyen olacak. İrşada ulaşacaklar. Altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve bakıyoruz ki Daniel 12:3'te şöyle söylüyor Allah Teala: bilgeler,
yani ermişler, mürşitler, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuz dek parlayacaklar. Mürşitler, gök kubbe gibi, gök kubbe nasıl yıldızlarla donanmışsa, ayla donanmışsa, gündüzde güneşle donanmışsa, etrafı aydınlatıyorsa, insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerindeki afetleri temizleyerek onların doğru olmasını temin eden bilgeler, yani irşat makamına ulaşanlar, kemal derecelerine ulaşmış olanlar, insanı kamiller, irşat makamının sahipleri. Başka insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerinin kalbini tasfiye ederek onların daima en güzel şeyleri söylemelerini, en güzel davranışlarda bulunmalarını sağlayanlar, insanı kamil olanlar. Zekeriya 3:7. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın, sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Yani onların arasına katılıp Allah'ın huzuruna çıkacak olan o kişi olduğuna göre onların nefslerinin tezkiyesinden de sorumlu olduğu neticesine ulaşıyor. Allah'ın yollarında yürümek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, verdiğim görevleri yerine getirmek, Allah'a teslimlerini gerçekleştirmek. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyorsunuz ki Tevrat'ta Allah Teala açık bir şekilde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasının 7'sinde kaydetmiş ve İsrail kavminin bir kısmının bu 7 safhayı, elbette küçük bir kısmı, bu 7 safhayı yaşadıkları kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne gördük? Kur'an ayetleriyle, Tevrat'tan bahseden Kur'an ayetleriyle, Tevrat'ta 7 safhanın mevcut olduğu Kur'an ayetleriyle sabit, Tevrat'taki ayetlerle Yahud kavminin, İsrail kavminin 7 safhayı yaşadıkları gene ispat edilmiş oluyor. Hem Kur'an ayetleriyle Tevrat'a dayalı olarak, Kur'an ayetlerindeki Tevrat anlatımıyla İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı kesinleşiyor. Hem de Tevrat'taki ayetlerle İsrail kavminin 7 safhayı yaşadığı anlaşılıyor. 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta mutlak olarak yer almış durumda. Şimdi görülüyor ki İslam'da ne varsa, yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, Tevrat'ta da aynı şeyler var. Bu sebeple Allah Teala Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de nur diyor. Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de hidayet rehberi diyor. Hidayet diyor. İçinde nur olan, içinde hidayet olan kitaplar Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat. Daha evvelki Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes şeriat kitapları hepsi aynı hüviyette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İncil'deki 7 safhadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki 7 safha. Birincisi Bakara Suresi 87. ayet-i kerime.
Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından, yani araları kesilmeksizin peş peşe Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık ispat vasıtaları verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse, hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ve ondan sonra birbiri ardından Resuller göndermiş ve sonra da peygamber olarak Meryem'in oğlu İsa'yı göndermiş. Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdiğini söylüyor. Ve Hazreti İsa'nın tebligatını yaptığı, insanları Allah'laşmayı dinlemeye davet ettiği kesin. Maide 46. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Onların üzerine Hazreti İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayet erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Allah Teala Hazreti İsa'ya birinci ayette, yani Bakara 87'de Hazreti İsa'ya beyineler verdik, kanıtlar verdik demekle ona İncil'i verdiğini açık bir şekilde söylüyor. Maide 46'da Allah Teala İncil'i verdiğini bir defa daha söylüyor. Ve muhtevaya bakın, Tevrat gibi içinde hidayet olan, içinde nur olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik Hazreti İsa'ya. İncil'in verildiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alıyor. Üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği yer almış. Tevrat'tan sonra içinde nur olan bir kitabın geleceği de yer almış. Nur olan, hidayet olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden bir kitap ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil. Ali İmran 48, ona Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor. İncil gene geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 49, Allah Teala buyuruyor, bir Resul olarak onu İsrailoğullarına gönderecek ve diyecek ki hiç şüphesiz ben andolsun ki size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş taslağı yapar, Hazreti İsa bu. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alaca tenliği iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız hepsini size haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır, eğer iman edecek olsanız. Hazreti İsa'yı delillerle, beyinelerle gösteriyor, peygamberlerini tasdik eden mucizelerle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki 7 safhanın mevcut olup olmadığına bakıyoruz. Görüyoruz ki İncil'de de Kur'an-ı Kerim'deki 7 safha tam olarak yer almış. Birinci safha neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakıyoruz ayetlere. Âl-i İmran 50. Önümdeki, yani benden evvel gelen Tevrat'tan
ayetleri tasdik edici olarak ve üzerinize haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Bunu söyleyen Hazreti İsa. Önümdeki diyor, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak geldim diyor. İncil, Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim hem İncil'deki ayetleri tasdik ediyor hem de Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Şimdi Kur'an ayeti ve Hazreti İsa'nın tevasına oradakilere ne söylediğini söylüyor, ifade ediyor. Tevrat'tan ayetleri tasdik etmek üzere geldim bir ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim, gönderildim diyor. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Sonuç, artık Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak, ilk takva sahibi olmak nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Münibine ileyhi ve ittekuhu" diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Burada da Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin emri var olduğuna göre Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin emri var. Ali İmran 50. Hazreti İsa'nın söylediklerini ifade ediyor. Ali İmran 51. Allah hiç şüphesiz muhakkak ki benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. O halde öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona kul olan kim olur? Amin olanlar olur. İşte Yunus suresi 63. ayet-i kerime ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi oluyorlar. Ve Allah'a birinci kul olmak, tağut kul olmaktan kurtulmak ve Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyordu Allah Teala. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Zümer 17'de burada da Allah Teala o halde ona kul olun diyor Allah Teala. Allah'a kul olun emri gereğince, Allah'a kul olan şeytana kul olmaktan kesinlikle kurtulmuştur. Bu da birinci takvadır. Ve bunun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah Teala. Demek ki Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci konu, mürşide tabi olmak. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Ali İmran suresinin 52 ve 53. ayetleri bu konuda açıklık getirmiş. Diyor ki Allah Teala, işte onlarda İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havalilerde Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a götüren yolda yardımcılar biziz. Allah'a amin olduk. Yani Allah'a ulaşmayı denedik. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz, yani muhakkak ki ona, Allah'a teslim olanlarız dediler. Burada Hazreti İsa'ya tabi oldukları neticesine ulaşıyoruz. Ali İmran 53 bir sonraki ayet-i kerime Rabbimiz diyorlar yine bu kişiler, yani Hazreti İsa'nın havarileri, senin indirdiğin şeye, İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Tabi oldukları kesin. Senin indirdiğine inandık
ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Bütün bu Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya tabi oldukları için havari adını alıyorlar. Âl-i İmran 55. Hani o zamanki Allah buyurmuştu, ey İsa, hiç şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve seni bana yükselteceğim, katıma yükselteceğim ve seni o kâfirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerin üzerine kılacağım, tutacağım. Sana tabi olanlar diyor, Hazreti İsa'ya tabi olunduğu kesin. Evvela Hazreti İsa kendisine belki mürşide tabi oluyor. Ondan sonra da herkes, o da dahil olmak üzere hepsi, Hazreti İsa'ya tabi oluyorlar. Ve mürşide tabiyette Hazreti İsa zamanında mutlak olarak gerçekleşmiş. Hazreti İsa'ya tabi olunmuş. Ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek, üçüncü safha, Âl-i İmran 57. Ve o iman edip ve o amen olup ıslah edici, nefsi tezkiye edici ameller işleyenlere gelince onların mükafatları da kendilerine tas tamam verilecektir. Nefs tezkiyesini yapmışlar ve nefs tezkiyesi tamam olunca ruhun Allah'a ulaşması kesinlik kazanıyor. Zaten Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede sonra dönüşünüz banadır diyordu bu tabi olanlara. O dönüşlerini tamamlamışlar ve bunlar nefsi ıslah edici ameller işlemişler. Ve ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz, Hadid suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, onların arkalarından da resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık. Tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık diyor Allah Teala. Kalplerine rehfet verdik demek, onların kalplerini yumuşattık ve rahmetle beraber fazıllar da vererek onları fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, kalplerine rehfet verilenler. Yani sabır, yani öfkeyi yutma gayreti, bu fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzere olarak vasıflandırılıyor. Amini olanlara mükafatlarını verdik diyor. Ateynnellezine aminu minhum ecuhum. Onlardan ecirlerini yerine getirenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler manasına geliyor. Peki bu Hazreti İsa'nın havarileri nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Beyne 5'te kesin olarak söylüyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kaymolan din budur. Hepsi bununla emrolunmuşlar. Evet.
daha sonraki ayette irşada ulaştıkları da kesinleşiyor sahabenin. Affedersiniz sahabe diyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti İsa ile birlikte olan havarilerin hepsi irşada ulaşmışlar. Diyor ki ey ameli olanlar Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu Allah'ın yardımcıları olun? Allah'a iradelerinizi bağlayın ve Allah'ın iradeniz bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın yardımcıları olun. Yani irşada ulaşın. Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a doğru giderken, onları götürürken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havarilerde demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bir topluluk amin olmuş, bir topluluk da inkar etmişti. Burada Allah'ın yardımcıları olmak, irşat makamına ulaşmak demek. Her birisi bir irşat makamının sahibiydi. 12 havari. 13. havari biliyorsunuz ki isyan etmişti. 7. safa iradeyi Allah'a teslim etmek. E bakıyoruz. Maide 111 havarilere bana ve Resulüme iman edin. Amin olun diye bahsettiğim, vahyettiğim zaman onlar da amin olduk. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hepsi hakka teslim olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani burada 7. kademe amin oluş söz konusu. Bütün sahabe, affedersiniz gene yanlışlıkla sahabe dedik, bütün Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Maide 47 İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ahkam ile hükmetsinler. Ne demek bu? Hükmetsinler emri geldiğine göre burada münkerden nehi ve İrfanla emretmek, marufla emretmek asıl. Öyleyse Yahudilerden irşat makamının sahibi olanlar mutlak olarak bir grup oluşturuyor. Allah-u Teala da Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde onlardan da kitap sahiplerinden de marufla emreden ve münkerden nehyeden bir grubun bulunduğunu söylüyor. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sonra İncil'deki ayetlerle 7 safanın İncil'de mevcut olup olmadığını inceleyelim. Kur'an'daki ayetlerle bütün sahabenin 7 safaya da yaşadıklarını, 7 safanın İncil'de varlığı kesin olarak ispat ediyor ama Kur'an ayetleriyle. Bir de İncil'in kendisinde bakıyoruz. Orada da var sevgili kardeşlerim. Nasıl Tevrat'ın kendisinde 7 safa varsa Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safası İncil'de de var. İncil'deki ayetlerle Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dilemek. Matta 7:7. Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Burada dileyin diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Size verilecek, ne verilecek? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak imkanı verilecek. Arayın, bulacaksınız. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulacaksınız diyor Allah Teala. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kapı mutlaka açılacaktır. Allah'a ulaşacaksınız. Matta 13, 15, 16. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, kalpleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları
iyileştirirdim. Ve bana dönmesinler diyor, yürekleri anlamasın, kalpleri idraksiz. Ve Allah'a dönme işlemleri yok, ama diyor Allah Teala dönselerdi onları iyileştirirdim. Ayet-i kerime bitmiyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ne yapmış Allah Teala bunların? Kalp gözlerini ve kalp kulaklarını açmış. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor deyince baş gözleriyle buradaki kulakları değil, kalp gözüyle kalbin kulağını kastediyor. Aslında burada baş gözü de kısmen yer almış durumda. Çünkü bu ilk kademe, Allah'laşmayı dinlemek noktasında irşat makamını gören göze ihtiyaç var. İrşat makamı olarak gören göze ihtiyaç var. Ve sevgili kardeşlerim, irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamının sözlerini işiten, manasına varan, kalbine indiren ve idrak eden kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Başkalarında bu sonuç oluşmuyor. Allah Teala onların gözlerindeki icab-ı mestureyi almıyor, kulaklarındaki vakrayı almıyor, kalplerindeki ekinliti almıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ama burada aldığı kesin. Mürşide tabi olmak, Matta 3, 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaz ederek meydana çıktı. Vaftizci Yahya, yani Mürşid Yahya, Hazreti Yahya, Yahya peygamber. Nitekim peygamber İsa'ya arayıcılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İsa'ya şöyle demişti, çölde çağıranın sesi, Rabbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor, Yahya tarafından Şeria Erden Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Hazreti İsa'nın Yahya'dan, Hazreti Yahya'dan daha güçlü olduğu Hazreti Yahya tarafından ifade ediliyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'te ve ateşle vaftiz edecek. Yani tabiyet çok açık bir şekilde yer alıyor. Bizde boy abdesti söz konusu İslam'da. Orada da nehrin sularına batırarak gene boy abdestini tamamlamak söz konusu. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere gelişi söz konusu. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvenci gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'ya vaftiz olduğunu, tabi olduğunu, ondan sonra da herkesin Hazreti İsa'ya tabi olmaları söz konusu. Ve İncil'de ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah Teala İncil'de Luka 1:16'da diyor ki, İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Yani kendisine döndürecek. Yani ruhlarını, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Açık ve kesin bir şekilde anlatılmış konu. İsrail oğullarını Allah Rab'be
döndürecek, kendisine döndürecek. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. İncil'den Resuller 3:19. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Luka 1:16'da Rab'be dönün diyor. Resuller 3:19'da Tanrı'ya, Allah'a dönün diyor Allah Teala. Rab kelimesiyle de Tanrı kelimesiyle de aynı şeyi ifade ediyor, kendi zatını. Burada kesin bir dönüş söz konusudur. Ruhun vücuttan ayrılarak, hayattayken o kişi vücudundan ayrılarak Allah'a dönüşü ve Allah'a ulaşması. Burada öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin de çok açık bir şekilde nefsin tezkiyesinden sonraki tasfiyesini ifade ediyor. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı bir noktayı ifade ediyor. Daha sonraki devrelerde bunların oluşacağını da burada müjdeliyor. Yenilenme fırsatları versin. Temizlenme, arınma, nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulma fırsatları versin. Ve Bab 6, Korintoslulara 1. mektup 17. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Ne demek istiyor? İncil, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın ruhudur o zaten. Allah-u Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Yani üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve Allah-u Teala emanet olarak vermiştir ruhu. Ruhumuzun mutlaka Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Geri döndüğü zaman ruhumuz Allah ile birleşecek. Yani Allah'ın ruhu zaten tek ruhtur. Ve bütün ruhlar insanlara ait olan, insanlarda şu anda kullanılmakta olan bütün ruhlar Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Ya kendi isteğiyle kişinin ruh Allah'a ulaşacak kişi ermiş evliya olacaktır. Ya da ölümden sonra ölüm melekleri ruhu alıp Allah'a geri döndürecek, Allah'ın zatına ulaştıracaklardır. Böylece Allah'ın zatında yok olan ruh, tek bir ruhun bir parçası haline gelecektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Matta 5:7. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara merhamet edilecek. Matta 6:14. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Başkalarının suçlarını bağışlamak, öfkeyi yutmak, fizik vücudun tesliminin kesin işaretleridir. Allah Teala onların fizik vücudlarını teslim etmek konusundaki ayetlerini ortaya koymuş. Nefsi Allah'a teslim etmek, ne mutlu salahı uğruna eza çekmiş olanlara, çünkü göklerin melekûtu onlarındır. Göklerin melekûtu salah ve ihlas makamında görünüyor. Nefsi Allah'a teslim edenler, ihlas makamının sahipleri 7 gök katını görüyorlar ve onlar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir.
Eşyada ulaşmak Allah Teala Matta 5.5'te diyor ki ne mutlu halim olanlara çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras olarak alanlar irşada ulaşan salihlerdir. Burada da yeryüzünü miras olarak alacaklar ifadesi kullanıldığına göre irşada ulaştıkları kesinleşiyor. Halim olanlar olarak anlatılıyor. İrşada ulaşmışlar. Yani kendileri irşad olmak açısından her şeylerini tamamlamışlar. Hatta iradeyi Allah'a teslim etmek ve risaletle görevlendirilmek ne mutlu hatta 5-8 ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Allah'ı görecekler diyor Allah Teala. Allah'ı görecek olanlar sadece iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Burada ne mutlu yüreği temiz olanlara yürekleri, kalpleri 19 mertebe afetler yok olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olanlar yüreği temiz olanlar olarak geçiyor burada. Matta 5-9 ne mutlu sulh edicilere çünkü onlar Allah oğulları çağrılacak. Ne mutlu sulh edicilere yani insanlar arasında adaletle hüküm verenlere bunlar irşat makamının sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehli kitaptan Hanif dinini yaşayanlar hakkında bakınız Allah Teala neler söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inzal oldukça Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir kısmının gözyaşları içerisinde huşu içinde dinleyerek ayetlere iman ettiklerini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler buyruluyor. Ve bakıyoruz. Maide 83. Allah Teala diyor ki Resul'e indirileni yani Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz biz iman ettik, amin olduk, artık bizi şahitlerle birlikte yaz dediler. Burada haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı diyor Allah Teala burada irşat makamının sahibi olan kişilerden bahsediyor Allah Teala. Şahitlerle beraber yazıyorlar Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Rad 36 kendilerine kitap verilenler sana indirilenle ferahlarlar. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim. Dönüşüm onadır. Yani meavım, sığınağım, dönüşerim odur. Öyleyse burada kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın indirdiklerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiklerine sevindiklerini görüyoruz. Kim bunlar? Kendi kavimlerinin büyük kısmı, %90'dan fazlası onlar gibi düşünmüyor. Ama onlar ermişler. Onların bir kısmı hakka şahit olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetlere baktıkları zaman Yahudiler Tevrat'taki ayetlerle aynı olduğunu, Hristiyanlar İncil'deki ayetlerle aynı olduğunu görüyorlar. İslam'ın 7 safhası da mevcut ve bunu idrak edebilenler de üst kademe evliyalar. Ali İmran 199 muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler, inanırlar. Kendilerine indirilenler de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şeyi söylüyor ve ikisine de inanıyorlar.
hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene inanıyorlar, hem kendi kitaplarına inanıyorlar ve bakıyorlar ki iki kitap birbirinin aynı. Allah'a huşu duyarlar. Huşu, Allah'a şahit olmanın huşusu. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Mükafatı Rabbin katında olmak demek, Allah'ın zatını görmek şerefine ermek demek. Ali İmran 113 ve 114. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde bir evvelki ayette Allah Teala kitap elinde olanları %90'dan fazlasını negatif olarak değerlendiriyor. Onların söylediklerine itaat etme diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bakıyoruz ki ama onların hepsi bir değildir diyor. Yani o kötü olanları söyledikten sonra sakın hepsini öyle zannetmeyin. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Secdeye kapanan, yani onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Biz de birçok uluslararası konferansta böyle olan kişilere rastladık. Onlar da bizimle beraber geldiler. Bizim namazımıza onlar da iştirak ettiler. Onlar Allah'a, Ali İmran 114, onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ile emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Nefslerindeki kötü afetlerden insanların kurtulmasına yardım ederler. Hayırlara, iyiliklere koşurlar. İşte onlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde bunların irşat makamının sahibi oldukları kesinleşmiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanlar aynı kitapları almışlar insanlık tarihi boyunca. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilerine, peygamberlerine o kitaptakilerle hükmetsin diye şeriat kitabı indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberler şeriat kitabı almışlardır. Ve hepsi o kitapla, aldıkları şeriat kitabıyla hükmetsinler diye şeriat kitabıyla şereflenmişlerdir. İşte son üç kitap, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim. Tevrat, İncil'in geleceğini ve İncil'deki peygamberi müjdeliyor. İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ve kendisinden sonra gelecek olan Kur'an-ı Kerim'i müjdeniyor. Bu geçmişten geleceğe doğru uzayan üç kitaptaki unsur. Geçmişten geleceği işaretlemek. Tevrat'tan sonra İncil iniyor ve Tevrat İncil'in de ineceğini, Hazreti İsa'nın da geleceğini kesin olarak işaretliyor. Sonra İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim gelecek. İncil Kur'an-ı Kerim'in indirileceğini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğini işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da tasdik ediyor. Baştan başlayalım. İncil'i de tasdik ediyor. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim önce İncil'i tasdik ediyor, sonra da Tevrat'ı tasdik ediyor. Ama ondan evvel de bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiğini tasdik ediyor. Ve İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat
kendisinden evvel gelen bütün peygamberlere verilen mukaddes kitapları tasdik ediyor. Öyleyse mukaddes kitaplar hem geçmişten geleceğe doğru bir tasdik müessesesini hem de gelecekten geçmişe doğru bir tasdik müessesesini oluşturuyorlar. Allah-u Teala hem Tevrat'ın, hem İncil'in, hem Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bir nur olduğunu söylüyor. İki, ve hidayete erdirici bu vasıfla beraber üç kitabın da Allah'tan indirildiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi şu ana kadar ulaştığımız yere baktığımızda Tevrat'tan evvel bütün peygamberlere kitap verildiğini görüyoruz. O kitaplar kaybolmuşlar. Ama Tevrat duruyor kayıplarla, İncil duruyor kayıplarla ve Kur'an-ı Kerim duruyor, kaybı yok. Nasıl indirilmişse o şekilde korunmuş. Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri biz indirdik diyor. Biz. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. İndiren de, muhafız eden de o. Kitapların bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Nur olduğu ifade ediliyor. Kendisinin evvelki ve sonraki kitapları ve peygamberleri tasdik edici olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunların ışığında Hazreti İbrahim'in konumuna bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göz attığımız zaman Allah-u Teala'nın orada şöyle söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra Hazreti İsa'dan, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Daha evvelkini yazmamış. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün dünyada olan, yaşayan herkes Hazreti Nuh'un gemisindekilerden türemiştir. Ondan evvelki peygamberler elbette peygamberlerdi. Ama onların soyları kalmadı, sadece Hazreti Nuh'la beraber gemide olanlardan bugün dünyadaki 6 milyardan fazla nüfus oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman kitaplar arasındaki ilişkinin bize çok şeyler söylediğini görüyoruz. Şunu bilelim ki Musevilik de Hristiyanlık da İslam da Hazreti İbrahim'den sonra kitap sahibi olmuşlardır. Her kitapta mutlaka Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Babanız İbrahim diyerek. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da İsa'dan da evvel olduğuna göre Hazreti İbrahim'in Musevi olması veya Hazreti İbrahim'in Hristiyan olması
söz konusu olabilir mi?

unutmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağına ulaştıkları zaman onların %90'dan fazlası artık dinlerini yaşamıyordu. Ama %10'dan daha küçük bir grup yaşamakta devam ediyordu. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde Hristiyanların da dinlerinden saptıklarını, asli unsurları unuttuklarını görüyoruz. %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlardı. Dinlerindeki 7 safa onlar tarafından çoktan unutulmuşlardı. Unutulmuştu. Bugün mü? Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün İslam alemi de dinlerini unutmuş durumda. Bu Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de bel kemiğini teşkil eden, omurgasını teşkil eden İslam'ın 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanef dininin 7 safhası artık İslam tarafından da unutulmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ulaştırdığımız ihtarlarda gördünüz ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ama Allah'a teslim olmak bütünüyle unutulmuş. İslam alemi İslam'ın 5 şartına tabi olmuş. İşte İslam'ın 5 şartı ezelden beri var olan temel şartlar, namaz kılmak. Bütün peygamberler zamanında namaz kılınmıştır. Oruç tutmak, bütün peygamberler zamanında oruç tutulmuştur. Zekat vermek, bütün peygamberler zamanında vardı. Hacca gitmek, yine aynı statü içerisinde vardı. Ve kelime-i şehadet getirmek, İslam'daki dizayn. Ve artık zamanımızda İslam alemi, İslam'ın 5 şartıyla cennete gideceklerine inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. İslam'ın 5 şartı içinde Allah'laşmayı dinlemek diye bir müessese yok. Allah'laşmayı dinlemeyen kişinin ise kurtuluşu mümkün değil. Ne yazık ki bırakınız geri kalanları saydık ki hepsi Tevrat'ta da İncil'de de yer almış. 7 safhanın 7'si de. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtulmanın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a yönelmektir. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde niyazda bulunmaktır. Sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar ve onlar İslam'ın 3 safhasını mutlak olarak yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileme 1. safha, mürşide ulaşıp tabiyet 2. safha, ruhlarını Allah'a ulaştırma 3. safha, 3 safhanın 3'ünü de mutlak olarak gerçekleştirirler. Çünkü buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala Şura 13'te Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtaramaz. Ama gelin görün ki aradan geçen 14 asırda Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa Kur'an'daki bu 7 safha tamamen ortadan kaybolmuş ve insanların yazdığı kitaplardaki İslam'ın 5 şartıyla amel etmek bütün Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve şeytan uzaktan hepimizle alay ediyor.

Öyleyse çok büyük bir kayıptayız. Bu anlattıklarımızın neticesine ulaştığımız zaman en kötü noktaya şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Sevgili din mensupları, Yahudiler, İsrailliler, yani Museviler, Hristiyanlar ve İslam alemi, hepinize birden sesleniyoruz. Aranızda savaşlar yapıyorsunuz. Bu Allah'ın haram kıldığı bir müessesedir. İnananların birbiriyle savaşını Allah Teala emretmez. Müminlerin, Allah'a inananlar, Allah'laşmayı dileyenler mümindir. Dikkat edin, Allah'a inananlar değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dört vasfın sahibidir bunlar. Bir, Allah'a inanıyorlar. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. Üç, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanıyorlar. Dört, ve Allah mutlaka sözünü tutacağı için eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştıracağını, Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorlar. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bugün dünyanın birkaç yerinde hala sıcak savaş var. İslam'la Hristiyanlar savaş halinde, İslam'la Yahudiler savaş halinde. Öyleyse burada çok büyük bir yanlışlık yok mu? Olması lazım gelen ne? İnananların bir tek cephe oluşturup şeytana karşı savaş vermeleri. Ve iblis insanları parçalamış, Hristiyanlar diye, Museviler diye, İslam diye üç kısma ayırmış. Onun dışında putperestler mi ararsınız? 71 çeşit, 72 çeşit, toplamı 72 çeşit inanç grubu ve hiçbiri diğerlerine dost değil. İblis bölmüş, parçalamış ve daha kötüsünü de başarmış. Birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya, bugünkü dünya bir büyük aldanışın içindedir. Ne Hristiyanlık diye bir din vardır, ne Musevilik diye bir din vardır, ne de İslam diye bir din vardır. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Museviler de aynı dinin sahipleriydi. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında. Hristiyanlar da aynı dinin sahibiydi, Hazreti İsa zamanında. Ve İslam da aynı dinin sahibiydi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar, bütün dinleri asli mecralarından çıkarmış ve her dinin içindeki insanların 90'dan fazlasını bir defa cehenneme mahkum kılmış. Çünkü üç dinin üçünde de bugün Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram yoktur.
İslam'da da yoktu. Bizim ihtarlarımızla bu olay ortaya çıktı ve insanlar dinlerini öğrendiler. İşte dünya sulhu için uluslararası konferanslarda hep aynı şeyler söylendi. Osmanlı gelmeden dünyada sulh ve sükûne ulaşılamaz. Osmanlı geldi sevgili kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz bugün onun Mehdi İmam Halife ve Resulü olarak sizlere ezeli dinini, Allah'ın ezeli dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in dinini açıklıyoruz. Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da kendi peygamberleri zamanında yaşadıkları din, işte o tek dindir. Hazreti İbrahim zamanında da ona tabi olanların yaşadığı din aynı dindir. Ve artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Şeytanın bizleri daha çok parçalamasına, birbirimize düşman kılmasına müsaade etmemeliyiz. Uluslararası toplantılar yaparak süratle dinleri birleştirmeliyiz. Tek bir din vardır. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak üzere seferber olmalıyız. O zaman dinler arasındaki ayrıcalıklar kalkar. Biz bu konuda nerede bize bir vazife düşüyorsa bunu bütün boyutlarıyla yüklenmek istikametinde hazırız. Uluslararası konferanslarda Musevilerle karşılaştığımızda, onlara bunları anlattığımızda akılları erenler aynı dini yaşadığımızı söylediler. Bizimle beraber namaza geldiler bir kısmı. Sonra bakıyoruz ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. İnceleyen, konunun aslına nüfuz edebilenler iki din arasında aslında farklılık olmadığını söylüyorlar. Ama Musevilerin de bugünkü haline baktığımızda, Hristiyanların da bugünkü haline baktığımızda, ne yazık ki İslam'ın da bugünkü haline baktığımızda, üçünde de dinin temel umdelerinin bütünüyle unutulduğunu, devre dışı kaldığını görüyoruz. Toplumun %90'dan fazlası tarafından. Üç dinde de durum aynı. Öyleyse üç dinin mensupları da akıllarını başlarını toplamalıdırlar. Mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka dinleri birleştirmeliyiz ve bir dostluk muhtevası içinde Allah'ın dostları bir araya gelmelidir ve bizi parçalayıp bölüp birbirimize düşman kılan iblisin şu alaycı gülümsemesini onun yüzüne çarpmalıyız. Ve bunu yapabilecek efsaftayız. Öyleyse bugünden tezi yok, harekete geçelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bütün dünyaya bir deklarasyondur. Bunu her tarafa mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hidayet zamanıdır. Mehdi hidayete erdiren demektir. Biz bütün dünya için hidayetçiyiz. Öyleyse görevimizin bilincindeyiz ve bu görev mutlaka bütün şartlar altında mutlaka tamamlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Konumuz 73 fırka. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan kaç tane fırka kurtuluşa ulaşabilecek? Sadece bir tek fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın ismi ne? Fırkayı Naciye. Geri kalan bütün fırkalar cehenneme mi gidecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala bu ayet-i kerimede çok özel bir durumdan bahsediyor. Bir fırkadan ve diğer 72 fırkadan bahsediyor. Müesseseye beraberce bakıyoruz. Bir fırka ve diğer bütün fırkalar, 72 fırka. Nerede geçiyordu bu fırkalar, insanların fırkalara ayrılmaları? Hemen hatırlayacağız. Rum suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde ve 32. ayet-i kerimesinde. İki ayet-i kerime birbiriyle bitişik olduğu için, beraberce hüküm ifade ettikleri için ikisini birden ifade etmek durumundayız. Ve ifade açık ve kesin bir şekilde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar ama şirkte olanlar. Bu ayrılanlar 72 tane fırka oluşturuyor. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumda. Ama fırkalar 72 tane çıkmış. 73. fırka yok. Öyleyse 73. fırkadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba muradı neydi? Sevgili kardeşlerim, her fırkanın içinde
bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Her toplumda dünya üzerindeki bütün milletlere Allah-u Teala onların kendi lisanlarıyla etrafındakilere Allah'ın hakikatini, hakikatlerini anlattıracak olan bir Resul mutlaka beyaz ettiğini söylüyor. Biz diyor bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve hepsine diyor ard arda göndeririz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor müminin 44. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler diyor. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan Allah-u Teala'nın anlattığıdır. Ne söylüyorsa sadece o doğrudur. Demek ki hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse insanların büyük kısmı o Resulü mutlaka inkar etmiştir. Bugün de aynı şey olmuştur. Allah'ın Resulü insanların büyük kısmı tarafından başlangıçta inkar edilmiştir. Daha yeni yeni insanlar inceliyorlar Resul'ün söylediklerini. Söylediklerinin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu görüyorlar. Yeter mi? Yetmez. Davet ettiği şeyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat olduğunu tespit ediyorlar. Bu hayat yedi safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmiş. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Hepsi teslim etmişler. Altıncı safha muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek söz konusu. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuş. Öyleyse nelerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yapmışsa ona çağırıyor. Çoktan unutulmuş bu hakikatler. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'le çağrıda bulunuyor. Kur'an-ı Kerim hem bunların farz olduğunu söylüyor hem de sahabenin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse bu iki önemli hususu hiç unutmayın. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman ilk söyleyeceğiniz şeyler bunlar olmalı. Devrin imamı insanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyor. Bu hayat yedi safhadan oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'de yedisi de farz. O da sizi bütün sahabenin üzerlerine farz olan ve gerçekleştirdikleri İslam'ın yedi safhasını yaşamaya çağırıyor. Eğer çağırmasaydı ve ona inanıp tabi olmasaydınız, gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
İşte böyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın dileği ne tür bir dilek? Basit bir dilek. Allah Teala istiyor ki 73. fırkayı oluşturun. İyi ama fırkalar 72 tane tespit edilmiş, bitmiş olay. İnce bütün yıl, belki de 10 yıldır, 15 yıldır insanlar araştırıyor. Ulaşabildikleri sadece 72 tane fırka. O zaman düşünüyoruz da aklımız başımıza geliyor. Bu 73. fırka başka bir fırka değil, yeni bir fırka değil. Bunların içinde yaşamakta olan ama dinlerini Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Allah'ın ayetleri geldikçe o gelen ayetlerin kendi yaşamlarının muhtevasını teşkil ettiğini gören Hristiyanlardan ve Yahudilerden küçük gruplar gözyaşları döküyorlar, sevinç gözyaşları. Kendi toplumlarına kabul ettiremedikleri ama onların aşkla, şevkle devam ettikleri peygamberlerinden kendilerine kadar ulaşan 7 safa. Allah-u Teala diyor ki onlar sana indirdiğimiz ayetler sebebiyle sevinç gözyaşları dökerler. İşte sevgili kardeşlerim, Yahudilerin arasında ve Hristiyanların arasında 73. fırkayı teşkil edenler onlardı. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan sahabeydi. Onlar zaten kendi mürşitlerine tabi olmuşlardı. O insanlar, Allah Teala'nın bahsettiği bu insanlar hem Allah'a inanıyorlar hem Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim edilmesi lazım geldiğine inanıyorlar. Hem de bunun gereklerini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ister Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın bahsettiği 73. fırka şirkte olmayanlar. Yani fırkalara ayrılmış olanların olan 72 fırkanın ötesinde bir fırka daha var. Rum 31-32'de o 73. fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece takva sahibi olanlar ve böylece şirkten kurtulanlar. Öyleyse 73. fırkanın özelliklerine bakalım sevgili kardeşlerim. 73. fırka kimlerden oluşuyor? 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka şirkten kurtulur ve 73. fırkadan olduğu kesinlik kazanır. 72 fırka, fırkalara ayrılanların oluşturduğu 72 fırka, bu insanlar ne yazık ki küfürdeler. İşte fırkaların ifade edildiği ayetlerden sözümüze konu olan
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar kıyamet günü şeytanın kulu oldular. Şeytan onları kendisine kul etmeyi başardı diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse fırkalara ayrılanlardan olmuyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar açık bir şekilde küfürdeler. O tek fırka Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar, onlar kafir değiller, onlar müminler. Sevgili kardeşlerim, bu 73. fırka müessesesi son derece önemli bir şey. Hepiniz için söz konusu 73. fırka. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 73. fırkayı oluşturan sizlersiniz. Öyleyse 73. fırkanın özellikleri nedir? Bu fırkanın içinde olmayanlar hangi durumdadırlar? Ne gördük? 73. fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Özellik bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 73. fırkanın içinde olamaz. 73. fırkada değilse diğer fırkaların içindedir. Durumu ne? Onlar aynı muhtevayı taşımazlar 73. fırkada olanlarla. Öyleyse biz 73. fırkadan bahsediyoruz. Onun özelliklerinden bahsediyoruz. 73. fırkanın birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileyen kişiler Allah'a ulaşmayı diledikleri an küfürden kurtulurlar. Mümin olmak şerefine ererler. Söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi onların müminler olduğunu söylüyor. Bir tek fırka, 72 fırkanın dışındaki 73. fırka o tek fırkayı oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse önemli olan 73. fırka. Kimdir bu insanlar? Onlar gördük ki takva sahipleridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre onlar gördük ki fırkalara ayrılmayanlardır. Şirkten kurtulanlardır. Onlar bu 73. fırka şirkte olmayanlardır. Demek ki müminler 73. fırkanın temelini teşkil ediyor. Bu müminler aynı zamanda takva sahipleri, aynı zamanda şirkten beri olanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için şirkten kurtulmuş olanlar fırkalara ayrılmadıkları cihetle. Öyleyse 73. fırkanın muhtevasına beraberce bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amiri olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin." Burada Allah'ın takva sahibi dediği kişiler, burada Allah-u Teala'nın
amin olanlar dediği kişiler, Allah'a iman ediyorlar ama iman etmekle kalıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onun için buradaki amin olanların kurtulması mümkün değil. Ancak ne zaman takva sahibi oluyor? Gördük. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir diyor Allah-u Teala. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman takva sahibi olacağız. O zaman 73. fırkanın içinde olacağız. Takva sahipleri, 73. fırkanın içinde olanlar özellikleri, Allah onların günahlarını mutlaka örter. Bütün 73. fırkanın müntesipleri, günahları Allah-u Teala tarafından örtülenlerdir. Öyleyse günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi sevgili kardeşlerim, önemli olan bu, günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi. Örtülürse ne olur? O kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişi hüviyetine girir ve de sevapları günahlarından fazla olduğu için ne olur netice? Bu kişi

sevapları günahlarından fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle midir durum? Gelin beraberce bakalım. Müminin Suresi 102. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, tersini söyledik, affedersiniz. Müminin 102'de kimin günahları, seyyiati, hasenatından çok ise diyor Allah Teala, günahları ağır basarsa, kimin sevgili kardeşlerim, ikinci defa tersini söyledik. Allah Teala diyor ki kimin seyyiati hasenatından azsa, yani kazandığı dereceler fazla, kaybettiği dereceler az ise, onlar, buyuruyor Allah Teala, felaha erenlerdir diyor. Yani onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala tarafından şöyle dizayn edilmiş: Ama kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse bu insanların hüsranda oldukları da yine bu ayet-i kerimenin içinde. Hüsrandalar, günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de 73. fırkanın içinde yer alan kişiyi cennetine alıyor. Nasıl cennetine alıyor? Günahlarını örtüyor. Kişinin günahları örtülmüşse sevapları, günahları sıfır. Onun için o kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisidir. Gideceği yerde Allah'ın cennetidir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilekle cennet hemen elde edilebiliyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir amel yapmadan ölse, onun gideceği yer gene cennet olacaktır. Çünkü bütün günahları örtülmüştür. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Tam tersi olacaktı. Gelin bakalım ne yapacaktı Allah-u Teala? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor: Kimler Allah'a milaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, burada önemli olan Allah'a milaki olmayı inkar etmek, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişiler amel yapmışlar, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler, sevaplar işlemişler hep. 60 yıl, 70 yıl bu sevapları işlemişler adamları. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerse amelleri boşa gidiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse 73. fırkada değil bu insanlar, amelleri boşa gidenler 72. fırkadalar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada hepiniz için bütün güzellikler söz konusu. Allah'ın sizlere müjdelediği
bütün güzellikler hepsi burada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Gelin bakalım. Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim 73. fırkadaysa o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur bu ayet-i kerime gereğince. Ve aynı zamanda bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. Allah'ın ayetlerinin şuurundadır ve bu şuurun gerektirdiği davranış biçimini sergilemiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse Allah'ın müjdeleri var. Benim diyor ayetlerimden gafil değilsin diyor sen. Yani hani Allah Teala ne diyordu bir kısım insanlar için Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Onlar ki diyor hevalarını kendilerine ilah edinirler diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Nefslerin istediği bir herhangi bir konuda bir karar verecekler. Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Hevalarını, nefslerini, afetlerini onun yerine koyuyorlar. O afet, nefsin afeti neyi istemişse onu gerçekleştiriyorlar. Allah Teala diyor ki Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Ne demek bu? İlimleriyle bir şeyler bildiklerini zanneden bu insanlar ilimleriyle dalalettedir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilememiş bu insanlar. Onların sahip oldukları ilme rağmen biz onları o ilimleriyle dalalette bırakırız diyor. Sebebi hevalarına tabi olmaları. Kim bu insanlar? Kendilerine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen herkesin dalalette olduğunu gördük. Bu insanlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların problemleri var. Bunlar Allah ile bir beraberliğin içine giremeyenler. Bunlar 72 fırkaya dağılmış olan insanlar. Hem Allah'ın ayetlerinden gafiller, hem de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse soruyoruz herkese, neden 73. fırkada değilsiniz? Eğer 73. fırkada olsaydınız, sizlere ilimlerinden dolayı dalalette bırakılmışlar demeyecekti Allah Teala sizleri, dalalette bırakmayacaktı. İlminiz sizi cehennemden de kurtaracaktı, dalaletten de kurtaracaktı. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar olacaktınız o zaman. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gaflette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse hep müjdeler söz konusu. 73. fırkanın muhterem mensupları, hepinize sesleniyorum. Allah'ın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum. Bu hakikatlerin farkında olarak yaşayanlar, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil değilsiniz. Sizlerin gideceğiniz yer
cehennem değil, sizler cennete gidecek olanlarsınız. Sizler 73. fırkanın müntesiplerisiniz. Bu kadar mı? Hayır. 73. fırkanın müntesipleri aynı zamanda şeytana kul olmaktan kurtulmuş olup Allah'a kul olanlardır. Allah Teala ne diyordu Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytanın kullarıdırlar. İşte sahabe de öyleydi. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor öyle olduğunu. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul idiler diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. İnsan ve cin şeytanların kullarıydılar. Onu kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor. Şeytana kul iken, tağuta kul iken sahabe Allah'a kul olmuş. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe olmuşlar. 73. fırkaya dahil olmuşlar. Öyleyse daha güzeli var mı sevgili kardeşlerim? 73. fırka, müjdeler fırkası. Bu insanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenlerdir. Şeytanın kulu iken Allah'a kul olanlardır. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulmak aslında çok kolay bir mesele. Allah'a kul olmak bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan, 72 fırkanın içinde bulunmaktan çıkacak kişi 73. fırkaya gelecek. İçine girecek 73. fırkanın ve Allah'ın kulu olacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? 73. fırkadan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fırkayı Naciye dediği 73. fırka. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bunlar Allah'ın kulu değiller mi? Hayır, gördük ki hayır, Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kulları, tağutun kulları. Peki Allah'ın dostu da mı değiller? 72 fırkanın içindekiler Allah'ın dostu da değiller. Allah da onlara dost değil. Onlar da Allah'a dost değil. Onlar tağuta dost, tağut da onlara dost. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada buyuruyor ki bu tağuta dost olanlardan bahsediyor Allah Teala. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amenu olanların, bunun manası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yoluyla kapkaranlık zulmette olan kalplerini birinci etapta %51 nurla mutlaka doldururlar. İkinci etapta %100 nurla doldururlar. Birisi nefsin tezkiyesidir, ikincisi tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o insanlar, bunu yapanlar, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bilmem ki size nasıl anlatsam,
O dille anlatılamıyor ki Allah'ın dostu olanların yaşadığı mutluluk. Dille anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimeler yetmez. Siz onun bir dostu olun da o zaman konuşalım. Bakın her şey ne kadar güzel olacak. Şu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer Allah'ın dostuysanız. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi çok net ve açık bir biçimde olaya bakıyor. İnsanlar ya tağutun dostu ya da Allah'ın dostu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu, dilemeyenler tağutun dostu. Öyleyse 73. fırkanın mensupları Allah'ın dostudurlar. Tağutun dostu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Peki daha önemli bir konu var mı? Var. 73. fırkadakiler hidayette olanlardır. Diğer 72 fırkanın içindekiler dalalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olanlara Allah Teala karışmaz, onları kendi hallerine bırakır. Ama o onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Öyleyse bu Rad suresinin bu 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık bir şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekiler takva sahibi değiller. Allah Teala'nın dizaynı sevgili kardeşlerim, burada takva sahibi müessesesiyle onların hidayette olanlar olduğunu gördük. 73. fırkanın içindekiler hidayette olanlardır. 73. fırkanın içinde olmayanlar, diğer 72 fırkanın içinde olanlar dalalette kalanlardır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulabildiğini, hidayette olduğunu söylüyor. Öyleyse 73. fırkada olmak bir mazhariyettir. Bir güzelliği yaşamaktır. Ve bunun için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar dalaletten kurtulabilirler. İşte aynı açıdan bir başka ayet-i kerimeye daha bakıyoruz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Aynı zamanda hüsrandadırlar diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen inkar etseydi Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Allah'a ulaşmayı inkar etseydi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Dileyen bu kişi demek ki hidayette, demek ki hüsrandan da kendisini kurtarmış. Sevgili kardeşlerim, şu 73. fırkadakilere dikkatle bakın. Sizler Mihir Vakfı'nın değerli müntesipleri, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki sizler
hidayet üzeresiniz. Sizler 73. fırkayı oluşturuyorsunuz. Sizlerle beraber bütün Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 73. fırkanın kesinlikle içindedirler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? 73. fırkanın içinde olmak insanın bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. 72. fırkanın içinde, 72 fırkanın içinde olmaksa sevaplarının yok edilmesine sebebiyet veriyor. İbadetleri sebebiyle kazandıkları derecelerin bütünüyle yok edilmesine sebebiyet veriyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyoruz. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Eğer dilemezseniz, görüyorsunuz ne kadar büyük dertlerle karşı karşıyasınız. 72 tane fırkanın içinde olanlardan birisiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o 73. fırkanın içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek,

sevgili kardeşlerim, bütün insanları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Yani 73. fırkaya davet ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi, bizi dinleyen, hidayette olan kardeşlerimiz, hidayette olan kişiler, hepinize hitap ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 73. fırkanın içinde olun. Bizim muhterem kardeşlerimiz gibi. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onları yaşayabilmek için ilk atmanız lazım gelen adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemden o anda kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, 73. fırka hepinize armağan olsun. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kim sıratel lezzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha şu dünyadaki nadir güzelliklerden birini yaşamak için birlikteyiz. Neden öyle dedik nadir güzellikler? Çünkü sevgili kardeşlerim, bunca televizyon yayını yapılıyor. Ama bunlardan bizi mutlulukta birleştiren tek konuşma bizimki. Mutluluk konuşması veya yarenlik. Sevgili kardeşlerim, hadi bütün dünyayı bir tarafa bırakalım. Biz sizinle bir köşeye çekilelim, yarenlik edelim. Allah'tan bahsedelim, mutluluktan bahsedelim, yerlerden göklerden bahsedelim. Şu dünyayı boş verelim. Gözlerimizi yukarıya dikelim. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözlerini göklere dikermiş, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Gözlerini yukarı göklere diktiğini görüyoruz diyor Allah Teala. O günler yakın diyor. İşte o günler yakın sevgili kardeşlerim.

Allah'ın güzelliklerinin bütün dünyada öğrenileceği günlere doğru süratle yaklaşıyoruz. Ne mutlu sizlere orada bir güneşli günde gökyüzünün mavisini görebiliyorsanız, beyaz bulutları görebiliyorsanız, ağaçların her birinin ayrı ayrı yeşilden örülen yapraklarını görebiliyorsanız. Artık mevsimi geçti ama o çiçeklerin renklerini görebiliyorsanız. Deniz size yeşilini ve mavisini gösteriyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, şu dünya bir güzellikler demetidir. Siz etrafınızdaki insanlarla tasavvufa yakışır bir muhteşem ilişki kurmuşsanız, sizi seviyorlarsa, sizse onların üzerine titriyorsanız, onları sevmenin en büyük boyutlarıyla seviyorsanız, o zaman mutluluktan uçarsınız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi cins sevgi olursa olsun, sevmek yaşamın damarlarında akan kandır. Sevmek hayatın kalbidir. Sevmek hayatın mutluluk göstergesidir. Sevmek mutluluğun yegane simgesidir. İşaretidir. Hadi Osmanlılığımız tuttu gene. Alameti farikasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber bir yeni gün, yeni ufuklar, yeniden Allah ve yeniden sizler ve biz. Gene birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah ile birlikte. O, biz ve sizler. Biliyor musunuz? Bu üç muhteva bir bütündür. O yaratan, bizlerse yaratanız. Bir tek Allah var sevgili kardeşlerim. Her şeyi yaratan, kainatı yaratan, kainatı yaratmadan evvel de var olan, diyor ki biz altı günde üç asıl, üç karşıt altı alem yarattık diyor. Sonra da diyor, arşa istiva ettik. Bir takım saflarda diyorlar ki, göklerde sizin inandığınız gibi bir tanrı Allah yoktur. Allah her şeydir. Sevgili kardeşlerim, Allah Halık'tır. Yaratıcıdır. Allah'tan başka her şey sadece bir mahluktur, yani yaratılandır. Bu altı alem, üç asıl, üç karşıt, altı alemin altısı da birer yaratıktır. Ve Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle onları, bütün alemleri kuşatmış durumda. Rahmeti de Allah'a aittir. İlmi de Allah'a aittir. Ama Allah her şeye kadirdir. En çok kimlere acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı ateistlere. Allah yoktur diye çenelerini yırtıyorlar. Ama ilmin onları her ileri aşamaya götürüşünde yeniden Allah'ın varlığını kabul etmek mecburiyetinde kalıyor zavallılar. Nasıl bir düşünce tarzı ki sevgili kardeşlerim? Bu insanlar nasıl düşünemezler ki?
hiçbir şeyin kendi kendisine var olmayacağını, mutlaka bir yaratanın olacağını, şimşekler çaktığı o başlangıç devresinde kainatın bir tanecik canlı bir şey oluşmuş. Tek hücreli. Ondan da her şey gelişmiş. İyi de bir tek hücreden bu insanın oluşması müessesesi. Ha, Allah Teala dinozorları yaratmış, filleri yaratmış, develeri yaratmış, atları yaratmış. Sonra maymunları yaratmış. Maymunları da insana çevirmiş. İşte bu kadar. Böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, maymunlardaki gelişme sürecine bakıyoruz. 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme süreci. 19, 21, 23, 25, 20, 25. 25'te bitiyor. Peki insan? İnsan 23 çift kromozomlu. 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. 27, 25 çift kromozomlu bir maymun türü, 23 çift kromozomlu maymun türünün daha gelişmiş bir örneği. İnsan eğer bu serinin sonu olsaydı, 27 çift kromozomlu bir mahluk olarak yaratılması gerekirdi. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi tesadüfen her şey oluştu diyorlar. Hep bizim aklımıza Ebu Hanefi'yi getiriyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri ile bir ateist bir camide münazara etmeye karar veriyorlar. Ve camiye zamanından daha evvel giden ateist başlıyor etrafındakilere atıp tutmaya. İmam-ı Azam da gelmesi lazım gelen zaman da gelemiyor. O zamandan tam 2 saat sonra camiye ulaşmış, telaş içerisinde. Ateist diyor ki, ne haber diyor, korkundan diyor, ancak şimdi gelebildin, öyle değil mi? O da diyor ki, hayır öyle değil. Çünkü diyor, derenin, bizim oradaki nehre ulaştığım zaman baktım ki diyor, nehrin köprüsü şu son seller sebebiyle gitmiş. Ama sonra diyor, inanılması güç bir şey oldu diyor. Karşıdaki ormanı görüyorum diyor. Ormandaki ağaçlar görünmeyen testerelerle kesilmeye başlandı. Sonra diyor, kesilen ağaçlar gene görünmeyen testerelerle kereste haline getirildi. Sonra görünmeyen çekişler, görünmeyen çiviler ve o keresteler bir uçtan öbür uca köprüyü gerçekleştirdiler. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Ve de ben o köprüden geçerek hamdolsun ki yetiştim. Ateist diyor ki, sen diyor çocuk mu kandırıyorsun? O diyor, söylediğin mümkün olur mu diyor. Hiçbir şey olmaksızın kendi kendine çalışan testereler, ağaçlar, kesilen ağaçlar, çivilerin çakılması, köprünün oluşması. Buna diyor bütün alem güler yahu diyor senin bu palavrana. Ebu Azam, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bak diyor, bir köprünün bile başka bir sebep olmaksızın kendi kendine oluşabileceğine inanmıyorsun diyor. O halde diyor, kendine bak bakalım diyor, şu insanlara bak. Sen diyor görebiliyorsun, bana bu sözleri söylediğine göre düşünebiliyorsun. Acaba diyor kendi kendine bir insan var olabilir mi? Bu zavallı Darwin zamanımızda yaşasaydı
Asla böyle bir teorinin sahibi olmazdı. İnsan maymundan yaratılmıştır. Maymunun bir yeni versiyonudur tarzındaki bir ifadeyi hiçbir zaman kullanamazdı. Çünkü genetik kodlar artık bunu kesinleştirmiştir ki maymunların bittiği yerden sonrasında değil insanın kromozom sayısı, maymunların arasında. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de maymun haline getirdiği insanlardan bahsediyor. Belki de 23 çift kromozomlu maymunlar insanlardan oluşan maymunlar olabilir. Ama insanın maymundan oluşması, sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz insanı salsalin veya tayin adı verilen bir organik hale dönüşebilen topraktan yarattık diyor. Ne kaldı geriye? Geriye sadece inanmayanların bir zavallı iddiaları insan maymundan türemiştir. Bir maymunun beyninin vücuduna oranı insan beyninin vücuduna oranının 1/5 kadar. Yani insan beyni vücuduna göre, maymunun vücuduna göre beyninin yapısının 5 kat büyüğü. Dünyadaki en büyük beyinli mahluk insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. İnsan olmakla huzur duyun, mutluluk duyun ki Allah Teala sizleri insan olarak yaratılmış. Kainattaki en yüksek dereceli bu dergahla huzur duyun, gurur duyun ki Allah Teala sizi devrin imamının dergahına nasip kılmış. Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya yaşanmaya değer bir yer. Eğer ondaki güzellikleri incelerseniz, görmek isterseniz ve de görebilirseniz. Unutmayın, ne yaratılmışsa, ne görüyorsunuz? Yerler, gökler, denizler, karalar, hava, bulutlar, yağmur, kar. Çiçekler, ağaçlar, sudaki balıklar, havadaki kuşlar. Siz onların hepsinin sahibi olarak yaratıldınız. Allah da sizleri sizlerin sahibi sıfatıyla yarattı. O emrinde olmaktan huzur ve mutluluk duyduğumuz en yüce tek yaratıcıdır. Başka bir yaratıcı mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda sadece birer yaratık olduğumuzu unutmayalım. Allah ile olan ilişkilerimizde hep mutluluk şarkıları olsun eski bahçelerimizde. Eski bahçelerden muradımız hep geçmiş günler. Hep bana geçmiş günler bahçeleri hatırlatır. Güneşli bahçeleri, meyve vermiş ağaçları, yemyeşil, asma yapraklarını, salkım salkım üzümleri ve kara incir ağacının içi kıpkırmızı kocaman kara incirlerini. Bunlar benim çocukluğumun hatıraları sevgili kardeşlerim. Bursa'nın
Muradiye Mahallesi'nde biz bir evde çocukluğumu geçirdim. Ayva ağaçları, armut ağaçları, bir defne ağacı, dut ağacı, özellikle birkaç tane incir ağacı, erikleri unutmuşum. Bir de asıl unuttuğum şey karadut ağacı. Yedi derde deva derler karadut ağacı için. Ve bütün mahalle bizim karadut ağacının devasından faydalanırdı. Biz çocuklar da karadut ağacına çıkıp dutları yemeye kalktığımız zaman eve üstümüz başımız kırmızı kan lekeleri gibi lekelerle dolu olarak dönerdik. Ve hafif tertip annemiz kızardı bize. Sevgili kardeşlerim, işte eski bahçeler. Sizin de eski bahçeleriniz olacak. Sonra bugünlere döneceksiniz. Bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegen. Biz bu planette doğmuşuz. Bu planette yaşıyoruz. Ama fizik vücudumuzda. Halbuki fizik vücudumuzun uzantısı var. Ruhumuz. Fizik vücudumuzun uzantısı var. Nefsimiz. Ruhumuz mu? O Allah'a gidecek. Gitti. Ama nefsimiz bizimle beraber kalacak. İşte o dış dünyayı, başka alemleri onunla yaşayacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki biz yıldızları zemin katının tavanı yaptık. Zemin katın her tarafına nefs uçabilir, gidebilir. Hem de ne kadar uzak olursa olsun saniyelerle ölçülür gidişi. Dakika sürmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki onunla birlikte olmak, berzah aleminde yaşayabilmek, bütün o gezegenleri görebilmek, elbette hepsini görmeye insan hayatı yetmez. Ama onun gönderdiği yerlerdekileri rahat rahat görebilirsiniz. Nefsiniz de duvarların içinden geçebilirsiniz. Hiçbir duvar size mani olamaz. Bu zahiri alemde dolaşıyorsanız, uçuyorsanız, insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz, bütün söylediklerini işitirsiniz. Onlar sizi göremezler. Siz konuşsanız bile konuşmanızı işitemezler. Sevgili kardeşlerim, aslında güzellikleri düşündüğünüz zaman her şey o kadar güzel ki. Allah Teala diyor ki biz Câsiye suresi 13. ayet-i kerime, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerler, bütün gökler biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Daha ne olsun be sevgili kardeşlerim? Her şey bizlerin. Kainatı bizler için yaratmış Allah Teala. Hiçbiriniz de iyi ama biz oraya gitmedik ki, gidemeyiz ki demeyin sakın, gidiyorsunuz. Her gece bir yerlere gidiyorsunuz. Ne yazık ki giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, buradakileri unutuyorsunuz. Dönerken ışık duvarını aşıyorsunuz, oradakileri unutuyorsunuz. Ve eğer bir gecede özellikle bir saat çalıp da 8-10 defa kendinizi uyandırırsanız, o zaman pek çok şeyi hatırlayabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, uçmak bir büyük şey.
zikir yaparken birdenbire durdurulursunuz Allah Teala tarafından. Sonra vücudunuz hiç kımıldamadığı halde sağa doğru döndüğünüzü, sonra sola doğru döndüğünüzü yaşarsınız. Sonra bu dönüşlerin arkasından bir dönüşle nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala'ya çok şükredersiniz, çok hamd edersiniz. Onun size başka alemleri göstermesi sebebiyle. Orada da bizim gibi insanlar var. Her ne kadar bizim kurgu bilimciler acayip insan portreleri çiziyorlarsa da realite de onlar da bizim gibi sevgili kardeşlerim. Belki onların dizeleri kendi düşüncelerini aksettiriyor sadece. Ama Allah Teala gerçek alemlere götürür. O zaman bizim dünyamızdan çok daha teknik seviye itibariyle ileride gezegenler göreceksiniz. Ama çok geri gezegenler de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Kısaca her şey o kadar güzel ki nasıl hamd etmezsiniz, nasıl şükretmezsiniz bizleri yaratmaya layık gören Allah-u Teala'ya. Yaratıldınız, öyleyse seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz ki yaratıldınız. O zaman bu sevgiye layık olmaya çalışın. Allah'ı sevin. Allah'ı sevmenin yansıması kulları sevmektir. Herkesi sevin. Size kötülük eden bir insana sevgiyle yaklaştığınız zaman ondaki sevgi çiçeklerini tomurcuklandırmış olursunuz. O da sizi sever. Nefretin, kinin, düşmanlığın insanları sürükleyebileceği bir tek yer vardır sevgili kardeşlerim. Cehennem. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar cehenneme kendilerini mahkum ederler. Bir insanın cennete girmesi, dünya saadetine ulaşması kendi elindedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin iradenizden bir sonuç bekliyor. Sizin iradenize karşı öyle bir dizaynın sahibi ki Allah Teala sizin iradenizin, kişisel iradenizin, irade-i cüz'iyenizin, cüz'i iradenizin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın temel şartı. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık sizin için cehennem söz konusu olmaz. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Sadece bir dilek. Sadece bir dilek. Bir tek dilek. Sadece. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Bunun için dört tane inanç şartının sahibi olmanız lazım. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Bir kısım insanlar buna da inanmıyorlar. Diyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah, insan ölür. Ruh diyorlar insana hayat verir.
Allah Teala diyor ki doğduğunuz zaman size ruhumuzdan üfürdük. Adem Aleyhisselam'ı diyor. Onu yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük. Ona hayat verdik. Sonra da ruhumuzdan üfürdük diyor. Hayatı Adem Aleyhisselam'a veren şey ruh değil, Allah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki öldüren de yaşatan da biziz, yuhyi ve yumitu. Hayatı veren de öldüren de biziz. Bizden başka kimse hayat veremez, kimse hayatı sona erdiremez diyor. Zannetmeyin ki bir insanın hayatı kendi elindedir, değildir. İki insan düşünün, Boğaz Köprüsü'nden atmışlar kendilerini. Birisi ölüyor, ikincisi ölemiyor. Canlı kalıyor. Ne yapmak istemişti? İkisi de ölmek istemişti. Ama kendi iradelerine tabi olarak bir şey yaptıklarında sadece Allah'ın uygun gördüğü ölebiliyor. Hayatınız Allah'ın elinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'a ulaşma dileğinizin dört esasa bağlı olması gerekir demiştik. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. İki oldu inanç şartları. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Üç oldu. Ve eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. İşte ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler, bu dört inancın sahipleridir. Şimdi eğer sevgili kardeşlerim, aranızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyorum. Siz kendinize zulmediyorsunuz. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren, yani bu dört şartın sahibi olduğunuz andan itibaren ben hükmümü icra ederim diyor. Sizi diyor furkanlar veririm size. Kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak edenler kılırım. Furkanlar veririm size. Günahlarınızı bu furkanlarla örterim. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevapları mutlaka günahlarını aşan birisi olursunuz. Birkaç saniye içerisinde. Yani cennetin kapısını sizin iradeniz açacak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz. Sonra da öldünüz. Ne yazar? Ne yazar biliyor musunuz? Cennet yazar. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin üzerinizde yedi furkanı tatbik alanında geçirir. Veya üç furkanı veya bir furkanı. Ama ister üç, ister yedi, ister bir olsun, onlara verdiği derecatla mutlaka sizi sevapları günahlarından fazla bir hale getirir Allah-u Teala. Bunun için tek bir şart istiyor sizden. Huşu sahibi olmanızı. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bundan sonraki merhaleleri kendi gayretine vabeste değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda huşu sahibi
olur. Ve de Allah'ın yolunda en güzele doğru yelken açar. Mutluluklar O'nundur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği anda cennetin birinci katını elde etmiştir. Ama ölmüşse gideceği yer sadece birinci kat cennet olabilir. Hayatı olsaydı Allah Teala mutlaka ona onu üçüncü kat cennete ulaştıracaktı. Çünkü diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından dilediğini değil. Çünkü o noktada kişi Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu. Dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır. Buradaki ulaştırma keyfiyeti mutlaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Manası mutlaka ulaştırırım. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi 14. basamakta mürşidini görmeye ehil olur. Allah Teala onun hacet namazını kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu vücudundan ayrılacaktır. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel bir zeminde ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak yaklaşacaktır. Sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Ondan evvel Allah'a geri dönmüş olan diğer emanet ruhların sahiplerine ulaşması gibi o da sahibine iade edilecektir, teslim edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ama siz bize, her seferinde ben size bu suali sorduğum zaman, hayır diyorsunuz, bize de öyle görünüyor her şey. Her şey çok güzel. Allah yaratınca böyle yaratıyor. Emirlerine itaat edeni mutlak olarak saadetine ulaştırıyor. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Mutlakanın başında da mut var. Mutluluğun başında da mutlak mut var. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane seçeneğiniz var. Kapkaranlık bir dünyada yaşamak, geceyi yaşamak ya da nurlarla dolu bir dünyada yaşamak, gündüzü yaşamak. Ne zaman gerçek anlamda bütün boyutlarıyla nurlarla dolu bir dünyada yaşarsınız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman sizin için dünya her tarafı nurlardan oluşan bir dünyadır. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz? Sizler ve biz bir sevgi dünyasında yaşıyoruz. Birbirimizi çok sevenleriz. Allah'ı en çok sevenleriz. Öyleyse bu sevgi dünyasını sakın nefretle örtmeyin. Mutluluk güneşinizi bulutlarla kapatmayın. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel en büyük hedefe götürücü faktörü daima önde tutun. O
zikirdir. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim diyor Allah Teala, ey benim sevgili Resulüm diyor. Aslında bu ifadeyi biz ilave ediyoruz. Kime hitap edildiğini söylemek için. Çünkü sana diye hitap etmiş. Belli ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana diyor Kur'an'dan okuduğumuz o ayetleri Kur'an'ı tilavet ederek, okuyarak onlara oku, anlat. Tilavet et. Sonra da diyor namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor. Namazın münkerden ve fuhuştan men etmesi zikirle kılınan bir namazda söz konusudur. Boşlukları hep zikirle geçireceksiniz. Fatiha'dan sonra sureye geçerken Allah kelimesini birkaç defa tekrar etmeyi usul haline getirin. Namazın bütün aralıklarında hep Allah kelimesini tekrar ederek devam edin. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe teheccüd namazı kıldıkları zaman Allah Teala'nın emrini yerine getiriyorlardı. Diyordu ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gecenin en az üçte birinde, en çok üçte ikisinde hep Allah'ı zikrederek sadece sana mahsus olan teheccüd namazını kıl. Ama bütün sahabe bu işe bu açıdan bakmadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala demiş olabilir dediler. Ama biz de kılacağız. Öyle bir sonuç oldu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi buna müsait değildi. O zaman mumu öyle bir şekilde koydular ki mum ışığı bahçeye vuruyordu. Onlar da evi dolduran sahabe bahçede de bahçeyi de dolduruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber 12 saatlik bir gece düşünürsek eğer, onun en az 4 saatini namazla geçiriyorlardı. Düşünün ki 11 rekatlık bir namaz söz konusuydu. Rekatlık namazın 4 saat sürdüğüne dikkat edin. Namaz baştan aşağı zikirle kılınıyordu. Sevgili kardeşlerim, bunu biz de denedik. Erbay'ın çıkardığımız zaman Ankara'da kardeşlerimiz de bize o 40 gün süreyle iştirak ettiler. Onlar devamlı kalamadılar ama işlerinden çıkan dergahta soluğu alıyordu. Onlarla beraber gece 3 saat, 4 saat namaz kılmaya çalışıyorduk. Ama hiçbir zaman bunu başaramadık. Bırakınız ellerinizin üzerine namaz kılmayı. Dirseklerimizi yere dayamamıza rağmen namazları hiçbir gün 4 saate çıkaramadık. Ki bu en az devreydi. Sevgili kardeşlerim, onlar öyle çok kolay olan şeyler yapmamışlar. Bunları ancak deneyenler bilir. Allah-u Teala'nın emrettiği teheccüd namazı
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nafile bir namaz olarak emredilmiştir. Gecenin en az üçte birini kaplayacak şekilde. Gece 6 saat olsaydı üçte biri 2 saat olacaktı. Gece 12 saatte üçte biri 4 saat oluyor. Bir deneyin. Bakalım 11 rekatlık bir namazı nasıl 4 saatte kılacaksınız? Sadece bir tek yolu var. Devamlı zikirde olmak. Gene Fatiha söyleyeceksiniz. Zamm-ı sure söyleyeceksiniz. Ama geri kalan zaman parçasını mutlaka zikirle geçirmeniz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki çok mutlu insanların arasına siz de girersiniz. Onlar öyle yücelmişler, zikirle yücelmişler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği ve Allah'ın zatını da gördüğü bir vaka değil mi sevgili kardeşlerim? Tarih tekerrürden ibarettir. Bu devrede de aynı şeyler yaşanıyor. Siz de öyle yapın. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar güzellikler yaşarsınız. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman mutluyum diye. Ah sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan şu mutsuz insanlara öylesine acıyorum ki. Neden? Sadece bir tek sebep var, tek bir sebep. İblis onları aldatıyor. Münkerle ve fuhuşla emrediyor. Ama dikkat edin, sadece iki çeşit insan vardır. Şeytanın kulu olanlar, Allah'ın kulu olanlar. Şu dünyada ve bütün kainattaki, bütün gezegenlerdeki insanlardan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes insan şeytanların veya şeytanların kuludur ki o şeytanlar cin şeytanlardır. Yani şeytanlar da cinler de dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa topraktan. Sevgili kardeşlerim, işte terazinin bu tarafında mutluluk var, bu tarafında da mutsuzluk. Her zaman mutluluk denilen şu kefe aşağıda olmalı, ağırlık daima bu kefede olmalı. Hep bu galip gelmeli. Onun için en az günün yarısından fazlasını zikirle geçirmelisiniz. Zikri hayatınızın bir parçası yaptığınız zaman o zaman mutluluğunuzun nasıl kat kat arttığını göreceksiniz. Bütün mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor ki. Şu dünyaya adı verilen gezegene sizleri göndermiş ve bu devrede göndermiş. Bu devrede yani bizim görev sahibi olduğumuz devrede. Bu da Allah Teala'nın bir büyük lütfu diye düşünüyorum. Hamdolsun ki ilmi bize öğretti. Başkalarına verilmeyen bir ilim Allah Teala tarafından bize verildi. Eğer bu ilmi bir bütün olarak kabul ediyorsanız bu kesin bir ifadedir. Başkalarına verilmeyen bir ilmin.
sahibiyiz. Öyleyse bununla huzur duyarız, bununla mutluluk duyarız, bununla Allah'a köle oluruz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu hayatı yaşadığımız sürece biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kölesi olmak inanılması güç bir mutluluk. Hayatınızın her saniyesinde sizi mutlu kılacak olan bir şeyler vücuda getirir Allah-u Teala. Herkesi bunun için seferber eder. Herkes sizi mutlu etmek için vardır. Bundan habersiz olan insanlar hiçbir şeyin farkında olmaksızın şu dünya üzerinde yaşarlar ve ölürler. Niçin yaratıldıklarını, ne yapmaları lazım geldiğini hiç bilmeksizin. İşlerinden gelen şey hep şeytanın kulları oldukları için hep şeytanın ilkalarıdır. Ulaştırdıkları şeylerdir. Ve onlara tabi olurlar. Şu dünyada zengin olmayı, insanlara ceka satmanın bir vasıtası olarak düşünürler. Ve de nefslerinin doğrultusunda hep bir tek şey için yaşarlar. Başkalarından üstün olmak ve bu üstünlüklerini başka insanlara ispat etmek. Allah'ın üstün kıldığı kişiler bunu yapmak gereğini duymazlar. Çünkü etraflarındaki insanların kalplerindeki sevgiyi Allah oluşturur. O sadece Allah'ın kendisine kesintisiz olarak yaptırdığı güzel davranışları gerçekleştirir. Herkes mutludur. Ama en çok mutlu olan Allah'ın kölesi olandır. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, neden birbirimizi bu kadar çok seviyoruz? Çünkü bizim sevgimiz size Allah'tan dolaşarak ulaşıyor ve katlanıyor. Sizin sevginiz bize Allah'tan dolaşarak geliyor ve katlanıyor. Kat kat sevgilerin içinde yaşıyoruz. Kainatın en güzel şeyi sevmek. Biliyoruz, hepinizden ayrı ayrı işitiyoruz. Bizi çok seviyorsunuz. Ne kadar çok sevdiğinizi Allah Teala da söylüyor. Ama biz de sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok sevdiğimizi bir gün Allah size de söyleyecek. Ya onun bizi ne kadar çok sevdiği ve sizleri ne kadar çok sevdiği, bizim şu zavallı yaratığın sevgisinin sonsuz katı Allah Teala onu seviyor. Bu kulunu seviyor. Bizim ona karşı duyabileceğimiz azami sevginin sonsuz katı. Netice itibariyle sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah katındaki değerimiz ne olursa olsun, bunu hiç unutmayalım. Hepimiz, biz de dahil olmak üzere, hepimiz sadece bir mahlukuz. Halik sadece O'dur. Yaratan Allah'tır. Eğer bu dünyada yaşıyorsak, Allah yaşamamızı uygun gördüğü için, O bizim dünyaya gelmemizi uygun gördüğü için varız. Anne babalarımız mı? Onlar sadece bir vasıta.
Biz de kendi çocuklarımız için bir vasıtayız. Onlar da kendi çocukları için bir vasıta olacaklar. Ama yaratan Allah'tır. İşte bir defa da denizin yeşiline, göğün mavisine bakalım. Hep göklere baktıkça, beyaz bulutları gördükçe bizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Her ağaçtaki farklı yeşili gördükçe bizi hatırlayın. Çiçekleri gördükçe bizi hatırlayın. Ve bizi düşündükçe, bizi daha çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için hayattayız. Sahip olduğumuz her şey sizlerle paylaşılmak üzeredir sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraberliğe doyulmuyor. Mutluluğu şu bir saatlik zaman devresi içerisinde Allah Teala bize bir kalp beraberliği, gönül beraberliği içinde bir defa daha yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü bu yarenliği inşallah burada tamamlıyoruz. Sizi ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Ama biz gene de size çok ama çok sevdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

İyi günler değerli seyirciler. Sizlerle bir kere daha Kur'an'ın nurundan programında tekrar bir arada olmaktan büyük kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi konumuz Kur'an ve İslam. Kur'an demek mutluluk demek. Allah-u Teala'nın biz insanları yaratmasındaki en büyük amaç insanların mutluluğu. Yoksa bizi başka bir amaç için yaratmamış. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye. Allah Teala'ya en üst düzeyde kul olduğumuz zaman en üst düzeyde mutluluğu yaşatıyor. Bizi bu dünyayı bir cehennem yerine cennet haline getiriyor. İlk başlangıçta herkes için ne yazık ki bir cehennem. Çünkü nefsimizde öyle afetler var ki

de ve nefsin ve ma sevaha diye buyuruyor. Biz insanın diyor nefsini seva ettik, dizayn ettik yani. Bildiğimiz gibi bir de insanın ruhu var. Onun için Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet kerimesinde ve nefahem fihi ruhi diyor. Ona ruhumuzdan üfürdük. Başka bir yaratma fiili. Burada üfürme kullanıyor Allah Teala. Bir de bizim fizik vücudumuz var hepimizin gördüğü. Onun için de Allah Teala buyuruyor ki Hicr Suresi'nin 26. ayet kerimesinde ve lekad halaknel insane min salsalin min hameyin mesun. Biz insanı şekillenebilir bir kuru balçıktan yani salsalin tin denilen kuru balçıktan yarattık diyor. İşte bizim bu dünyada mutlu olmamız, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kesinlikle bir mutluluk davetiyesi, mutluluk garantisi ve mutluluk reçetesi olarak bildirdiği mutluluğumuzu Allah Teala'nın emirlerini uygularsak bu dünyayı Allah Teala bize cehennem yerine cennet yapıyor. Ama en büyük karşı kalan unsur bizim mutluluğumuza nefsimiz. Bu nefsimiz ki biraz önce söylediğimiz gibi 19 tane afetle bezenmiş. Yani 19 tane bu saydığımız birkaçını söylediğimiz negatif faktörlerle bezenmiş ve şeytanın emrinde olan, şeytanın fısıltılarına açık olan, şeytanın kalbimize girip nefsimizin kalbini bizi istediği gibi yönlendirdiği bu afetler ki bizim mutsuzluğumuzun nedeni. İşte Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu 19 tane afeti temizlerseniz diyor. Kalbinizden yok ederseniz diyor. Benim bir dostum, evliyam olursanız o zaman bu dünyada Allah Teala size bu dünyada da mutlu edeceğim, ahirette de diyor. Bunu garantilemiş Allah Teala. Evliya sizin ne diyor bakın. Ela inne evliyallahu. La hafun aleyhim ve lahum yehsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahiret. Benim evliyam için diyor Allah Teala. Allah'ın evliyası için korku yoktur. Mahzun da olmayacaklardır. Niçin? Onlar ameni olmuşlardır. Gerçek manada amin inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de çünkü Allah Teala iki grup ameniden bahsediyor. Bir hak müminler dedi. Gerçek manada Allah Teala'nın dostu, Allah'ın evliyası, onun ermiş bir evliyasını olmak isteyen Allah'ın dostları. Bir de ilk basamakta sadece Allah'a inanmayla yetinen, Allah'a ruhunu ermiş evliya olmayı henüz istememiş bir grup var. Bir de gerçek manada Allah'ın evliyası olup, gerçek manada teslimlerini yerine getirip, ilk başta ruhunun, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve en son olarak da iradesini teslim edebilecek ve Allah-u Teala hep bilelim ki herkes bu kapasitede yaratmış. Bu seviyeye ulaşacak Allah-u Teala'nın ameni kulları var. Bu çok önemli. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Bunu Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet kerimesinde buyuruyor. Bakın, ey ameni olanlar diyor. Burada ameni olanlar daha takva sahibi olmamış. Demek ki ilk baştaki kademede sadece Allah'a inanmış olmak takva sahibi olmaya yetmiyor. Ondan sonra insanın bazı kademeler geçmesi lazım. Ve ne zaman insan takva sahibi oluyor? Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Allah'a yönel, Allah'a enip ol. Yani Allah'a ruhunu ölmeden önce teslim etmeyi dile, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi oluyor. Ancak o şekilde ya Rabbim ben senin bir ermiş evliyan olmak istiyorum. Ben İslam dininin teslim gereğini yerine getirmek istiyorum dediğiniz zaman gerçek manada amen olmuş oluyorsunuz. Çünkü İslam bildiğimiz gibi teslim demek. Simlamim kökünden geliyor. Teslim. Başka bir anlamı yok. İnne dine inde Allah'a İslam. Allah Teala öyle buyuruyor. Allah Teala'nın katında İslam'dan başka bir din yok. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim bütün peygamberlerine gönderdiği din aynı din. Teslim dini. Aynı şeriatı gönderdik diyor Allah Teala. Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde. Bakın Şura suresinin 13. ayet kelimesini hep beraber bir gözden geçirelim. Allah Teala buyuruyor ki bütün peygamberleri için sana diyor Peygamber Efendimiz'e, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İbrahim'e Allah Teala aynı dini, aynı şeriatı gönderdiğini. Fakat o diyor müşriklere senin diyor davetin ağır geldi.
Allah-u Teala'nın daveti ne Peygamber Efendimiz'in? Allah'a teslim olma.

Allah'a ölmeden önce Allah'ın ruhunu ulaştırma daveti ağır geliyor. Ve onlar dinde fırkalara ayrılıyorlar. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a yönelirse yine aynı şey. Allahu yehdi men yeşâ'yı. Allah dilediğini diyor seçer diyor. Ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 10. ayet kerimesinde. Kim Allah'a münib yani Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Allah Teala'nın açık açık Kur'an-ı Kerim'imizde bahsettiği bu Allah'a ulaşma, Allah'a yönelme dileği, bunun farziyeti daha doğru. Allah Teala öyle diyor. Ve inû bileyhim ve yettekûhu. Allah'a yönel, ondan sonra takva sar. Allah Teala'nın bir emri. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse, yönelirse Allah diyor kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'imiz Allah Teala'nın bir mutluluk reçetesi. Eğer gerçek manasıyla Allah Teala'nın bu reçetesini uygularsak aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Allah Teala garanti ediyor. Bu reçeteyi uygularsanız diyor ben sizi kesinlikle mutlulaştıracağım. Ama nasıl? Benim davetime icabet ederek. Çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk davetiyesi. İşte Peygamber Efendimiz'in Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesindeki yaptığı davet Allah'a teslim olma daveti. Allah'a ulaşma daveti. Ve bu müşriklere ağır geldi diyor. Çünkü o müşrikler ki Allah Teala yine Rum Suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ve nübine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a diyor dön Allah'a ulaşmayı da böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl müşriklerden olma. Yani Allah Teala'nın müşriklerden olma dediği kimseler Allah'a teslim olmayı, Allah'a yönelmeyi kişiler. Allah'a ölmeden evvel ruhlarını teslim etmek isteyip Allah'ın bir evliyası olmayı isteyen kişiler sevgili seyirciler. İşte Rum 31.32'de Allah Teala'nın buyurduğu müşriklerden olma dediği Peygamber Efendimizin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği o müşriklere ağır geldi diyor senin Allah'a ulaştırma davetin. Allah'a teslim olma davetin. Ondan sonra diyor kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka kendisi ona hidayet eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala her şeyi o kadar güzel açıklamış ki sevgili seyirciler. Ayetler birbirine o kadar güzel oturuyor ki ama işte Kur'an-ı Kerim'deki bu reçeteyi alıp hayatımıza tatbik edip o garantiye ulaşmak için Allah Teala ilk başta bizden istediği Allah'a teslim olmak. Ölmeden evvel ruhumuzu ona teslim edip Allah'ın bir evliyası Yunuslar, Hazreti Mevlana'lar, Abdülkadir Geylani Hazretleri onlar gibi bir evliyası olmayı isteme dileği olmadan Allah Teala açmıyor bu kapıları. Kur'an-ı Kerim'deki bu davetiyeyi anlayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bu reçeteyi uygulayamıyoruz ve sonundaki o garantiyi de alamıyoruz Allah-u Teala'dan, mutluluk garantisini. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini yaşayabilmek için ilk baştaki ilk adım Allah'a teslim olma. O kalbimizde olduktan sonra Allah-u Teala bütün hepsini gerçekleştiriyor. Onu yaptıktan sonra kalbimizdeki bütün engelleri, nefsimizin kalbindeki bütün engelleri kaldırıyor. Bunlar Allah Teala vakra, ekinnet, mühür demiş. Herkesin doğuşta kalbinde bunlar var. Ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah Teala bunları kaldırmıyor. Değişik derecelerde herkesin kalbinde Allah Teala'nın koyduğu engeller var. Uzuvlardaki yani organlar üzerindeki engeller var. Bir de hassaların yani işlemi yapan hassaların üzerinde de mühürler var, engeller var. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah Teala bunları kaldırmıyor sevgili seyirciler. Dolayısıyla Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk reçetesini uygulayabilmemiz Allah'a ilk başta teslim olmayı dileme, Allah'ın bir evliyası olmayı isteme dileğinden sonra gerçekleşiyor. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'imiz 5 şartla sınırlandırılmış. Demişler ki kardeşim sen 5 şartı yerine getirirsen namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir, zekat ver, tamam. Her şey bitti. Bakın sevgili seyirciler, 5 şartı yerine getirenin hayatına bakın. İnsanlar mutlu değil. Kişi 15-20 yıldır namaz kılıyor. Aynı hırs var içinde, aynı nefret var, aynı şikayet var, aynı isyan var, aynı dedikodu var. Eğer İslam, Kur'an-ı Kerim hayatımızda bir değişiklik yapmıyorsa o zaman bir şeyler eksik demek ki sevgili seyirciler. Kendimizi toparlamamız lazım. Ya Rabbim ben niye mutsuzum? Gerçekten Allah-u Teala'ya inanıyorsak, seviyorsak ve ona teslim olmayı istiyorsak Allah-u Teala kalbimizdeki bu engelleri kaldırıyor. Bizim için bütün kapılar açıyor. Bu dünyada bizim mutlu olmamızı sağlayacak bütün her şeyi gözlerimizin önüne seriyor.
Biz yeter ki ona teslim olmayı isteyelim, ilk adımı atalım. Allah Teala geri kalan her şeyi kendisi gerçekleştiriyor. Mutluluk Kur'an-ı Kerim'de, mutluluk Allah Teala'nın emirlerinde. Eğer biz bu reçeteyi elimizin tersiyle itersek, uygulamazsak mutluluğa ulaşamayız sevgili. İstediğimiz kadar paramız olsun, istediğimiz kadar makamımız olsun, her şeyimiz olsun. Ama o mutluluğa, o saadete ulaşmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Eğer hayatımızda Allah Teala yoksa, hayatımızda o teslimliğini yoksa hiçbir şekilde mutlu olmamız mümkün değil. Çünkü insanın yaratılış tabiatına aykırı. Allah Teala herkese hani fıtratıyla yaratmış. Herkes en üst düzeyde teslimlerini gerçekleştirip en üst düzeyde mutlu olabilecek, Allah Teala'ya en üst düzeyde kul olabilecek şekilde yaratılmış. Eğer biz bunu gerçekleştirmezsek o zaman hayatımız ne yazık ki şeytanın güdümünde. Bazıları hiç farkında olmadan, çünkü Allah Teala Araf suresinin 27. ayet kerimesinde şeytan ve taifesi sizi görmediğiniz yerlerden görür. Şeytan bizim iç sesimizi taklit edip bizi istediği gibi yönlendiriyor sevgili seyirciler. Bize diyor ki hayır diyor, o kişiye yardım etme, senin daha çok ihtiyacın var. İlk önce kendini düşün. Biz ne kadar bencillik yaparsak o kadar mutsuz oluyoruz. Ama diğerlerine ne kadar yardım edersek Allah Teala bizi o kadar mutlu ediyor. Çünkü Allah Teala'nın bizi yaratma gayesi başkanlığı insanlara hizmet etmek. En büyük hizmet başkalarının mutluluğuna yardımcı olmak. En büyük görev başkalarına hizmet etmek. Başka insanların mutluluğu için yaşamak. Çünkü böyle yaptığınız sürece Allah Teala sizi daha çok mutlu ediyor. O zaman mutlulukça, coştukça daha fazla Allah Teala'ya yaklaşıp daha fazla Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek sizin için büyük bir zevk oluyor. Yoksa namaz kılmak yatıp kalkmaktan öteye geçmiyor. Boynunuzdan düşmesi gereken bir görevden başka bir şey taşımıyor. Namaz kılarken aklınız hep başka yerlere gidiyor. Allah Teala ile beraber olmuyor. Allah Teala ne diyor? Beni zikretmek için namaz kılın diyor. Beni zikret, eğer Allah Teala'yı zikretmek için namaz kılmıyorsak, aklımızda dünya galesi, hep başka şeyler varsa, o anı yaşamıyorsak, Allah Teala ile beraber değilsek, o zaman o namazın bize nasıl faydası olabilir sevgili seyirciler? Eğer tuttuğumuz oruçtan zevk almıyorsak, sırf bir sosyal olay haline gelmişse, o zaman o oruçtan biz nasıl zevk alırız? Peygamber Efendimiz ve sahabesi her perşembe mutlaka oruç tutarmış. O kadar büyük bir zevkmiş ki, eğer biz bu zevki yaşayamıyorsak, eğer Ramazan'ın gelmesini sosyal bir olaydan daha ötede bir şey olarak düşünmüyorsak, o zaman biz gerekli şekilde İslam'dan bu mutluluğu çıkartamayız. Hayatımızda bu mutluluğu yaşayamayız sevgili seyirciler. İşte bunlar hepsi şeytanın taktikleri. İç sesinizde girip, hayır bencil ol, hayır kendini düşün, senin daha çok ihtiyacın var. Hep şunun aklında şöyle düşün, bunlar hep bakın içinizdeki o ses sizi hep negatife götürüyorsa o şeytan. İç sesiniz taklit ediyor. Ama içimizde başında söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın temsilcisi olan ruhumuz var. Biz ne zamanki şeytanı dinlersek o zaman ruhumuz bizi azap ediyor. İşte vicdan azabı dediğimiz olay, bir huzursuzluk duyduğumuz zaman, Allah-u Teala'nın emri dışında bir hareket yaptığımız zaman o ruhumuzun bizim nefsimize olan azabı sevgili seyirciler. İşte bunu ortadan kaldırmanın tek yolu nefsimizdeki afetleri tamamıyla temizleyip ruhumuzdaki o güzellikleri, o hasretleri nefsimize yerleştirmek. O zaman içimizde bir kavga, ruhumuzun nefsimize azabı söz konusu değil. İkisi de aklımıza aynı emri gönderecek. İkisi de diyecek ki başka insanlar için çalış. Bencil olma. Dolayısıyla ruhumuzla nefsimiz arasında bir çatışma olmayacak. Çatışma olmayınca zaten mutsuzluk söz konusu değil. Diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de hep mutlu olacağız. Çünkü Allah-u Teala'nın dediği dışında bir şey yapamayız. Nefsimizdeki o 19 tane afet temizlenirse o zaman bizim başka insanlara kötülük yapmamız, negatif davranmamız, iyilik dışında bir şey yapmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Dolayısıyla bizde diğer insanlardan da iyilik dönecek. Ama diyelim ki kişiler anlamıyor, yine de bize kötülük yapıyorlar, olsun. Çünkü Allah katında diğer insanların bize yaptığı zulüm dolayısıyla kaybettiği dereceler Allah-u Teala'nın katında bize pozitif olarak yazılacak. Allah'ın evliyası için önemli olan Allah'ın katındaki derecat sistemi. Onlar yüzünden derecat kazanacaksınız, yine mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde sadece ibadetler zevk verecek. Sizi huzursuz edebilecek, sabahleyin namaza kalktığınız zaman hayır namaza kalkma diyecek şeytan olmayacak içinizde. Aman soğuk, üşengeçlik,
tembellik, nefsin afetleri bunlar olmayacağı için sadece namazı iple çekeceksiniz. Oruçtan çok büyük zevk alacaksınız sevgili seyirciler. Allah Teala her anınızı mutlu yapacak. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yerleştirmiş. Şeytanın taktiğine şimdiye kadar ki bütün kutsal kitapları değiştirmiş. Allah Teala aynı şeriatı göndermesine rağmen ama Kur'an-ı Kerim değiştiremiyor. Allah Teala diyor ki Hicr suresinin 9. ayet kerimesinde bunu zikri biz gönderdik ve onun muhafızı biz diyor. Değiştiremez. Ama ne yapabilirdi sevgili seyirciler? Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirebilir. Kur'an-ı Kerim değiştiremez ama İslam tatbikatını değiştirir. Tamam kardeşimler, 5 vakit namazı kılarsan kurtuldun. 5 vakit İslam'ın 5 şartını yerine getirsen İslam'ın kurtuldun. Hayır sevgili seyirciler, bakın hayatınıza. Gerçekten 5 şartı yerine getirenler mutlu mu? İmkansız. Kalbimizdeki afetler varken sevgili seyirciler mutlu olmamız imkansız. O şeytan bizi etkilediği sürece mutlu olmamız imkansız. Benim Kur'an'ım Âl-i İmrân Suresi'nin 7. ayet kerimesinde mühkem ve müteşabih ayetlerden oluşur. Mühkem ayetler herkesin anlayabileceği ayetler. Allah-u Teala namaz kıl, oruç tut gibi. Ama müteşabih ayetlerimi diyor hiç kimse diyor açıklayamaz. Ve ma yezekkeru hiç kimse tezekkür edemez. İlla ulul elbab. Yalnız diyor benim ulul elbab kullarım tezekkür edebilir. Ulul Elbab'ın kim olduğuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e sevgili seyirciler Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet kerimelerinde Li Ulul Elbab Allah Teala buyuruyor ki Ellezine yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Benim Ulul Elbab kullarım ki yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler. Yani daimi olarak Allah-u Teala'nın zikrine ulaşmış, daimi olarak kalpleri Allah'ın zikriyle çarpan Allah'ın kulları. Kalbimizin iki sesi vardır sevgili seyirciler. Böyle iki çift heceli atar. Ve bu her atışında Allah diye zikreder. Buna paralel olarak zikrimizi arttırabilirsek, Allah-u Teala'nın o zaman nurları kalbimize gelip de temizleme işlemini yaparlarsa, o zaman bizim kalbimizdeki bu afetler temizlenir. Çünkü Allah-u Teala Rad suresinin 28. ayet kerimesinde Ela bi zikrullahi tatmeynül kulubi ancak diyor kalpler Allah'ı zikretmekle tatmin oluşur, temizlenir. Demek ki kalbimizdeki bu afetlerin temizlenmesi zikirle mümkün. Ve bu kişiler de Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet kerimesindeki kişiler Allah'ın ulul elbab kulları, ulul sahipleri demek. Elbab, sır hazineleri. Allah'ın sırlarının sahibi olan, Allah'ın müteşabih ayetlerinin tezekkür etme, açıklama etkisine olan kulları daimi zikre ulaşmış Allah-u Teala'nın. Devamlı kalplerine Allah-u Teala'nın nuru geldiği için kesintisiz olarak artık kalplerinde karanlıkların, negatifliklerin barınması mümkün değil sevgili seyirciler. O yüzden Allah-u Teala ancak benim okullarım, benim müteşabih, gizli anlamı olan ruhuna girilebilecek olan ayetlerimi açıklayabilir diyor. Ne kadar aslında bir anlam ifade etmiyor mu sevgili seyirciler? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri mürşitlerine tabi oldukları zaman kendilerini hidayetçilerine okuma yazma bilmeyenlere tabi olmuşlar. O zaman öyle bir şey olsaydı Allah-u Teala bunlar mezhep kurucuları en üst düzeyde ilmi almışlar ama okuma yazma bilmeyen bir çobana tabi oluyor. Demek ki olay sadece kitapları okumak değil. Yunus'un söylediği gibi medreseler müderrisi okumadılar bu dersi gönüllerde yazılır bu kitabın suresi diyor. Gönülleri Allah-u Teala yazmadıkça bu kalpten öğrenmedikçe istediğiniz kadar medreselerde okuyun. Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerini açıklamanız mümkün değil. Ve bu ayetleri okurken mesela benim şimdi tevcidli okuyamamam belki bazı din adamlarımızın garibine gidebilir. Tamam ben tecvidle okuyamıyorum. Ben bunları ulul elbaba ulaşmış Allah-u Teala'nın ruhuna girmesine müsaade ettiği müteşabih ayetlerin açıklama yetkisinde olan Allah-u Teala'nın bir üst seviyeli evliyasından yani bir mürşidimden öğrendim. Ben çünkü daha önceden kıyasladığım zaman diğer din adamlarından dinlediğim zaman ayetler çok basit olarak yani o kadar basit ki sanki şunu söyleyeyim ben şu anda bir tıp mensubuyum ve doktor olarak çalışıyorum. İnsan vücudu karşısında hayranlıktan başka bir şey duyamıyorsunuz. Her şey moleküler seviyede işliyor. Her şey o kadar mükemmel bir denge içinde ki
İnsan vücudundaki o genetik yapılar, bütün işlemlerin karşısında hayranlıktan başka bir şey duyamıyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir mürşidden, gerçekten Allah-u Teala'nın müteşabih ayetleri açıklama yetisini verdiği birisinden öğrendiğin zaman, ayetlerin o ahengi birbirine oturması karşısında insan vücuduna karşı olan hayranlığından çok daha fazla hayran oluyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i o kadar mükemmel ki sevgili seyirciler, hayranlıktan başka bir şey, hayranlığın ötesinden başka bir şey duyamıyorsunuz. Benim bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini tecvitsiz okumam, belki bazı din adamlarımız rahatsız edebilir ama amaç o değil. Tecvitli okuyup da hayatınıza tatbik edemedikten sonra, anlamını öğrenmedikten sonra size ne faydası var o Kur'an-ı Kerim'in? İşte şeytan bizi buna inandırmış. Emaniye denilen bir sistemle bizi donatmış ve insanlar ne yazık ki el yazması kitaplara tabi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışlar, ölülerin arkasından düğünlerde okumuşlar ama anlamını hayata tatbik etme yok. Anlamına girmek, öğrenmek yok. Çünkü şeytan öyle bir gurur sokmuş ki Allah'la kul arasına kimse giremez. Tabii ki kimse giremez. Ama öğretmek için Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet kerimesinde ve cehennemühüm ehinmeten yehtüne bi emrina lemme sabır bi kanu ayatine yekunun. Biz emrimizle diyor imamlar tayin ettik. Allah'ın emriyle sizi hidayete ulaştırsınlar diye diyor Allah Teala. Niçin? Sabırlarından ve ayetlerimize yakın olmalarından dolayı. Öyle ki kalplerinde bir sabırsızlık kalmamış artık. Tamamıyla Allah-u Teala onların kalplerini pür yapmış. İhlas sahibi kulları olmuş Allah-u Teala. Ondan sonra salaha ulaşmışlar. Şeytanın da işte dokunamadığı, Allah-u Teala'nın emriyle koyduğu bu imamlar ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış, pür olan. Nasıl halis zeytinyağı diyoruz, pür zeytinyağı. Allah-u Teala'nın kulları da böyle. Çünkü şeytan Allah-u Teala'dan ilk izni aldığı zaman, çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ve nefafi ona diyor ruhumuzdan üfürdük. Hadi diyor önünde secde edin ama şeytan, yani iblis, cin tayfesinde iblis, hayır diyor beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben diyor secde etmiyorum. Çünkü gurur afeti kabarıyor. O zaman Allah Teala diyor ki ben seni diyor sonsuza dek cehennemle cezalandırıyorum. Bunun üzerine şeytan Allah Teala'dan izin istiyor. Ya Rabbi bana diyor müsaade ver diyor. Ben diyor bu insan oldum diyor. Sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları çekeceğim ve göreceksin çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. Ama Allah Teala diyor ki yalnız diyor tamam diyor sen izin verilmişlerdensin. Ama diyor benim muhlis diyor ihlas sahibi kullarıma dokunamazsın. Yani pür olan, kalbinde afet kalmamış olan kullarıma dokunamazsın diyor. Çünkü şeytanın etkileyebileceği bir negatiflik kalmamış kalplerinde. Şeytan da onu ikrar ediyor. Ya Rabbi ben senin diyor muhlis, ihlas sahibi kullarına dokunamam diyor. İşte bizim bulmamız gereken ihlas sahibi kullar. Biz Allah'a teslim olmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bizi bu ulul elbab, ihlas, salah sahibi kullarına ulaştırıyor sevgili seyirciler. Biz yeter ki ona teslim olmayı isteyelim. İlk adım atalım. Ya Rabbim ben senin bir Mevlana, bir Yunus'un, bir Hacı Bayram Veli, bir Akşemseddin'in gibi olmak istiyorum. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorum dediğimiz zaman Allah Teala bütün kalbimizdeki engelleri kaldırıyor ve bizi mutlaka bir o hidayetçimize, mürşidimize ulaştırıyor. Femen esleme fe ulaike teharrav reşede diyor Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde. Kim teslim olmak isterse mürşidini arar diyor. Çünkü o hidayetçi ki, o yol gösterici ki, o mürşit ki, mürşit inşaada ulaştıran, yol gösteren o kişi ki bize şeytanı nasıl yeneceğimizi ve Allah'a teslim olacağımızı öğretecek. Yoksa onun bizden beklediği hiçbir şey yok. Onun mükafat Allah-u Teala'ya ait. Tamam sahte mürşitler olabilir. Herkesin arasında da olabilirler. Ama onlar yüzünden Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek söz konusu olamaz. Zaten sahte mürşit varsa onların yalancının mumyasıya bir süreye kadar onu sürdürebilir. Ama gerçek manada Allah-u Teala'nın evliyasına ulaştığınız zaman ve her zaman da Allah-u Teala bunu gönderirim diyor. Onlarla beraber olduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim'i yaşayıp İslam'ı yaşadığınız zaman o zaman göreceksiniz ki hayatınızda değişmeler olacak. Mutlu olacaksınız sevgili seyirciler. O zaman gerçek manada bir mürşid olduğunu, hidayetçi olduğunu ispatı olacak o size. Hayatınız değişecek. Mutlu olacaksınız. Eski öfkeniz, eski kininiz, eski hırsınız kalmayacak. Mutmain olmayı öğreneceksiniz. Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamayı, siz mutlu olduğunuz zaman başka insanların da mutlu olması için çabalayacaksınız. Bencilliğiniz azalacak.
Kolay değil. Yunus'un 40 yılını almış. Hamdik piştik elhamdülillah diyor. Kolay bir şey değil. Ama ilk adımı atıp ona teslim olma. Ya Rabbim ben sana ölmeden önce ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben senin bir evliyan olmak istiyorum demek ilk şart. Ondan sonrasının gerisini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Ve bunu yaparken de bizi bu konuda eğitecek, bize yol gösterecek kişiye ulaştırıyor. Şimdi birçok yanlış anlaşılan kavramlardan, biraz önceki ayette bahsettiğimiz gibi Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah yehdi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yünüp. Allah dilediğini seçer ve kim ona yönelirse, teslim olmayı isterse, ölmeden önce ruhunu ulaştırmayı dilerse onu diyor hidayete ulaştırır. Kendisini ulaştırır. Hidayet kavramı. Doğru yol denmiş. Sırat-ı müstakimle aynı olduğu söylenir. Allah-u Teala inne hüdallahi huvel huda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya o hidayettir diyor. Birçok kavram şeytan tarafından değiştirilmiş, insanımıza hiç anlayamayacağı bir hale getirilmiş. Mesela Resul kavramı. Efendim Resul demek diyor, peygamber demektir diyor. Nebi demek, o da peygamberdir. Ama Allah-u Teala Resul olarak Kur'an-ı Kerim'inde Firavun'un adamına da Resul diyor. Cinlerde meleklerden Resuller tayin ederiz diyor. Cinlerde melekten peygamber olabilir mi? Ve her kavme kendi lisanıyla Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve biz diyor Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Ve mâ künne muazzebine hatta nebese Resul'e İsra suresinin 15. ayet kerimesinde. Biz diyor bir Resul göndermedikçe diyor azap etmeyiz. Her kavme kendi lisanıyla göndeririz diyor İbrahim suresinin 4. ayet kerimesinde. Her kavmin bir Resulü vardır diyor. Her kavmin bir hidayetçisi vardır diyor. Bu kadar açık açık Allah-u Teala Kur'an'ında Kerim'de söylemişken biz diyoruz ki akaidin bir kaidesi olarak her Resul bir peygamberdir. Her Nebi de kendisinden önce göndermiş Resul'e gönderilen kitapla hayatını idame ettiren veya görevini yetiren kişilerdir diye söyleniyor. Allah Teala da diyor ki bakın sevgili seyirciler Ali İmran suresinin 81. ayet kerimesinde Allah Teala burada diyor ki hani o zamanki Allah diyor nebilerinden misak almıştı. Andolsun ki size ve kitap ve hikmet verdim. Burada diyor ki Allah-u Teala nebilerine ben kitap verdim diyor. Bizim akaidin kuralı hayır efendim diyor. Nebiler kendine kitap verirken peygamberler. Allah-u Teala nebilerine kitap verdim diyor. Sizden sonra diyor bir Resulüm gelecek diyor. Ve bakın Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde Allah-u Teala bu misaki yani bu yemini aldığı zaman Peygamber Efendimizin de o nebiler arasında olduğunu söylüyor. Yani bu peygamberlerden sonra gelecek olan Resulüm bir peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz son Nebi, Hatemül Enbiya. Allah Teala öyle diyor. Sen diyor Nebilerin sonuncusun diyor. Ama lakin Resulullah, Allah'ın Resulüsün. Burada da diyor ki sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdi üzerinize aldınız mı? İkrar ettik dediler. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Demek ki Allah Teala Peygamber Efendimiz'den de o zaman misak almış. Ahzab 7 onu söylüyor. O zaman sen de vardın diyor o misak aldığım zaman. Dolayısıyla onlardan sonra bir Resul gelecek. Allah-u Teala burada Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ve onun bir Resul olduğunu söylüyor. Ve birçok yerde Allah-u Teala mesela Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ diyor ki Allah Teala andolsun ki diyor müminlerin başının üzerine bir nimet olmak üzere kendi aralarından kendi işlerinden bir resul bahsederiz. Bakın hayata getiririz diyor bahsederiz. Kendi işlerinden kendi aralarından. Niçin? Onlara ayetlerini tilavet eder, Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder. Yani nefslerini nasıl tezkiye edeceğini öğretir ve onlara kitap ve hikmet öğretir. Nefis tezkiyesi olmadan Kur'an-ı Kerim'in kitabın müteşabe ayetlerinin ruhun öğrenmesi mümkün değil sevgili seyirciler. Kalpte o %100 afet varken Kur'an-ı Kerim'in o müteşabe ayetlerinin öğrenilmesi mümkün değil. İşte Allah da ve o diyor o Resul gelmeden önce tabi olmadan önce onlar açık bir delalet içindeydiler. Kendi aralarından hayata getirin diyor. Resul diyor. Biraz önce okuduğumuz Ali İmran suresinin 81. ayet kerimesinde sizden sonra bir Resulümüz gelecek ve nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ve peygamberimizin de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de o nebiler arasında olduğunu söylüyor. Hala akaidde nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor.
Allah Teala açık Kur'an'ı kendi söylüyor sevgili seyirciler. Yani bakın işte bu emaniye denilen sistem insanımıza öyle bir öğretilmiş ki Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmışız artık. Ve Allah Teala onun için emaniye için şöyle diyor bakın. Yazıklar olsun ki yazıklar olsun onlara ki elleriyle kitap yazarlar. Sonra emaniye bilgiyle çıkan bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. Yazıklar olsun onlara. Ve elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı, yazıklar olsun onlara kazandıkları şeyler sebebiyle. Ondan sonra Bakara 80'de devam ediyor Allah-u Teala. Ve ona emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Günahlarımız kadar yanıp cehenneme, cennete gideceğiz dediler. De ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Allah ahdinden asla dönmez, yoksa Allah'a karşı bilmediğin bir şey mi söylüyorsunuz? Bakın sevgili seyirciler. Burada Allah-u Teala elleriyle kitap yazarlar ve bu Allah katından derlerdir ve bu kişilerin özelliği ne? Ben diyor birazcık cehennemde kavrulacağım ondan sonra diyor cennete. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Cennette, cehennemde bir süre kalıp da cennete geçişte hiçbir ayet yok sevgili seyirciler. Mesela burada değil, hayır diyor. Kim günah kazanmış da hataları kendini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. Bakın Allah-u Teala diyor ki devamlı kalacaklardır diyor. Çünkü sevaplarımıza ve günahlarımıza göre cehenneme veya cennete gideceğiz. Allah Teala Müminin Suresi'nin 102 ve 100. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O zaman kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir ve kimin mizanı da sevap tartılar yani hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Yani günahımız fazlaysa cehenneme, sevabımız fazlaysa cennete gideceğiz ve ebedi kalınacaktır diyor Allah Teala. Niçin? Nefislerini hüsrana düşürenler, yani nefislerini dinleyenler, yani şeytanı dinleyenler, yani nefislerini tezkiye etmeyenler, o afetleri temizlemeyenler, Allah'a teslim olmayı, Allah'a ulaşmayı deyip teslim etmeyenler, Allah-u Teala cehennemde ebedi kalacaklarını söylüyor. Ve bunların özelliğini emaniyeye tabi olmalı sevgili seyirciler. Allah'a kitabını bırakıp el yazması kitaplara tabi olanlar sevgili seyirciler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylemiş, cennetten cehenneme geçiş yok. Bize bunu böyle inandırmışlar, böyle bizi gevşetmişler sevgili seyirciler. O yüzden yaşayamıyoruz bu mutlulukları. Allah Teala çünkü herkesi diyor cehennem ve cennet standartlarında tekrar yaratacağız diyor. Onların diyor derileri yanacak, etleri tekrar giydireceğiz diyor. Ama cennetlikler de ayrı bir standart yaratılacak. Allah Teala Meryem Suresi 70. ayet-i kerimesinde o gün diyor hiçbiriniz eksik olmaksın diyor. Hepiniz diyor cehenneme gideceksiniz diyor. Ama cehenneme gidecekler kalacaklar, dizleri üzerine çökültecekler, cennetlikler uçarak giriyor sevgili seyirciler. Ve onlar için diyor cehennem bir görüntüdür diyor. Yani cehennemin ateşi görüntü şeklinde olduğu için bir zarar veremiyor o cennetliklere. Sadece şükretmek için Allah-u Teala onları götürüyor. Ya Rabbim bizi buraya almadın diye. Ondan sonra uçarak hepsi cennet standartlarında yaratıldıkları için cennete gidiyorlar. Allah-u Teala orada en güzel. Cehennemlikler için de cennet standartları bir görüntü durumunda. Dolayısıyla alıp cennetlik cehennemlikleri cennete koysanız hiçbir şekilde o nimetlerden faydalanamaz. Allah Teala bunları açık açık yazmış. 49 tane ayet-i kerimede cehennemliklerin ve cennetliklerin gittikleri de ebedi olarak kalacakların bir geçiş olmadığını ama bizi öyle inandırmış ki şeytan bu emaniye aracılığıyla hayır diyor cehennemde biraz yanarım ondan sonra cennete geçerim. Allah Teala'nın affı sonsuzdur ama normal standartta Kur'an-ı Kerim'de söylediği bu. Şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin diyor Allah Teala. Bu kadar güzellikleri yaşamak varken sevgili seyirciler, niçin içimizdeki huzursuzluk, başka insanlara huzursuzluk, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde huzursuzluk niye olsun sevgili seyirciler? Tek istediği bizden ona teslim olmayı istememiz ölmeden evvel önce ruhumuzu ulaştırmayı dileyip onun ermiş bir evliyası olmayı dilememiz. Bu kadar basit bir dileği istiyor Allah-u Teala bizden. Ondan sonra hepsini kendisi gerçekleştirecek sevgili seyirciler. O kadar kolay ki Allah Teala diyor hepiniz ben bu standartlarda hani fıtratı yarattım bütün insanları ve Allah Teala hepimizin mutluluğunu istiyor ama hiçbir şekilde serbest irademize karışmıyorsa göreceğiz. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Biz bunu kendi irademizle isteyerek kalbimizdeki o arzu, o ulaşma, Allah'a teslim olma dileğini duymazsak ne yazık ki Allah Teala kapılarını açmıyor. O engelleri kalbimizden almıyor sevgili seyirciler. Ve bizi mürşidimize ulaştırmıyor. Bu şeytanın tuzaklarından aman diyor mürşit, tarikat böyle şeylerle bizi hep korkutmuşlar.
Allah Teala diyor ki Cin suresinin 14 ve 15. ayet kerimelerinde muhakkak ki diyor bizlerden teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. 15'te diyor ki kasiyetin olanlara gelince onlar cehennem odun oldular. 16'da devam ediyor Cin suresinin 16. ayet. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar rahmet ulaştırılacaktı. Bakın tarikat ne demek? Tarik yol demek. Tarikat yollar demek sevgili seyirciler. Bütün tarikatlardan Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakimine yollar var. Yeryüzüne paralel. Ondan sonra tek sırat-ı müstakimine de Allah-u Teala'ya ulaştıran yolun adı. Niye bizi böyle hep gereksiz şeylerle insanları korkutmuşlar ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini ulaştırmışlar? Tabii ki bunu suistimal edip tarikatı, mürşitliği, insanı negatif yönde şeytanın etkisiyle kullananlar var. Ama onlar öyle diye biz Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamaktan kendimizi alıkoyamayız. Allah Teala akıl vermiş, aklını kullanmayan azap ederim diyor sevgili seyirciler. Bu kadar güzelliği varken Allah Teala yani eğer mutsuzsak demek ki bir şeyler eksik, araştırmamız lazım. Eğer hayatınıza tatbik ederseniz Kur'an-ı Kerim sevgisini göreceksiniz. Her geçen gününüz peygamberin dediği gibi bir müminin iki günü birbirine eşit olmaz. Eğer kişi 20 yıldır namaz kılıyor, hala aynı yerdeyse demek ki o gerçek manada o namazdan yeterli faydayı sağlayamıyor. Çünkü namaz kılıp namazı nefret ettiği insanlar var. Kur'an okuyup kursağından Kur'an'ın geçmediği insanlar var sevgili seyirciler. Allah-u Teala'ya yaklaştıkça Kur'an-ı Kerim'in bu davetiyesine, Allah'a teslim olma davetiyesine, ölmeden önce ruhumuzu ulaştırma davetine icabet edersek Allah-u Teala'nın reçetesi Kur'an-ı Kerim'e açık. Onu uygularsak Allah-u Teala garantilemiş. Başında söylediğimiz gibi sohbetimizin Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yahsanun اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لِهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِنْ يَنْ فِي الْاَيْرَةِ Allah'ın evliyasına mahzun olmak ve korku yoktur. O bilir ki her şey Allah-u Teala'nın elinde. Ne yaptıysa onun için en mükemmel, en optimumdur. Onlar bu dünyada da ve ahirette de mahzun olmayacaklar diyor Allah-u Teala. Niçin? Allah'a çünkü yönelmişler. Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı, ölmeden önce ruhlarını ulaştırmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Zaten Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 15 ve 190. ayet-i kerimelerinde takva sahipleri için Allah-u Teala cennetten hazırladığını söylüyor. Allah'ın evliyası da, Allah'ın dostları da işte ermiş evliyası bu standartlarda, bu dünyada da ve ahirette de onlar için mutluluklar vardır. Kullarını müjdele diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini yaşamak bütün hepimize açık sevgili seyirciler. Yeter ki biz ona teslim olmayı isteyelim. Ölmeden önce ruhumuzu ulaştırmaya diyelim. Şeytanın o zaman tuzaklarından kurtulabiliyoruz. Allah-u Teala'nın önümüze serdiği o zaman namazdan zevk alıyoruz. Tuttuğumuz oruçtan zevk alıyoruz. O zaman hayatımız, bu dünya hayatta bize bir cennet oluyor. Mesleğimiz ne olursa olsun sevgili seyirciler. Araştırıp bu güzellikleri yaşayalım. Tecvitli olarak Kur'an-ı Kerim okumamız şart değil. Mühim olan Kur'an-ı Kerim'i yaşamamız, hayatımıza tatbik etmemiz sevgili seyirciler. Bugün bunu yapmadığımız takdirde hiçbir şekilde sevgili seyirciler, ne yazık ki bu dünyayı kendimize cehennem yapacağız. Bakın, istediğiniz kadar paranız olsun, makamınız olsun. O kadar insan görülüyor, bütün o şöhretler, üst düzeyde mevkideki olan insanlar ya ilaç bağımlısı oluyorlar ya hayatlarını yani dünyanın her yerine bakarsan, bak bugün Amerika'da göreceksiniz, insanların hepsi bunalım içinde. Her türlü imkanları var, her şeyde ama mutlu değiller. Çünkü içlerindeki, o nefslerindeki afetlerden dolayı şeytan onlara hükmetmekte, ruhları azap etmekte, devamlı bir kaos, devamlı bir kavga içlerinde. Çevrelerindeki insanlarla da kavga, Allah ile olan ilişkileri zaten tamamıyla bozuk. Dolayısıyla bu üç dünyada, iç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerimizde eğer huzura ulaşamazsak mutlu olmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Onun da tek çaresi Allah-u Teala'ya teslim olmayı deyip nefsimizdeki bu afetlerden temizlenip Allah-u Teala'nın bizim için gönderdiği teslim dinini yaşamakla mümkün. Allah-u Teala bütün peygamberlerin aynı dini göndermiş ve bugün bütün Hristiyanlar olsun, Musevilik olsun onların da gerçek manada baktığımız zaman orijinal kitaplarına Allah-u Teala'nın emirleri aynı, hiçbir şekilde değişmemiş. O insanlara da bunları öğretebiliriz. Onların da mutluluğuna vesile olabiliriz. Biz ne zaman ki bu mutluluğu yaşarsak o zaman başka insanların mutluluğu için elimizden geleni yapmaya başlıyoruz. O zaman hayatımız gerçekten yaşanmaya bir değer, bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu görüyoruz. Mutluluktan Allah-u Teala bir gün bizi
pencereleri açıp bağıracak hale getiriyor. Mutluluktur. Her şeyden bize zevk veriyor. Yediğimizden, gezdiğimizden, her şeyden sevgili seyirciler. Yoksa hayatınız Allah-u Teala yoksa mutlu olmak mümkün değil sevgili seyirciler. Gerçekten deneyin. Ya Rabbim ben senin Yunusların, Mevlana'ların gibi bir ermiş evliyan olmak istiyorum. Deneyin sevgili seyirciler. Göreceksiniz. Hayatınız nasıl değişecek? Bütün güzellikleri nasıl yaşayacaksınız? O şeytanın emani vasıtasıyla hayatınıza soktuğu şeyleri aldırmayın. Araştırın sevgili seyirciler. Sizin hayatınız, sizin mutluluğunuz. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş deyiz. Atmayın. Daha geniş açıdan olaylara bakmaya çalışın. Hemen ön yargıyla kesinlikle olayları bırakmayın. İnsanlar böyle böyle söylemiş veya gazeteler böyle böyle söylemiş diye olaylara kesinlikle şartlanmayın. Araştırın sevgili seyirciler, göreceksiniz. Allah-u Teala'nın birçok güzelliği değiştirilmiş, bugün hayatımızdan kaldırılmış, birçok kavram yanlış öğretilmiş. Bunların hepsini yaşamak, bu güzelliklere ulaşmak hepimizin hakkı sevgili seyirciler. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. İnsanoğlunun peşinde olduğu tek şey bu. Allah-u Teala ile yakın olduğunuz zaman göreceksiniz. Hayatınız ne kadar değişecek, ne kadar mutlu olacaksınız. Her şeyin nasıl değiştiğini, her şeyin nasıl güzel olduğunu, yaşamaya değer bir dünyada olduğunuzu ve bu dünyanın da bir cennet olduğunu göreceksiniz sevgili seyirciler. İnşallah bugünkü Kur'an'ın nurundan programımızı burada hepimiz için dua ederek Allah-u Teala'ya bu dünyayı da bize bir cennet hayatı yapmasını, biz tabii ki Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirerek, Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi burada müsaadenizle bitirmek istiyorum. Tekrar sizlerle bir araya gelmek üzere sevgili seyirciler, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Fazlül Azim, Fevzül Azim, Hazzül Azim ve Ecrül Azim. Allah Teala burada dört tane ayette dört tane azim kelimesi kullanıyor. Azim, en büyük demek. Azamet kelimesi buradan geliyor. Büyüklük, yücelik. Azami kelimesi de aynı kökten gelen bir mana ifade, aynı kökten gelir. Aynı manayı ifade eder. Azami en çok, en çoğu demek. En üst sınırı demek herhangi bir şeyin. Bir tartı aletinin azami sınırı konulur. Azami 1.000 kiloya kadar tartar denilir. Bu onun tartabileceği ağırlıkların azamisidir. Azam kelimesi büyük anlamına gelir. Osmanlı'da sadrazam tabiri sadır göğüs demek. Azam da büyük demek. Büyük göğüs yani göğsünde bütün sorumlulukları toplayan kalpte göğüstedir. Kişi anlamına gelir ki Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların emrindeki en üstün rütbedeki kişi Sadrazam idi. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi cennetler 7 bölümde mütalaa edilir. Birinci kat cennet, daha yukarıda ikinci kat cennet, daha yukarıda üçüncü kat cennet, daha yukarıda dördüncü kat cennet, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet. İşte bu azim sahipleri yedinci kat cennete girecek olanlardır. Yedinci kat cennete girecek olan insanların ne yapmış olması lazım? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım. Üçüncü basamak. Sonra Allah Teala bunlara yardım edecek. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacak. Görme hastalarının üzerindeki kışaveti kaldıracak. İşitme hastaların üzerindeki basar hastasını yani görme hastasına engel olan kışaveti kaldıracak. Ve kalplerinden de mührü açacak. İnsanların gözleri var görmek için.
ve de görme hassası var, basar. İnsanların kulakları var işitmek için ve Semî isimli işitme hastaları var. İnsanların kalbi var idrak etmek için. Allah Teala gene kalp kelimesini kullanıyor. Kalp ve yine kalp adlı idrak hastası. İdrak hastası istikametinde Allah Teala kalp kelimesini birkaç yerde kullanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve ölürler. Diledikten sonra ölmüşlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bu birinci kat cennettir. Sonra Allah Teala o kişiyi bu görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını çalışır hale getirerek, görmeyen gözleri yaşat makamını görür hale getirerek, işitmeyen kulakları yaşat makamını söylediklerini işitir hale getirerek, idrak etmeyen kalpleri işat makamının söylediklerini idrak eden hale getirerek o kişi Allah Teala tarafından kuvvetli kılınır. Ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi önemli bir şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiyi hacet namazı kılmaya davet eder. Kişi hacet namazını kılar. Kıldığı zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdestini aldıktan sonra o gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 1'den sonra kişi abdestli olarak yatar. Hayat namazını kıldıktan sonra talepte bulunur Allah-u Teala'dan. Ondan sonra yatar. Allah-u Teala o gece onların rüyasında mürşidini gösterir. Bu hacet namazıdır. İstihare namazıyla hacet namazını birbirine karıştırmamalısınız. İstihare namazı Allah'tan bir şey sormak içindir. Ve orada renkler görünür. Gene kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alacaktır. İstihare namazı kılacaktır. Ondan sonra da Allah-u Teala'dan o kalbinde talep ettiği şeyin renklerini göstermesini talep edecektir. Eğer kırmızı veya siyah ağırlıklı bir ortamda bulunursa o konu onun için uygun değildir. Eğer beyaz veya yeşil hüviyette bir alemdeyse, yani yeşil ve beyaz renkler ağırlıktaysa gördüğü o rüyada, o zaman onun için hayırlıdır. Hacet namazıyla istihare namazı insanlar için Allah'ın yardımını ifade eder. Allah Teala diyor ki, şeytandan istemeyin, bizden isteyin diyor. Kim şeytandan bir şeyler isterse o da alır. Ama her geçen gün biraz daha bataklığın dibine doğru sürüklenir. Ve daha derin, daha derin cehennemler için kişi uzayıp giden bir yolda hayatına devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın gözlerini yaşat makamını görür hale getirir, tanır hale getirmesiyle, kulaklarını yaşat makamının sözlerini işitir hale getirince, kalbini yaşat makamının söylediklerini
idrak eder hale getirince irşat makamının sözlerinden manaları çıkarmaya başlar ve Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp mürşidini ister. İşte Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesini müteakip bu kişi gidip de o kendisine emredilen mürşide, hatta onun vekiline tabi olduğu zaman olay tamamlanmıştır. Kişi mürşidine vekile tabi olduğunda tabi olmuş sayılır. Burası bir süre sonra giderek asli mürşidinin, asıl mürşidinin elini öpeceği güne kadar onu cehennemden koruyan bir devredir. Bu kişi ikinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olduğu anda, bu noktadan itibaren öldüğünde, hatta vekile tabi olduğu andan itibaren ölmesi söz konusu olsa, her iki halde de gideceği yer ikinci kat cennettir. Ve daha sonrasına bakıyoruz. Olayın, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ne olur diye bakıyoruz. Ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Oradan diğer seyri sülükte olan ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları diğerleriyle birlikte kat eder o ruh. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Evvela kader hücrelerini geçecektir. Geleceği oradadır. Gelecekte neler olacağı net olarak orada bellidir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anasıdır. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın Resullerine ve Nebilerine verdiği kitaplar oradadırlar. Sonuncu kitabın son sayfası orada açık olarak durur. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve nihayet Allah'ın katına ulaşmak için ruhun sitetine müntahaya tek başına ulaşması, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması, ruhun yani Allah'ın ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Böyle bir nokta o kişiyi üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonra dik yokuşu kişi tırmanabilirse dördüncü kat cennetin sahibi olabilir. Çünkü 3 saatlik veya biraz daha fazla olan diyelim 4 saatlik zikrine 16-18 saate çıkarması gerekir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilmesi için gerçekten çok kendisini zorlaması gerekir. Ama Allah-u Teala'dan büyük yardım aldığını görecektir. Allah'ın yardımı mutlaka gelir. O kişiyi onun iradi gayretinin seviyesine göre kuşatır. Bütün güçlüklere rağmen o kişi gece gündüz zikrini devam ettiriyorsa, devam ettirmeye bütün gücüne çalışıyorsa, ama uyuyakalmıştır, olsun, çalışmıştır, gayret etmiştir ama vücudu dayanamamıştır. Bu gayretin içinde olan kişi eninde sonunda fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder.
25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur ve kişi 4. kat cennetin sahibidir. Sonra yaklaştığı daimi zikre kişi bir gün ulaşır. Günün 1/3'ünden fazlasını zikirle geçiren bir insana artık daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay olarak görünmez. Allah da bu noktada üst seviye bir yardımı mutlaka vücuda getirecektir. Ve kişi mutlaka ömrü varsa ulul elbab olacaktır. Önemli olan fizik vücudu teslim etmeyi başarmaktır. Bu noktadan sonrası artık gelir. Kişi ulul elbab olur. Ulul elbabın tarifini yapıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar li ulul elbab yezkurunallahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreder. Eğer kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman ölmüşse, 5. kat cennetin sahibidir kıyamet günü. Ama ulul elbab olmuş da ölmüşse, fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin sahibiyken, 5. kat dedik galiba, 4. kat olması lazım onun. 4. kat cennetin sahibi olan fizik vücudun sahiplerinden

İhlas makamının sahip olmasını da farz kılıyor. Ve de kişi ihlas makamına ulaşırsa, yani Ulul Albab makamında 7 kat yerleri gördükten sonra zemin katını da görür kişi. Ama ne zaman birinci katı gördüğü zaman, birinci gök katını gördüğü zaman, oradaki işlemi gördüğü zaman, açıkta yapılan secdeyi, bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Burada da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ulul Albab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve bunun bu muhteva içerisinde 7 kat gökleri de görmüş olacaktır. Sonra bu makamın muhtevası 6. kat cennettir. İşte her kim salah makamına ulaşırsa, işte salah makamına ulaşanlar 7. kat cennetlerin sahibidir. Bu cennetlerin toplam adı adın cennetleridir. Kendi içinde 7 bölüm ayrılır. 7. bölümde 2 kesimden teşekkür eder. Devrin imamı olan Nebi Resuller, derin imamı olan Veli Resuller. İşte Hazzül Azim, Eczül Azim, Fevzül Azim ve Ecmi Azim bu kademenin hediyeleridir. Bu kademeye verilen Allah'ın nasipdar ettiği seviyelerdir. Allah Teala Fazlül Azim konusunda Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yec'al lekum furkanen ve yükeffir ankum seyyiatikum ve yâfir lekum vallâhi zül fadlil azîm. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu, ey amini olanlar, in tettekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yec'al lekum, Allah sizin için kılar, furkanen, furkanlar kılar. Ve yükeffir ankum seyyiatukum, ve sizlerden sizin seyyiatinizi örter. Ve yağfir lekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir. Vallahi zül fadlil azim. İşte bu ve Allah ve vallahi ve Allah zül sahibidir, fadlil azim, fazlul azimin sahibidir. En büyük fazlın sahibidir. Burada Allah Teala sizin seyahatinizi örter ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir buyuruyor. Şimdi İhlas makamını bitiren kişi Ulul olduktan sonra bu makama gelmiştir. Yani önce yer katlarını ve cehennemleri görmüştür. İhlas makamında 7 tane gök katını görecektir. 7 tane cenneti görecektir. Aynı zamanda. Ve sonunda İhlas makamı da

İdi Mertebe kişi müzeyyen olduktan sonra kalbi birinci yedi mertebe Ulyel makamında olmuştu. İkinci yedi mertebe müzeyyen olmak da İhlas makamında gerçekleşir. Yedi kat yerler ve yedi kat cehennem, yedi kat gökler ve yedi kat cennetler bu kişiler tarafından görülmüştür. Geriye son kademe kalıyor Salah makamı. İhlas makamından Salah makamına geçen kişinin Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre önce günahları örtülür. Bir. İkincisi başının üzerine yeni bir nur verilir. Bir ruh değil, bir nur verilir. Bu Salah nurudur. Salah makamına o kişinin geldiğini gösteren Salah nurudur. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne olur? O günahları örtülen Salah makamına ulaşıp da günahları örtülen kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir. Üçüncü kademesi Salah makamının. Sonra dördüncü kademe oluşur. Allah Teala onun iradesini teslim alır. Kişinin iradesi Allah'a teslim olur. 22. basamakta ruhu Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuştu. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim olmuştu. 26. basamakta nefsi Allah'a teslim olmuştu. 27. basamakta kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmişti. Muhlisler makamında, İhlas makamında. Ve gidiyoruz. Salah makamına bu kişi Salah makamında günahları sevaba çevrilir ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Ancak iradi yapısını Allah'a teslim edebilmiş bir kişi Fazl-ı Azim'in, Özl-i Azim'in ve Ecl-i Azim'in sahibi olabilir. İşte kim irade teslimini gerçekleştirirse, Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu o kişinin Allah Teala tarafından irşat makamına tayinidir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. İşte fazılların Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecl-i Azim'in ve Fazl-ı Azim'in sahipleri bu makamın da sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve adın cennetine gidecek olanlardır. Allah Teala Fevzül Azim konusunda diyor ki Es-sâbikûne'l-evvelûne ve o evvelki sâbikunlar minel muhacirine ve ensari. Onlar bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Vellezîne ettebeûhum bi ihsanin. Ve bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlar ki bunlara bu ikisine yani muhacirine ve ensara
İhsanla tabi olanlardandı. Bunlar sabikunel evvelun. Sevgili kardeşlerim, sizler de sabikunel ahirin olan ve olacak olanlarsınız. Radiyallahu anhüm, Allah onlardan razı olmuştur. Ve radiyu anhü, onlar da ondan, yani Allah'tan razıdırlar. Ve e'adde lehum, Allah Teala onları onlara hazırladı. Addelihum, Allah onlar için hazırladı. Cennetün, cennetler, tecri tahtihel enharı, altından nehirler akan cennetler. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. İşte bu en büyük, azim mükafattır. Fazl-ı azimde Allah-u Teala tayin etme yetkisi kendisinde olan Fazl-ı azimin sahiplerine Allah Fazl-ı azimin sahibidir diyor. Yani kişiyi Fazl-ı azim sahibi kılacak olan, Fazl-ı azimin sahibi olan Allah'tır. Fazl-ül Azim'in sahibi olan Allah'tır. Fevzül Azim'de de Allah Teala onları altlarına ırmaklarına kan adın cennetlerine koyar diyor. Burada cennetin adı verilmemiş. Zalikel Fevzül Azim, işte bu Fevzül Azim'dir diyor. En büyük hazdır. Orada altlarına nehirler akan cennetler, ama seviye iradesini de Allah'a teslim etmek ve cennetlere, adın cennetlere girmeyi hak etmek. Allah Teala Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ve ma yulakkaha illellezine saberu. Ha, ona yani kötülüğü iyilikle karşılama hasretine. Saberu, sabrın sahipleri. Sadece onlar ulaştırılır. Ve ma yulakkaha illa zü hazdün azim. Bu sabredenlerden hazül azimin sahipleri, onlar ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insan vardır, sabreder. Sabrı öğrenmiştir, sabırlıdır. Ama bir de sabrın sahibi olmak vardır. Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Biz onlardan ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve lemma bi ayatina yukinun.
Allah ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Lezzine sabiru ve kânû bi âyâtina yukinûn. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah ayetlerinin zahiri hüviyetini, gene öğrettiklerinin batini hüviyetini gösteriyor bu seviyeye ulaşmış olanlara. Onlar başkalarının bilmediği sırları bilirler. Onlar Allah'ın zatını görmüşlerdir. Allah'ın zatını herkes göremez. Sabrın sahipleri, onlar görebilir. İşte huzur namazının ister Nebi Resul olsun, Peygamber Resul olsun, isterse Veli Resul olsun, Peygamber olmayan Resul olsun, eğer kişi huzur namazının imamı ise o bu hedefe ulaşmıştır. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrı öğrenmiş, yaşamış ve başkalarına da sabrı tavsiye eden bir hüviyete bürünmüştür. Ve Asr suresinde Allah bu seviyeye ulaşmış olandan bahsediyor. Vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihat işleyenler ve amelü salihati ve mürşitlerine tabi olarak nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç, birisi Allah'a baştan başlayalım. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki bütün insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salihâti mürşidine ulaşıp da tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Ve tevâsav bilhak. Hakkı tavsiye edenler bunun için ruhunu hakka ulaştırmış olması lazım ki kişi hakkı tavsiye edebilsin. Ve sabrı tavsiye edenler. Sabrı tavsiye etmekse ruhu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ve sabrın sahibi olmayı icap ettirir. Allah Teala devrin imamları için sabrın sahibi olduklarından bahsediyor onların. Öyleyse sabırlı olmak başka şey, nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Sabırsızlık afeti de kalmamıştır. Ama sabrın sahibi olmak, iradeyi de Allah'a teslim ettikten sonraki bir merhaledir. Sabırlı olan kişi, nefsindeki sabırsızlık afeti biten ama daha 7 mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında, 4 mertebede salam makamında yücelmesi lazım gelen bir kişidir bu. Bütün bu 7 mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında, 4 mertebede salam makamında olan yükselmeyi tamamlayan kişi ise sabrın sahibidir. İşte burada Allah Teala
kötülüğe iyilikle karşılama hasletine herkes ulaştırılmaz diyor Allah Teala. Ulaştırılanlar Hazreti Adem'in sahipleridir. Bunlar da bu söylediğimiz bütün vasıfların sahibi olan irşat makamıyla müjdelenen ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiş olanlar. Ecrün azim, azimlerin dördüncüsüdür. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيِّعُونَكَ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman اِنَّمَا يُبَيِّعُونَ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar Allah'a tabi olurlar. يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ اَيْد۪يهِمْ Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Yani sana orada tabi oldukları zaman Allah Teala senin vücuduna tecelli ettiği için onların ellerinin üzerinde olan senin elin Allah'ın tecellisinde olan senin elindir. Allah'ın eli onların üzerindedir diyor Allah Teala. Bundan sonra فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ Kim bu konudaki bu muhtevayı bozarsa tabiiyetten sonra tabi olmak mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacak olan bir olaydır. Allah-u Teala 100 kişinin hepsine bu imkanı sağlar. Sadece yoldan dönenler buradan düşerler. İşte bundan sonra kim bozarsa Allah'a olan, Allah ile olan birlikteliğini, ruhuna Allah'a ulaşmayı, en kusu inkas eder, bozar. Ala nefsi, nefsi üzerine, nefsi aleyhine bozar. Ve en effa bima ahede. Ve men efva, kim de ifa ederse bima ahede aleyhullahi, Allah ile olan ahdini, yani yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ahede aleyhullahi fese yutihi, o konulacaktır. Ona verilecektir. Ecren azima, en büyük ecir verilecektir. Ve men evfa bima ahede aleyhullahe. Allah üzere olan, Allah üzerine olan ahdini kim ifa ederse. Yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman o kişiye en büyük mükafat verilir. Hep aynı noktaya ulaşıyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer bu teslimler gerçekleşirse, teslimler gerçekleştiği zaman görülen odur ki o kişi, yedinci kat cennet olan Adın cennetlerinin sahibi olmuştur. Ruhun teslimi üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak, yani yedi tane gök katını görmek, yedi tane cenneti görmek, beşinci kat cenneti ifade eder.
Saliha makamına ulaşmak, 6. kat cenneti ifade eder. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. kat. Bir kişi Saliha makamına adım attığı anda, 7. kat cenneti kazanır. Öyleyse 7. kat cennetin muhtevasına baktığımız zaman insanların Ecrül Azim'in, Fadül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Hazül Azim'in sahipleri olduğunu görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştiren bu muhtevada kişinin mutluluğun doruklarında yaşaması söz konusudur. Dünya hayatında da öyledir. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Nefsinde afet kalmadığı için huzursuzluğu hiçbir zaman yaşaması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an-ı Kerim'deki 4 azim muhtevası bu standartlarda bize öğretildi. Biz de sizlere böyle olduğunu söylüyoruz. Cennetleri sıralıyor Allah-u Teala ama ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra Saliha makamına ulaşan herkes adnın cennetlerine mutlak olarak girer ve oradaki kademelere göre girer. Adnın cennetlerinin muhtevasındaki birinci kademe İhlas makamını aşıp tövbe-i nasufu yapanlardan günahları örtülenleredir. Adın cennetlerinin ilki. İkincisi, başının üzerine salah nuru verilenlerdir. Üçüncüsü, günahları sevaba çevrilenlerdir. Dördüncüsü, Allah'ın iradesini teslim aldıklarıdır. Sonra Allah-u Teala onları irşat makamına tayin eder. Bunlar 5. kat cennetin sahipleridir. Anlı cennetlerinde 5. kademenin sahipleridir. Sonra bu insanlar ya Veli Resul'dür ya da Nebi Resul'dür. Veli Resuller ve Nebi Resuller aynı cennetin içerisinde iki bölümde kalırlar. Ama Saliha makamına ulaşan herkes adın cennetlerinin sahibi olur. Adın cennetleri Saliha makamının sahipleri için geçerlidir. Onların Allah katında ecirleri vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak, siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah, sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa, o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar, Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun, ister onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum. Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından, Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz, bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye. Bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zana dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma.
1: Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy. Ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah Teala buyurmuş ki şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki sen nasıl dua ediyorsan Allah Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Aminu olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, amenü oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez sizin aleyhinize, asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman O anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. O kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dertleniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam. Gene derece kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derece kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz. İkinci faktör neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde, nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez, derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun, derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun.

istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile, hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken, size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum. Evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyor.

olursa bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah-u Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah-u Teala siyah ve ya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz, bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz, aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki, ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da
kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah-u Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var. Sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim. Ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah-u Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah-u Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah-u Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı
beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah-u Teala sizi mükafatlandırır. Allah-u Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım, onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz, yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var, size göre hedefler var ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir, mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun, kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar, siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu: o kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz, Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz
onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara, bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular, beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi. O anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki, neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözülmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah-u Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup, hatalarını keşke insanlara tek tek söyle
diyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, daha baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah Teala'dan af dileyeceklerdir ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işle meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere birlikteyiz. Konumuz Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Bunlardan birincisi Ashab-ı Meşeme, cehenneme gidecek olan bir grubu oluşturuyor. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer cehennemdir. Neden cehennemdir? Çünkü şeytan insanlara Allah'ın dinini unutturmayı bütün devirlerde başarmıştır. Allah'ın birden fazla dini hiç olmamıştır. Zamanın bu parçasından geriye doğru baktığımız zaman dinimizin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu görüyoruz. Daha evvele gitmek mümkün mü? Evet, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte Ashab-ı Meşeme o fırkalara ayrılanlardır. Üç gruptan bir tanesi Ashab-ı Meşeme, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi muhtevasına alır. O kişinin dini ibadetlerinin geri kalan muhtevası ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o kişi için kurtuluş yoktur. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bir şey daha, bir kısım saflar. Bir insan cehenneme gittiği zaman, hafif tertip cehennemde kavrulduktan sonra, oradan çıkıp hop cennete gidecektir diye bir safsatanın arkasında dolaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da cehennemden bahseden bütün ayetleri teker teker ele aldık. Kur'an'da hiçbir ayette bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir işaret yok. Ama 49 tane ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. İşte Ashab-ı Meşeme bu cehenneme girip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Biz cehenneme girip girersek bile bir süre orada hafif tertip Allah Teala bizi kavurur. Cehennemin kötü taraflarını bize gösterir. Birazcık yanarız. Ama ondan sonra çıktık mı sonsuza kadar mutluluğu yaşarız cennette diye düşünen İslam aleminin ne yazık ki büyük bir kısmıdır. Çok büyük bir hüsranla karşılaşacaklar. Kıyamet günü geldiğinde görecekler ki kendilerine Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp da fırkalara ayrılmış din adamlarının Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hakikatlerini, ters düşen ve hakikatten uzak olan konuları kabul etmeleri hasebiyle bunlar büyük bir sukutu hayale uğrayacaklardır. Sükutu hayal değil, hayal susması değil. Sukutu hayal,
hayal düşmesi konunun aslı. Her konuyu da kelime yapısı itibariyle yanlış telaffuz ediyoruz, yanlış değerlendiriyoruz. Bu vesileyle sukutu hayal sözünü kullananlar var hala ama sükutu hayal diye kullanıyorlar. Yani hayal susması. Sukut düşme demektir. Bir insanın bir şeyler hayal edip o hayalin gerçekleşmemesi, çıplak hakikatle karşı karşıya kalmaları ve bundan büyük hüzün duymaları sukutu hayali ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashab-ı meşhemedir. Diyelim ki bu kişi 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyor. Hiçbir şey yazmaz. 7 vakit namazını kılsın. Ona bu 7 vakit namaz cenneti sağlayamaz. Ara sıra zikir de yapıyor, o da sağlayamaz. İnsan hayatının cennete yönelik kesimi bir taleple başlar. Bu talep Allah'a mülaki olmayı dilemedir. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi مُنِيبِنَ اِلَيْهِ يَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّرَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَا الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu da ikinci kısmı ayetin. Yani Rum 31'den sonraki 32. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın hakikatlerinden iman konusundaki tartışmaların nedeniyle Maturidi ve Eşari taraftarları arasında çıkan devamlı anlaşmazlıkla biten konular insanları Allah'ın hakikatlerinden uzaklaştırmış, sadece imanı tartışma konusu haline getirmişler. Tartışma alanında burası öyle bir kısır yer ki iman muhtevası insanları bütünüyle kontrolü altına almış. İslam'da 7 tane safa söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. Ne dedik? Ruhu Allah'a ulaştırmak demedik. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Yirmi beşinci basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Muhlis olmak. 27. basamak. İradeyi Allah'a teslim ederek Allah'a teslim olmak. Ve Allah'ın kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını tayin etmesi 28. basamak. Öyleyse safhalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide tabiiyet 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3. safha fizik vücudu teslim etmek, 4. safha nefsi teslim etmek, daimi zikre vararak nefsi teslim etmek, 5. safha munis olmak, 6. safha
Tövbe-i Nasuh'la muhlis olmak 6. safa ve iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması, kişinin irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayini 7. safa. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Ashab-ı Meşhem'e kimdir? Ashab-ı Meymen'e kimdir? Ashab-ı ve Sabikun kimdir? Ashab-ı Meşhem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, insanların %90'dan fazlası bu bölüme girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama 5 vakit namazını gerçekleştiriyor. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kişi bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyor. Zannediyor ki bunları yaparsa mutlaka cennete girecek. Sevgili kardeşlerim, hep hurafeler İslam dinini kemirmiş. Hurafelerden bir tanesi, hafazan Allah, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatası. Ruh vücuttan günde yüzlerce defa çıkar. Hiç kimse ölmez. Yüzlerce defa tekrar vücuda girer, kimse de bunun farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki ancak Allah bize Kur'an'ı baştan aşağı öğrettikten sonra bu büyük hakikatleri yerlerine oturtabildik. Şimdi Kur'an'ı alimlerin söylediği standartlarda öğrenen, her şeyi birbirine karıştıran insanlar bütün muhtevayı insanların kurtuluşunu tamamen engelleyecek bir hüviyete sokmuşlar. Hayır, isteyerek değil, insanlara kötülük olsun diye değil. Öğrendikleri ilim bu. İlim yanlış. Onlara demişler ki bir insanın ruhu vücudundan ayrıldığı an o kişi ölür. Buna samimiyetle inanmış insanlar. Eğer bu bir doğruysa şu anda ruhsuz bir kişi konuşuyor. Biz bir ölü konuşuyor. Bize kardeş olan, gelip tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a gitmiş, Allah'a ulaşmıştır. Yani bir ölüler ordusu hala yaşamakta. İşte biri de konuşuyor şu anda sizinle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok saçmalığı insanlar din öğreniyoruz diye din büyükleri saydığı kişilerden öğrenmişler ki her şey alt üst olmuş. İşte bu faydasız ilmi öğretenler de Ashab-ı Meşhem'edir. Onu öğrenip de tatbik mevkine koyanlar da. Ruhu vücudundan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Ölüm Azrail Aleyhisselam'ın ve onun yardımcılarının gelmesiyle tecelli eder. Mitokondrileri öyle bir noktaya ulaştırır ki kişi ölür. Kim ulaştırır? Azrail Aleyhisselam kim ulaştırır ve onun yardımcıları, yardımcı melekler. Ruhu ölen kişinin ruhunu alırlar beraberlerine ve Allah'a ulaştırırlar.
İşte burada kişinin muhtevası, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmış bir kişi ise Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları onun ruhunu alıp da bir defa daha Allah'a götüremezler. Ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün bu yanlış ve eksik ilim sebebiyle İslam alemi dünyaya bütün güzellikleri öğreten bir hüviyetteyken insanların bilmediği hakikatleri onlara ulaştırırken mesela sıfırın altındaki negatif sayılar el-Cabir olmasaydı insanlar cebir diye bir olayı Cabir kelimesinden geliyor. Bilmeyeceklerdi. Yani sıfırın altındaki değerleri bilmeyeceklerdi. Ama biliyorlar. Artı sayılar, eksi sayılar. Sıfır, sıfırın altındaki sayılar. Mizanın adı Allah-u Teala'nın koyduğu denge. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Sıfırın ne kadar üzerinde bir şey yaratmışsa gene sıfırın o kadar altında Allah-u Teala bir başka şey yaratıyor. Ve mutlaka dengeyi sağlıyor. Kainatta dengesiz hiçbir şey yok. İşte fizik vücudumuz. İşte dengenin sağlandığı ikinci faktör nefsimiz. Tıpkı fizik vücudumuzun şekli. Rüyanızda çok kendinizi görmüşsünüzdür. Aynaya baktığınız zaman gördüğünüz sizsiniz. İşte o ikinci vücudunuz, nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki ashabın meşemeden biridir. Ve gideceği yer gene ne yazık ki cehennemdir. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için, bu hakikatlerden uzak olduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bu devirde Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, ve 19 ciltlik bir Kur'an muhtevasını 8519 sayfa bir Kur'an muhtevasını Allah Teala bize öğreterek insanlığın emrine sunmayı nasip kılmasaydı insanlık hala hurafelerle meşgul olacaktı. Şimdi Allah Teala'nın kanunları, koyduğu kaideler, Kur'an hakikatleri bizim din adamlarımızın doğru zannettiği birçok şeyin yanlış olduğunu ispat ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de insanların cehenneme girdikten sonra, hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkıp cennete gireceği safsatası. Sevgili kardeşlerim, Ashab-ı Meşem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları muhtevasına alır ve hepsinin gideceği yer cehennemdir. Bunların içinde cehennemin en alt yedinci katına gaya kuyusuna gidecek olanları var. Şeytanın gideceği oraya yedinci kata, yedinci kat cehenneme girecek olanlar var. Altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere de gidenler, gidecek olanlar var. Ama hepsinin gideceği yer cehennem. Allah Teala bu kadar kolaylaştırmışsa her şeyi,
Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sadece yapacağınız şey bu kadar. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. İblis ise insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını önlemek için insanlara bir dolma yutturmuş. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ve insanlar ona inanmışlar sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din adamlarımız da aynı kanındalar. Allah-u Teala'nın bize hakikatleri öğretmesi sebebiyle bütün bu safsataların karşısına çıkmamız, bizi dinlemek, incelemek mevkiinde olmayan, buna gerek görmeyen insanların karşımızda olmasına sebebiyet vermiştir. Halbuki bu karşımızda olanlar söylediklerimizi bir Kur'an'la tahkik etseler, o zaman ilimlerinin ne kadar boş, kendilerini cehenneme götürecek olan anlamsız bir ilim olduğunu fark edecekler. Henüz insanlık o noktaya gelmedi. Onların Kur'an hakikatlerini anlamaları için din adamlarımızın doğruyu söylemeleri lazım. Ne yazık ki inceleyip incelemek lütfunda bulunup doğruyu görenler var. Ama herkes farklı bir düşüncenin sahibi olduğu için, ters bir düşüncenin sahibi olduğu için onlar bu öğrendikleri hakikati söyleyemiyorlar etraflarındakilere. Ama böyle olduğu için de milyonlarca insan bu hakikat insanlara tamamen öğretilene kadar geçecek zaman içerisinde milyonlarca insan cehenneme gidecek. Ve bunların sorumlusu bu konunun sahipleri olan din adamlarıdır. Öyleyse Ashab-ı Meşhem'e sadece Allah'a ulaşmayı dilememek gibi bir sebepten cehenneme gidecek olanlar, suçları vardır veya yoktur, bunlar hiç önemli değil. Sadece bir dileğin sahibi olamamak, Allah'a ulaşmayı dilememek, dilemeyen herkesi mutlaka cehenneme götürür. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu diyor Allah-u Teala. Allah'a münib ol, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et. Kimdir Ashab-ı Meymene? Ashab-ı Meymene Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka bir arzu duyacaktır içinde, mürşidini kalbi talep edecektir. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ve de kişi ulaştığı zaman mürşidine tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhasıdır hidayetin. Bu dilek o kişiye mürşit sevgisi sağlar. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak harekete geçer kişi. Tabi olur, tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetle nefs tezkiyesi olayı başlar. Bu kişi zikir yapar, zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazılların taşıdığı rahmet nuru %2 o kişinin kalbine ulaşmıştır mürşidine tabi olmadan evvel. Allah'a ulaşmayı dileyince %2 rahmet nuru ulaşmıştır.
Tabiyetten sonraki kişinin zikri o kişinin kalbine fazıl nurlarını getirir, yerleştirir. Salavat isimli taşıyıcı unsurlar kalbe evvela %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu mürşide tabiyetin evvelki sahnedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onun kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu rahmet nuru öncü kuvvet olarak kalbe girer, mürşide tabiyetten evvelki safa. Sonra %2 fazıl gelecektir. Affedersiniz, %7, %7, %7 fazıllar gelecektir. İlk %7 fazıl geldiğinde o kişinin nefsinin kalbini doldurduğunda %7 fazıl, o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçen bu kişi nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl nuru artışıyla o noktaya gelir. Bu kişinin başlangıçtaki dengesi, hani Allah-u Teala ne demiştik? Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yaratıyor. Kişiye bir nefs vermiş, %100 afetlerle dolu. Kişiye ruhundan öpülmüş, %100 hasletlerle dolu. Birisi insanlara Allah'ın yasak ettiği her şeyi öğütler ve emrettiği her şeyin yapılmamasını öğütler. Bunlar afetlerdir. Nefsin kalbi %100 bunlarla doludur. Ruh ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. İkisinin arasında tam zıt bir hüviyet söz konusudur. Ve de kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi ashabı meyvenedir. Nereye kadar? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini görmek için talepte bulunacaktır. Allah'ını gösterecektir, tabi olacaktır. Tabiyet, Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı denemişse ve 7-8 aylık bir ömrü varsa. Tabiyetten sonra ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu söylediğimiz 7 tane kademede 7 tane gök katını aşacaktır. Her seferinde %7 nur birikiminin tabii sonucu bir üstteki gök katına çıkabilmektir. Nefsin kalbindeki ruhların, nurların artışıyla kişinin ruhunun 7 tane gök katını birer birer aşması aynı hüviyeti gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ruhu neticede 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. 7. kattaki 7. safhada zikir hücrelerinde o kişi zikrini tamamlar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruh Sitret-i Münta'ya ulaşır. Sitret-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın yardımı buraya kadar. Ne sağlar bu bir insana? Bu bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Çünkü nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bu bir insana üçüncü cenneti sağlar. Birinci kat cenneti bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sahip olur.

yapıyor. Hiçbir zorlama olayı söz konusu değil. Ve ruhu Allah'a ulaşıyor. Kalbine bakalım kişinin. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhu vücudundan ayrılınca bu kişi %100 afetlerle dolu bir nefsle kalmıştı. Ama Allah Teala afetlerin vücuda tesirini, o kişiye tesirini önlüyor. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırdığı zaman ne oluyor? Başlangıçtaki denge tekrar kuruluyor. Neydi? Nefsimiz vardı. Tamamen afetlerden doluydu. %100. Ruhumuz vardı. Tamamen hasretlerle doluydu. Fazıllar hasretlerin eş değeridir. Nefsinin kalbini %51 nurla dolduruyor Allah Teala. %49 fazıl, 7 defa %7. 2 de rahmet nuru. %51 nur. Geriye kalan %9 da hala karanlık, afetlerle dolu. Bu aşamada kişi 3. kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat, mürşidine tabiyette 2. kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi. Peki kişinin kalbinin durumu başlangıçtakinin aynı, denge tekrar sağlanmıştır. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasretlerle dolu, denge. Bu noktada, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada nefsimizin kalbi %51 nurla, %49 artı %2. %2 rahmet, %49 fazıl. Geri kalan %49'u da fazılların tam karşıtı nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bu karanlıklar hala duruyor. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama 3. kat cenneti temin etmiştir Allah Teala kişiye. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren ashab-ı meymenedir. Ne zamana kadar? Sabikun olana kadar. Demek ki biz ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ashab-ı meymeneyiz. Sonra ne yapıyoruz? Dik yokuşu tırmanıyoruz. Zikrimizi, günde 3 saatlik zikrimizi 18 saate çıkartıyoruz. 18 saat zikre ulaşıyoruz. Ulaştığımız zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bundan sonrası artık o kişi için zor değildir. Çünkü günün 18 saatin uyanık olduğu bütün devreyi zikirle geçiren bir kişi var. Ve bunun ötesinde bu kişi uykudayken de zikri usul haline getirecektir. Ve o zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Daim zikre ulaşacaktır. Bu kişi hala ashab-ı meymenidir. Ne zaman ki Allah onun günahlarını bir defa daha örtecek. Sonra ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek. İşte o kişi o zaman salikun olur. Onlar müsabakalarda yarışanlar. Sabikun el evvelin ve ahirin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sabikun el evvelin ensar ve macirindir. Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki

yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirinden de Mekke'den Medine'ye göç edenlerden de. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte sevgili kardeşlerim, o sabikuna da tabi olanlar, sabikun tabi tabiin oluyor. Tabiine tabi olanlar, o tabi olanlar da irşat makamının sahipleri olduğu zaman onlar da sabikun hüviyetinde. Öyleyse sabikun olmanın temelindeki özellik nedir? Sabikun adı verilen kişiler irşat makamının sahipleridir. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe ister Ensar adı verilenler olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhacirete edenler, göç edenler olsun, hepsi sabikundu. Sabikunun bir başka yönden değerlendirilmesi, onların hayırlarda yarışanlar olmasıdır. Neden? Çünkü nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Hiç kimseye herhangi bir şekilde bir zararlarının dokunması mümkün değildir. İç dünyaları Allah'ın bütün emirlerini Allah'tan alarak yapan bir özellikle teçhiz edilmiştir. Devamlı olarak sabikunel evelin veya ahirin, bugün de sabikun var, yarın da sabikun olacak. Kıyamete kadar sabikun olanlar hep hayatta olacaklar. İnsanların çok küçük bir kısmı ama hayatta olacaklar. İşte o sabikun ikiye ayrılıyor. Sabikun el evelin, sabikun el ahirin. Ensar ve macirin sabikun el evelindir. Ondan sonrakiler onlara tabi olanlar. Tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar zamanımıza kadar hepsi sabikun el ahirindir. Sevgili kardeşlerim, her şey, Allah'ın bütün nimetleri o kadar güzel ki, sizleri mutluluğa davet ederken içimiz titriyor. İstiyoruz ki herkes öğrensin Allah'ın bu hakikatlerini, tahkik etsinler Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceklerdir. Ne kadar azim bir tecellidir ki din adamları ellerindeki eksik ve yanlış ilimle bizi hesaba çekiyorlar. Oysa ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz onların bilmediği Kur'an hakikatlerini bileniz. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sesiyiz. O kadar. Kendimize ait hiçbir değer yoktur. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala bizi seçmiş. Bu hiçi seçmiş. Biz bu görevi üstlenmişiz. Allah-u Teala bu görevi bize vermiş. Ne yapmışız? Bütün Kur'an'ı baştan aşağı Allah'ın emrettiği boyutlara Türkçe olarak ulaştırmışız. İşte Kur'an'daki bütün hurafeleri yok eden o biziz. Din adamları hala o Kur'an'ın tefsirlerindeki yanlışları devam ettiriyorlar. Ve hem Allah'a karşı hem insanlığa karşı sorumludurlar.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere ilmi ledundan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın herkese nasip etmediği, ancak Allah'la tezekkür etmek imkanının sahiplerine verilen bir ilim. Gizli ilim. Derunda saklı olan ilim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam elbette bu ilmin bütününe vakıftır. Onu takip eden yüzyıllar boyunca Allah'ın kalp gözleri açık evliyaları gelmiştir. Onlar da ilmi leduna vakıf olmuştur. İlmi ledunun en üst mertebesi Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlere değil, baş gözüyle değil, kalp gözüyle, buradaki gözle. Burada da bir göz mü var? Evet, var. Kalbimizde başka bir göz var. Bu göz bizim elimizde olan görme imkanının sahibi olduğumuz bir göz değildir. Bu göz bütün insanlarda vardır ama kişi layık olduğu takdirde Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi o zaman görmeye başlar. Bu normal baş gözleriyle gördüğü bu fizik alemin ötesinde başka alemlerin varlığını kişi hem Allah'tan dinleyerek, ki her gösterilen konu hakkında Allah-u Teala mutlaka bilgi verecektir. Kalp kulağına verecektir bilgiyi. Hem de görerek ama kalp gözüyle görerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim ilmi leduna sahipse o Allah ile her an konuşabilmek yetkisinin de sahibi kılınmıştır. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ı yan yana götürdüğümüz zaman, olaylar dizisini incelediğimizde Hızır Aleyhisselam'ın Allah'tan daimi olarak başkalarının bilmediği bir ilmi aldığı, Allah ile her an tezekkür ettiği bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti Musa, Hazreti Hızır diyor ki, ben seninle gelebilir miyim? Bana da ilmi ledunu öğretir misin? Hızır Aleyhisselam diyor ki, öğretmesini öğretirim. Ama sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, yaparım diyor. Mutlaka yapacağım. Sonra beraber yola çıkıyorlar. Bir sahile vardıklarında bir nehrin kenarında bir gemi kıyıya yanaşmış durumda ve Hızır Aleyhisselam
gidiyor geminin bordasını parçalıyor ve gemi batıyor. Yani sahile yamalı olarak karaya oturuyor. Yüzmesi de mümkün değil çünkü çok kocaman bir delik açmış. Ve Hazreti Musa dayanamıyor. Ya diyor, şimdi bu adamların sana ne zararı var? Adamlar gemilerini sahile yanaştırmışlar. Nehrin bu sahiline. Ve de sen gidip hiç kabahati olmayan insanların gemisini batırıyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. Buna tahammül edemezsin. Biz sana hep bilmediğin şeyleri anlatmak mecburiyetinde kalırız. Bu nehrin diyor, birkaç kilometre ötesinde pusu kurmuş olan korsanlar var. Eğer bu gemi gidebilseydi, kıymetli bir yükle hareket edecekti. Ve oradaki korsanlar da bu gemiye el koyacaklardı. Elbette ki bu geminin mürettebatı bundan haberdar değil. Haberdar olsalardı bu hazırlıkları yapmazlardı. Gemi de gitmezdi. Onların eline geçmesin diye gemiyi batırdım diyor. Nedir bu? İşte bu Allah-u Teala'dan alınan bir ilimdir. Hızır Aleyhisselam'ın aldığı ilim. Hızır Aleyhisselam çok özel bir varlıktır. Eski devirlerde de ondan evvel de yaşamış olan birisi. İlmi Nezun'un sahibi.

Hazreti Süleyman, kim benim tahtımı Beykıs'ın tahtını oradan bana getirebilir dediği zaman İfrit isimli cin atılıyor. Sen diyor yerinden kalkana kadar ben diyor onu getiririm. Ama İfrit orada dururken başka birisi kayboluyor. Ve Hazreti Süleyman gözlerini yere indirdiği zaman tahtın orada olduğunu görüyor. İşte bu Hızır Aleyhisselam'dır. Bir anda tahtı Semiramis'in bulunduğu mevkiden alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının önüne getirip yerleştiriyor. Ki Allah Teala Hazreti Süleyman'a biz onun emrine rüzgarı verdik diyor. Bir günlük mesafeyi birkaç dakikada alan bir muhteva tayin etmiş ona. Hızır Aleyhisselam'la yola çıkan Hazreti Musa bir süre sonra bir köye varıyorlar. O köyde hiçbir aile onlara yemek vermeyi kabul etmiyor. Fakat bir tanesi kabul ediyor, onları ağırlıyor, karınlarını doyuruyor. Oradan ayrılırken Hızır Aleyhisselam o ailenin bahçesindeki bir duvarı yıkıp o bir şeyi o duvarın kalıntılarıyla örtmüş oluyor. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor. Biz bütün köyü dolaştık. Hiç kimse bize bir lokma ekmek vermedi. Bu evin sahipleri bize ekmek veriyor. Sen gelip adamların duvarını, bahçe duvarını yerle bir ediyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın diye. Bak mı diyor, bu bize iyilik yapan insan sadece bize değil. Bütün bu köye, yoldan bütün geçip de kendisine müracaat edenlere, hayatı boyunca hep iyilik eden bir insan. Ve bu yıktığımız yer var ya diyor, bunun altında bir hazine var. O hazinenin başkalarına geçmemesi için insanların orasını tanıyamamaları için biz orasını bu duvarı yıkarak örttük. Anladın mı diyor şimdi niçin olduğunu? Hazreti Musa gene mahcup oluyor. Sonra yollarına devam ediyorlar. Ve bir yere varıyorlar. Bir çeşme başında bir delikanlı çeşmede su içiyor. Bir de ellerini yüzünü yıkamakta. Hızır Aleyhisselam o delikanlıyı öldürüyor. Hazreti İsa bu kadarına dayanamıyor. Diyor ki sen benimle beraber ol veya olma, beni kabul et ya da kov. Ama ben bundan fazlasını dayanamam. Sen resmen hiç hatası olmayan bir çocuğu öldürdün. Hızır Aleyhisselam diyor ki eğer bu çocuk yaşasaydı annesini de babasını da katledecekti. Buradan gideceği yer orasıydı. İşte artık anlamışsındır ki sen benle yapamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Musa
Bir peygamber de kendisine Tevrat verilmişti. Hazreti İsa bir peygamber de kendisine İncil verilmişti. Hazreti Muhammed Mustafa son peygamber de kendisine Kur'an-ı Kerim verilmişti. Bu kitapların üçü de şeriat kitabıdır. Yani mutlaka uyulması lazım gelen temel kaidelerin bütünü bu kitaplarda yer almıştır. Peki Allah-u Teala yalnız peygamberlere mi kitap verir? Peygamberlerin dışındakileri de kitap yazdırır Allah-u Teala. Marifetname bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala birçok büyük veliye kitap yazdırmıştır. Mevlana'nın elindeki kitapta gene Allah-u Teala'nın yazdırdığı bir kitaptır. Ama bir peygambere Allah'ın indirdiği kitapla peygamber olmayan bir veliye indirdiği kitap temelde çok büyük bir farklılık gösterir. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Yani bütün insanların uymaları lazım gelen temel kanunları, kaideleri bütünüyle içerir. Ve de oradaki emirlere uymayan Allah'a karşı gelir. Ama Allah'ın peygamber olmayan Resullerine ve onun dışında Resul de olmayan üst seviyeli evliyasına, salah makamına ulaşmış olan evliyasına yazdırdığı kitaplar da söz konusudur. Marifetname onlardan bir tanesidir. Ne marifetname, ne Mevla'ya indirilen kitap, insanların uymaları gereken kaideleri ihtiva etmez. Bir sohbet kitabıdır. Allah'ın o kulunu, o veli olan kulunu ne kadar sevdiğini anlatan, ona birçok güzel söz söyleyen kitaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Mevlana çok ciddi bir alimdi tasavvufa girmeden önce. Bütün tartışmalara iştirak ederdi. Şeriat üzerinde çok kesin ve geniş bir kültür sahibiydi. Ve karşısına çıkanların yenilmesi mutlak söz konusuydu. Günlerden bir gün birisi geldi. Mevlana'nın misafiri oldu. Ve Mevlana'ya fiziğin ötesini Allah'tan aldığı ilmi lüdûnu öğretmeye başladı. Ve Mevlana'nın en sert kurallarla sıkı sıkıya bağlantılı olduğu o devrede Kur'an-ı Kerim'i havuza attı. Mevlana büyük telaşa kapıldı. Ama Şems elini uzattı, havuzdan Kur'an-ı Kerim'i aldı ve ıslanması lazım gelen Kur'an-ı Kerim hiç ıslanmamıştı. Üfürdüğü zaman da üzerindeki tozlar savruldu.
Bu olay tahakkuk etmeden önce Mevlana, sen benim ilmimi bilmezsin demişti Şems'e. Şems de ona dedi. Bu olay tamamlandığı zaman sen de Allah'ın bana verdiği ilmi ledunu bilmezsin.

Sevgili kardeşlerim, bir milyonun Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Herkesin kalp gözünü Allah'a açmaz. Açtığı zaman da herkese ayrı bir ikramı vardır. O kişinin seviyesine göre. İşte o seviyeler birinci gökkatının görülebilmesi, ikinci gökkatının görülebilmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gökkatının görülmesi, yedinci katın görülmesi ve nihayet titizim imtihanının görülmesinden sonra Allah'ın zatının bu gözlerle değil, buradaki kalp gözüyle görülmesi. İşte önemli olan o sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz. Allah-u Teala'dan talebimiz olur ki Allah-u Teala sizlerin kalp gözlerini açsın. O zaman birinci katta açıkta yapılan secdeyi göreceksiniz. Allah'a doğru yolculuk yapan seyri sülükte olanların birinci kattaki çimenler üzerindeki secdesini, ikinci kattaki suvarılma havuzlarını göreceksiniz. Oraya nasıl giriliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan nasıl ayrılıyor? Nasıl suvarılma havuzlarına insan ruhları giriyor? Nasıl suvarılma havuzunun üzerinde bulunanlar onları başlarından suyun içine itiyor. Ruhlar tamamen suyun bir karış altında olmak üzere daha da fazla suyun içine kalıyorlar. Biliyorsunuz ki ruhlar nefes falan almazlar. Ruhunuzla fizik vücudunuz tamamen birbirinin aynıdır. Nefsinizle de fizik vücudunuz birbirinin tamamen aynıdır. Görüntüleri tamamen aynıdır. Birinci kattaki görüntülerden sonra ikinci kattaki suvarılma havuzlarındaki olaylar da görülür. Sonra üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescitte secde edilir. Başlangıçtan itibaren geriye doğru giden safların bir yerinde üst kat biter. Geri kalanlar alt katta secdeye girerler. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği üçüncü gök katındaki olay budur. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslı gösterilir. Orada secde edilir. Allah'a doğru yapılan yolculukta. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Orada secde edilir. Bunlar gök katları yolculuğunun temel nirengi noktalarıdır. İlmi ledunun sahipleri onları görebilirler. Ve gördükleri zaman da o vücuda getirilen eserlerin Allah'ın katındakilere paralel bir görüntü sahibi olduğunu fark ederler. Sonra

Altıncı katta farklı bir olay tahakkuk eder. Orada buz kalıbına benzeyen bir nur söz konusudur. Buz kalıbı büyüklüğünde ona çok benzeyen çok açık yeşilimsi beyaz bir nurun o aydınlık tarafı, o nur, o buz kalıbına benzeyen nurdan ayrılan ışınların etrafta hazır vaziyette bekleyenlerin yüzlerini ve ellerini zaman içinde açık yeşile boyadığını, o beyaz gibi renge boyadığını, kendi renginin kaybolduğunu, sonra da yüzün ve ellerin her noktasının çatladığını göreceklerdir. Bunlar Allah'ın kalp gözü açık olanlara gösterdiği fizik ötesi katlara ait gerçeklerdir. Bu noktaya ulaştıktan sonra yüzü tamamen o renge bürünen ve her noktası çatlayan o kişilere ancak bu noktadan sonra hilat giydirilir. Ve eline de bir kılıç verilir ve kişi Eûzü Besmele ile yukarıya doğru uçmaya başlar. Bu uçuşta yukarıda 7. gök katına ulaşmak söz konusudur toplu halde. Oraya ulaşıldığı zaman devrin imamı elindeki kılıçla oradaki 7 baklalı altın zincire sadece bir defa vurur. Bu mesafe en az 7 metrelik bir mesafedir. 7 tane birer metre uzunluğunda en az altın zincir bir uçtan bir uca oradaki altın kapıyı ve önündeki sağanlığı, sağanlıktan sağanlığa doğru çıkan birkaç merdiveni arkada bırakır. Bu altın zincirin ikiye ayrılması lazımdır ki gelenler oradan altın kapıya ulaşabilsinler. Altın zincire vurulan bir yetkilinin kılıç darbesiyle altın zincir ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılır. Ve buradan 7. gök katına çıkılır. Ve herkes Allah-u Teala'nın katındaki Allah'ın değer ölçülerine göre sıralanır. Sıraya uymayan sadece sol kanat velisidir. Sol kanat velisi sağ kanat velisinden bir aşağıdaki noktada olan kişidir. Ama onun yanında değil, toplanan bütün insan ruhlarının en sonundadır. Sağ tarafta devrin imamı, sağ kanat velisi, sol tarafta, sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı yer alır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattığımız şeyler hep ilmine dondur. Allah-u Teala'nın kalp gözlerini açan, Allah-u Teala'nın onlara gösterdiği özel bir dizayndır. Bütün ermiş olanlar bu yolculuğu yapmak ve tamamlamak mecburiyetindedir. Burası 7. gök katında son sıralamadır. Sağdan sola ve herkesin önünde kendi kader hücreleri yer alır. İleriye doğru uzayan kader hücreleri. Öylesine yer alır ki herkesin kendindeki altıgen şeklindeki bu kader hücrelerinden birincisi hangi gün oraya çıkılmışsa ondan sonraki gün neler olacağını gösterir o kişi için. O kişinin hayatında ertesi gün neler olacak? O olanların hepsi Allah'a göre olmuştur, bitmiştir, tamamlanmıştır. Ve orada Allah'ın sırrı yatmaktadır. İlmi ledünün sahipleri o sırrın sahipleridir. Kaldı ki yarını, öbür günü, daha öbür günü, daha öbür günü Allah-u Teala dilerse gösterme yetkisini kullanır. Allah'ın emriyle kişi daha sonraki güne, daha sonraki güne, daha sonraki güne girebilir. Çok daha sonraki günlere de girebilir. Ama bu Allah'ın verdiği yetkiye dayalıdır. Öyleyse ilmi ledun dediğiniz zaman sadece dünya üzerinde olan hadiselerin bilinmesi, görülmesi değil. Orada ilahi alemde, 7 tane gök katında ilahi alemlerde neler oluyor? Bir insanın ruhu hangi standartlarda vücudundan ayrıldıktan sonra ta zikir hücrelerine ulaşıyor da orada zikrini tamamlıyor. Nasıl oluyor da oradan sitetin müntahaya ulaşıyor? Sitetin müntaha nedir? O sondaki o renkleri insan gözünün hayranlıkla izlediği muhteşem renklere sahip olan yapraklarıyla o ağaç. Sidre, ağaç, müntaha, son. Sondaki, en son noktadaki ağaç. O ağaçtan yukarıya doğru Allah'a ulaşacak olan ruhun son yolculuğu gerçekleşir. O ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın emri üzerine Allah'a geri dönmüştür. İşte bu işlem 7. gök katında 7 tane alemde gerçekleştirilir. Birincisi kader hücreleridir. Oradan ümmül kitaba geçilir. Ümmül kitap o güne kadarki bütün Allah'ın yazdırdığı şeriat, mukaddes kitaplarını ve şeriatla ilgili olmayan yine Allah'ın yazdırdığı mukaddes kitapları ihtiva eder. İkinciler sohbet kitabıdır. Mevlana'ya yazdırılan kitapta, Yunus'a yazdırılan kitapta, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırılan kitapta, bize yazdırılan Risalet nurları da oradadır. Ümmül kitapta ve son kitabın son sayfası açıktır. İşte o kitabın Risalet nurlarının Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldığını ispat etmek son derece kolaydır. Kalp gözü açık olan birisi eğer Allah-u Teala 7. katın sadece 2. alemini nasip etmişse 1. alem ve 2. alemini o kişi o kitabın açık sayfasını açar ve Risalet nurlarının son sayfasına bakar. İkisi tam olarak birbirine eşittir. Burası 2. alemdir. İndirilen mukaddes kitapların ister şeriat kitabı olsun,
İster şeriat kitabı olmasın, Allah'ın indirdiği mukaddes kitapların hepsi Allah tarafından yazılanların hepsi oradadır. Risalet nurları son kitap olmasını hala koruyor. Ondan sonra yeni bir yazım yok. Sonra bu ikinci alemden sonra üçüncü alem kudret denizidir. İkinci alemde eğitim görenlerin yola devam edecek olanları üçüncü aleme geçerler. Burası kudret denizidir. Ona dalarlar, derinlere girerler, derinlerdeki sırları birer birer görürler, yaşarlar. Dördüncü alem makamı Mahmud'tur. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesinin ileri gelenleri, devrin imamının ruhu, bütün bu ruhlar ve onların dışında bu gelenlerden devrin imamının ruhu orada olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafında yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yolcuların arasındadır ama o orada Makam-ı Mahmud'da olmaz çünkü Makam-ı Mahmud'da zaten onun ruhu mevcut. Bir sonraki kesime geçer, orası Divan-ı Salihindir. Gavs'ın kontrolü altında bulunan Divan-ı Salihine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman o asaleten başkanlık yapar. Kafs'ın başkanlığı hep vekaletendir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i temsilen oradadır. Sonra buradan öteye, buradaki işlem tamamlandıktan sonra geçebilen ruhlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri yatay yolculuğun, 7. kattaki yatay yolculuğun 6. merhalesidir. Ve orada 2,5 metre yüksekliğindeki küresel şeffaf hücrelerin içinde ruhlar kendilerine düşen görevi yaparak zikirlerini tamamlamaya devam ederler. Yan yana sıralanmış ve geriye doğru da sıralanmış muntazam sıralar halindeki yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki küresel sabun köpüğüne, sabunların küresel köpükler olur ya üfürdüğünüz zaman ona çok benzeyen bir görüntüsü vardır bu hücrelerin. Orada özel şekilde oturan ruhlar zikirlerini tamamlarlar. Yalnız tamamlayan kişi oradan ayrılarak Sittetil Müntaha'ya ulaşır uçarak. Sittetil Müntaha'dan da iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena filah deniyor. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ne diyor Allah Teala? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben ona diyor, ruhumdan üfürdüm.
İşte Allah'ın üfürdüğü ruh. O Allah'a geri dönüyor. Sahibine iade ediliyor. İşte ilmi ledunun sahibi o kişidir ki bu yedi tane gök katındaki bütün bu muhtevayı A'dan Z'ye kadar her zerresiyle görmüştür. Bir ömür boyunca da görmeye devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hem bilmezler hem de yanlışları müdafaa ederler. Bilen sadece görendir. Gören bu yetkinin sahibi değildir. Bu yetki Allah'ındır. Allah ona kalp yüzünü açarak bu yetkiyi bu dünya hayatını yaşadığı sürece vermiştir. Sadece yedi kat gökleri görmek, bu bütün bu muhtevayı görmek ve neticede Allah'ın zatını görmek devrin imamının temel vasfıdır. Hiç kimse bunları görmeden devrin imamlığına Allah Teala tarafından tayin edilmez. Bu Allah'ın kainattaki en büyük lütfudur. Sevgili kardeşlerim, İmledun deyince bunun manasının derinliklerini ümit ediyoruz ki anlamışsınızdır. İlmledun'un standartları içine göğün yedi katını görmek girdikten sonra en önemli olan unsur girer. O yoksa sonuç yoktur. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek, rüyetullah olmak. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri üzerinize olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bütün bu saydığımız unsurları bize göstermek lütfunda bulunduğu için sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Biz bunları söyledikten sonra kim iddia edebilir ki biz devrin imamıyız diye birileri çıksın ortaya da İnsanlara masal anlatsınlar. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi Allah-u Teala bize tamamlatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İlmi ledunundan dileyip de buna layık olmak için çalışanları da Allah Teala nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: ister Mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, birinci sualimiz daha doğrusu, İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, daha dinimi nasıl öğrenebilirim? Kur'an'dan öğreneyim desem Arapça bilmiyorum. Türkçe mealini okusam bir sürü meal var. Hepsi birbirinden farklı. TV'den, internetten vaaz hocalarını dinliyorum. Hepsi farklı şeyler anlatıyor. Gerçek İslam'ı nasıl öğrenebilirim? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dinin çok kolay olduğunu buyuruyor. Şu kainatta dini öğrenmek için hiç kimsenin önünde bir engel yok, mazeret yok. Sadece o kişinin kalbi talebi buna yeterli. Şimdi beraberce bakacağız. Evvela dinde zorluğun olmadığını Allah-u Teala Hac 78'de dile getiriyor. Zorlama değil de dinde zorluk Hac 78. Allah'ta hakkıyla cihad edin, o sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Öyleyse hepiniz kendilerine Allah'ın hayır görmediği, başkasının da dilemesine mani olanlar hariç, Allah herkesi seçiyor ve onlar için zorluk yok. O babanız İbrahim'in, Aleyhisselam'ın dinidir. Size de daha önce Müslümanlar Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Öyleyse dini burada kimden öğreneceksin? Allah-u Teala işaret ediyor. Resul size şahit olsun. Demek ki evvel emirde Allah'ın Resulü'nden öğreneceğiz ki her devirde devrin imamı ya bir Nebi Resul'dür ya bir Veli Resul'dür. Ama Nebi Resul son Nebi Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Allah-u Teala'nın Nebi Resul'lere verdiği şeriat kitabı son şeriat kitabı da bu sebeple Kur'an-ı Kerim. Ama bunun dışındaki Veli Resul'ler kıyamete kadar her kavmin içerisinde kesintisiz olarak devam edecek. Resul sizin üzerinize şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız. Burada Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı bir tövbe var. Bu tövbe yedi şahidin huzurunda gerçekleşiyor. Ve bu tövbenin şahitlerinden bir tanesi de Allah'ın Resulü. Şimdi hemen o mürşid önünde yapılan tövbeye bakalım beraberce. Allah şahittir. Âl-İmrân 18. Devrin imamı da şahittir. Âl-İmrân 81. Devrin imamının ruhu da şahittir. Arşı tutan melekler şahit. Ve siz de insanların üzerine şahit olasınız. Kişi yedi sevabı ötesini yaşarsa o da irşat kademesini tayin eden bir kişi ve mürşidin kalp gözü de şahittir. Kiram-ı Katmiye melekleri şahit, amel defteri şahit. Amel defteri

0: Şahit kiramen katibin örnekleri de yazıcı olması arzı bile şahit. O halde dinini mutlak surette devrin imamı. Devrin imamı her devirde bir tek kişidir. İnsanların fiziki olarak ona ulaşması imkansız. Ama devrin imamını temsil eden herkesin yanı başında mutlaka bir veli mürşid, veli resul, veli mürşid ve vekil mürşid vardır. İşte bunlar devrin imamını temsil ediyor, vesiledirler. O zaman Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra dinini kimlere vermen gerekiyor? Allah-u Teala onu tayin ediyor. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılacaksın ve Allah-u Teala mürşidini isteyeceksin. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Kur'an'ın giriş kapısı bu dilektir. Bu dilek yoksa o kişinin Kur'an'a nüfuz etmesi mümkün değil. Bütün Allah'ın Resulleri tebliğ ediyorlar. Tebliğ sana ulaşmış olmalı ki daveti kabul edesin. Daveti kabul ettiğin zaman yedi Furkan'la Allah seni dini öğrenmen gereken müşride ulaştırıyor. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Yani Allah'ın rızasına kavuşman için itaat etmen lazım. Neye itaat edeceğim diye soruyorsan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerine farz kılıyor. Öyleyse Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan 12 kere farz kılınan ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksin kalpte. Kabul duada o zaman eğer duanın kabul edilmesini istiyorsan mutlaka mürşitle bu duayı gerçekleştireceksin ki bu da mürşiden olan tövbe ifade ediyor. Belirleri de halkın içinde saklar. İşte hacet namazı kılarsan Allah-u Teala dinini Allah'ın senin için tayin ettiği bir veli resulden, veli mürşitten öğrendiğini göreceksin ve o sana mutlaka Allah tarafından gösterilir. İşte gerçek İslam'ı bu şekilde öğrenebilirsin. Allah'ın izniyle. İkinci sual, Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'a göre insan her bakımdan üstün ve mükemmel yaratılmıştır. Bugün maymunun hafızasının insandan daha kuvvetli olduğu ortaya çıktı. İnsanın mükemmelliği nerede kaldı? Sevgili kardeşlerim, maymunda Allah'ın ruhu yok. İnsanı üstün kılan kişinin beyni değil, insanı üstün kılan kişinin fizik vücudu değil, insanı üstün kılan kişinin nefsi de değil. İnsanı üstün kılan Allah'ın zatından üfürülen ruhun sahibi olması. Şimdi Kur'an ayetleriyle meseleye baktığımız zaman insanın diğer bütün mahlukattan üstün olduğunun 19 tane özelliği var, 19 tane işareti. Dikkatle bakın. Allah Teala insanı bir fizik vücutta halk etmiş. Diğer yaratılanlar cinler ve şeytanlar, dumansız ateşten, enerjiden melekler, nurdan yaratılmışlar. Allah'ın bir mahluku olan ruh insandan başka hiç kimseye verilmemiştir. Ne meleklerde ne cinlerde Allah'ın ruhu mevcut değil. İnsan Allah'tan emanet olarak bir vücut alabilen kainatın tek varlığıdır. Hasap etmiş ki hiçbir mahlukata Allah'ın üfürdüğü bir emanet mevcut değil. İnsanın muhtevasında olan ruh varlıkla alemini bitirip Allah'ın zatında yok olma imkanına sahip tek varlıktır. İnsandan başka hiçbir varlığın hiçbir parçası Allah'ın zatına ulaşamaz. Secde olayı insanın bütün mahlukatta üstün olduğunun kesin göstergesidir. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'a secde ettiklerini, İblis de secde etmemiştir. Biz insanlar altı alemin zahiri alem bölümünde yaşarız. Nefsimiz berza aleminden malidir. Emr aleminin varlığı ruhtur. Cinler gayb aleminin vesaire. Bu açıdan bakıldığı zaman insanın özellikleri, insan üstün yaratılmış 19 açıdan. Devam edecek olursak, ikinci slaytımıza bakacak olursak 19 açıdan insanoğlu bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ehil oluyor. Cinlerde bir ruh olmadığı için böyle bir dilekle Allah'ın cennetine ehil olmalı ve Allah'a doğru yola çıkmaları mümkün değil. Bir insan ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerinde devrin imamın ruhu oluşur. Devrin imamın ruhu başların üzerinde koruyucu olur. Cinlerin tabiyetlerinde başların üzerinde olan şu an ruh bir cine ait ruh değil. Devrin imamın ruhudur. İnsanı üstün kılan nefsinin kalbindeki faziletlerdir. Cinler nefs sebebiyle cennetlere ya da cehenneme girerler. Meleklerin nefsleri olmadığı için gidecekleri bir cennet veya cehennem söz konusu değildir. Allah'ın nefsi verdiği Harut ve Marut'a isimli iki melek insanından üstün olmayacaklarını anlamışlardır. Kainattaki en üstün yaratıklar Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. Bütün nebilerin aynı zamanda Resul'dürler. Cinlerden bir nebi Resul söz konusu değil. Sadece insan alemlere rahmet olabilir. Görüyorsunuz ki hangi açıdan bakarsak bakalım, ruh sebebiyle insan en üstün varlıktır. Öyleyse fizik vücudu açısından, beyni açısından değil. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kuantum düşünce sistemiyle tasavvuf arasındaki ilişki nasıldır, açıklar mısınız? Kuantum düşünce sistemini bilmiyorum ama tasavvuf Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda bildirdiği bize farz kılınan 7 sabah 4 teslimi yaşaması halidir. Hemen bütün kutsal kitaplara baktığımız zaman Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da 7 sabah 4 teslim farz. İşte Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetiyle ve Kur'an ayetiyle. İkinci sabah müşride tabiyet, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti. Üçüncü safa ruhun Allah teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safa vücudun Allah teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Beşinci safa nefsin Allah teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa ihlas ve irşad, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yedinci safa iraden Allah teslimi. Öyleyse bu doğruları biliyoruz. Kuantum düşünce sistemini ben bilmiyorum. Biz Kur'an'ın bize emrettiği düşünce sistemini öğrenmek ve yaşamakla mükellefiz. Onu insanlara anlatıyorum. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu değerli muhterem hocamız. Sizleri Polonya'da kardeşlerimiz adına çok ama çok seviyoruz. Hasretle, hürmetle ellerinizden öperiz inşallah. İzninizle sualimizi arz etmek istiyoruz. Bilim ve din çatışır mı? Yoksa bir arada var olabilirler mi inşallah? Allah sonsuz razı olsun. Tekrar hasretle, hürmetle ellerinizden öperiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dualarınızı bekleriz. Allah sonsuz razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bilim ve din çatışmaz. Onlar birbirini destekler. Belki bir sahabinin sözüdür veya bir diğer sözü. Science, bilim, without religion, dinsiz bilim, lame, topaldır. Ama religion without science is blind. Dolayısıyla bu açıdan olaya bakacak olursak bilim ve din birbirini destekleyen iki muhtevayı ifade ediyor. Bilimle din çatışmaz. Bilimi bir din düşünün ki muhtevasında bilim yok. O kördür diyor. Mesela şu anda biz bu yayını burada yapıyoruz bir odada. Ama bilimin, tekniğin bize bahşettiği aletleri kullanmak suretiyle en uzak köşeye, dünyanın her tarafına ulaştırabiliyoruz. Ama bilimi devreye almasaydık biz bunu yapabilir miydik? Gelelim. Bütün bilimin kökleri Kur'an-ı Kerim'de. Science without religion is lame. Yani bilim sadece bu zahiri alemin muhtevasında değil. Fizik ötesine de ihtiva ediyor. Ne yazık ki günümüzde fizik ötesinden bilimin haberi yok. Bir tek matematik Kur'an gerçeğini yaşıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kadından mürşit ve veli resul olur mu? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Kadından mürşit olur ama veli resul olmaz. Allah'ın kanunu şu. Allah Teala Enbiya 7'de ve ma arsalna min qablike illa ricalin. Erkekleri gönderdik. Fesalu ehle zikrin hum la ta'lemun. Niye erkekler? Hanımlar özel hallerinde ibadetten kesiliyorlar. İbadet edemiyorlar ama hiçbir erkeğin hiçbir şartla şey anında ibadetten kesilmesi mümkün değil. Ama mürşit olabiliyor. Çünkü Allah Teala veli mürşitlerin emri bil maruf ve nehyi münker yaptıklarını söylüyor. 7 ayet-i kerimede onu da gösterelim. Kadınlar da emri bil maruf ve nehyi münkerle vazifelidirler. İşte maruf ve nehyi münkerden ne edenler veli mürşitler. Bu veli mürşitlerden de hanımlardan da oluyor. Bakın görüyorsunuz Tevbe 71'de. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Marufla emreder ve münkerden nehyederler diye devam ediyor ayet-i kerimede. Ama Allah kadınlardan Resul olmaz. Allah'ın ayet-i kerimesi böyle. Enbiya 7 sadece erkeklerden vazifeli Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi. Min kablike illa ricali nuhi ileyhi. Senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Yani Risalette vazifeli olanlar sadece erkeklerdir. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, yani bu kendine vahyettiğimiz ehli zikre, Resullere sorun. Erzurum'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazı insanlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü demek şirktir diyorlar. Neden bu sadece Hz. Muhammed Aleyhisselam için söyleniyor? Neden diğer Nebiler ve Resuller için söylenmiyor diyorlar? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, biz Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in iman ediyoruz. Ondan önceki bütün peygamberlere de iman ediyoruz ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. Yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek Allah-u Teala'nın bir emridir. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde gelip bunu söyleyenler var. Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesi. İzâ câkel münafıkûne, münafıklar. Kâlû neşhedü enneke le Resulullah. Münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisine Resul olduğunu biliyor. Ama Allah şahit eder ki münafıklar gerçekten. Yani neyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir emir. Bu emrin muhtevasına rağmen hala birileri bu şirktir diyorsa o da onlarla Allah arasında bir ilişki. Allah'ın bir emridir. İkinci suali Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi zıttıyla yarattığını söylüyor ama bazı kişiler mikro alem canlıların dişi ve erkekten oluşmadığını söylüyor. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, her şey zıttıyla kaim kılarak çift yaratması dişilik ve erkeklik sebebiyle değil. Allah Teala Zariyat suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Ve min kulli şeyin halaknahum zevceyn ila alekum tersezükkerim." Allah enerjiyi yaratmıştır. Belki şöyle bir tablo da yapmamız lazım. Bu Nükleer fizik ve nükleer kimyada Allah'ın ilk yarattığı enerji nötrinolardır. Nötrinolar dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci enerji küresi zahiri alem enerji küresi, ikinci küre gayb aleminin, üçüncü küre yani daha doğrusu birinci küre zahiri alem, ikinci küre karşı zahiri alemin, üçüncü küre gayb alemin, dördüncü küre karşı gayb aleminin enerji küreleri. Dört enerji küresinden oluşan sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino. Sağ spinli bir karşı nötrino, sol spinli bir karşı nötrino. Yani enerji boyutunda çiftlik, zıtlıkla Allah-u Teala bunu ifade ediyor. Cinsiyetle değil. Bir slaytımızı da bu şekilde hazırlayabiliriz inşallah. Bir çift nötrino, sağ spinli nötrino, sol spinli nötrino. Sağ spinli bir karşı nötrino, sol spinli bir karşı nötrino. Işık duvarını geçtikten sonra sağ spinli bir elektron, sol spinli bir elektron, sağ spinli bir karşı elektron, sol spinli bir karşı elektron da zahiri alemin maddesini oluşturuyorlar. Zahiri alem, zahiri alemin maddesi sadece elektronlardan oluşmuyor. Elektron ve karşı elektronlardan oluşuyor inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Müslüman hocam, tembellik afeti için hangi esma çekmemiz gerekir, açıklayabilir misiniz? Bilmiyorum ama tembellik afeti için o kişiler her şeyden önce yapa geldiklerini yapacaklardır. Ama onun dışında dıştan kardeşlerimizden destek alacaklardır. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Allah'ın izniyle. Çünkü Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَاَنْلَيْسَنِ اِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Tasavvuf da başkasına yük olmamaktır. Eğer kişi bu şekilde tembellik eder, başkasının üzerinde yük olursa o zaman bunun bedelini sıkıntı, azap olarak çeker. O zaman huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak mutlaka vazifesi olan çalışmayı yerine getirmekle mümkündür. Allah'ın izniyle. Zikir yaparsa Allah-u Teala onu o tembellikten kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Allah isminin tekrarıyla. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, ölümün kader olduğunu biliyoruz. Ama bazı insanlar hastalanarak ölüyor, bazı insanlar ise öldürülüyor. Bu şekildeki ölümün şekli kaza mıdır, kader midir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ölüm kim olursa olsun, kim herkes için kaderdir. Ama ölüme sebebiyet vermek kazadır. Mesela kişi Allah-u Teala'nın emriyle ölürse o bir kaderdir. Ama Allah-u Teala o kişinin ölümünü mekan ve zaman koordinatlarını belirlemiş. Fakat burada bir başka cüz-i irade devreye giriyor. Onun ölümüne sebebiyet veriyor. Veya bir hastalık, kanser devreye giriyor, ölümüne sebebiyet veriyor. Öldüren kanser değil. Öldüren o kişi değil. Ölümü gerçekleştiren daima Allah'tır. Allah Teala Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe savaştalar. Ama bakın Allah ne buyuruyor. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Öyleyse ölümü Allah Teala gerçekleştiriyor. Attığın zaman da sen atmadın. Allah'ın Resulü tasavvufta ama Allah attı. Allah müminleri kendisinin ahsam bir bela ile imtihan eder. Öyleyse buradan şunu kesinlikle anlıyoruz ki evet Resulullah tasavvufta o düşmanın üzerine bir avuç kumu attığı zaman bundan ölenler Allah Resulü değil Allah öldürüyor çünkü Allah Teala ona tasarruf ediyor. İşte burada da aynı şey söz konusu. Ölüm daima kaderdir. Ama ölüme sebebiyet vermek açısından kaza oluşuyor. Ama Allah ölümün kesinlikle şartlar ne olursa olsun kader olduğunu, Allah'ın takdir olmadan hiç kimsenin ölemeyeceğini ifade ediyor. Mesela 10 kişi diyelim ki Boğaz Köprüsü'nde ölmek üzere attılar kendilerini. 5 kişi öldü, 5 kişi kurtuldu. O 5 kişi için ölüm gerçekleşti, kader. Ama ölüme seviyet vermek açısından o insanlar intihar ettiği için kaza. Dolayısıyla bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Aynı şey kurtulanlar, onlar ölüme teşebbüs ettiler. Ama Allah Teala onları öldürmedi. Henüz onların bir zamana kadar tehir edilmesi lazım. Çünkü zamanı vakti gelmediği için. Zamanı vakti gelmediği zaman kesinlikle bir sebeple Allah Teala onları kurtarıyor. Bir sebep nasıl kurtarıyorsa Allah Teala bir sebeple de ölümü öldürebiliyor. Her şey bir sebep ve sonuç tahtında gerçekleşiyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'ı dilemek neden imanın ve İslam'ın şartları arasında yok, açıklar mısınız? Evet, Kur'an'da var. Resulullah'ın hadislerinde de var. Mesela meşhur Cibril hadisine bakalım beraberce. Alemel imanı ya Resulullah. İman nedir ey Allah Resulü? Cebrail Aleyhisselam sual soruyor Peygamber Efendimiz'e. Cebrail Aleyhisselam dini Peygamber Efendimiz'e öğreten mürşidi. İman nedir ey Allah Resulü? Allah Resulü diyor ki kale iman en tu'minu billahi ve melaiketi ve likahi ve resulihi ve tu'minu bil ba'si. Öyleyse iman Allah'a, meleklere iki, Allah'a ulaşmaya üç, Allah'a dilemeye Allah'a ulaşmaya üç, Resulüne 4, öldükten sonra dirilmeye 5. Bunun hepsi iman etmendir. Öyleyse Resulullah'ın açıklamalarında var mı Allah'a dilemek? Var, imanın şartları içerisinde var. İslam nedir ey Resul? Kâle mel İslam ya Resulullah? İslam, kâle İslam en ta'budullah ve la tuşke bi şeyin akımı salate vaat-ı zekate ve tesumu ramadan ve hine raç. İşte İslam'ın da Allah'a kul olmak, ona bir şey ortak koşmamak şeklinde ifade etmiş. Namazı kılmak, Allah'a kul olmak, ona bir şey ortak koşmamak. Ne zaman kişi Allah'ın kulu olur? Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytana kurmaktan kurtulur. Ona hiçbir şeye ortak koşmamak. İşte ortak koşmak istemiyorsa, gizli şirkten de kurtulmak istiyorsa müşriklere tabi olması lazım. Sonra namaz, sonra zekat, sonra oruç vesaire. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? Allah sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmen. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan şüphesiz ki o seni görüyor. Ve bu şekildeki sualler arasında var inşallah. Ama insanlar bunu devreden çıkartmışlar. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü Cafer hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sualim var inşallah. Günlük hayatta iş, aile ve kişisel gelişim arasında denge nasıl kururuz? Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimiz himmetiyle inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü Cafer hocamız.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereketü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Allah-u Teala'nın bizi yarattığı hedefi göz ardı etmemek lazım. Hepimizin hedefi mutluluk. Öyleyse Eğer mutluluksa Allah'ın bize Kur'an'da farz kıldığı ibadetlerin hepsi bizim mutluluğumuzun bir vasıtası. İşimiz de aynı şekilde mutluluğumuzun bir vasıtası. Ailedeki hayatımız, birbirimize karşı olan sorumluluklarımız da mutluluğumuzun bir parçası. Eğer bu şekilde mutluluk hedefiyle hareket ederek Allah'ın emirlerine riayet edersek, Allah Teala kişinin kemalatının en üst seviyede olacağını buyuruyor. Zaten Allah da tüm insanları mutluluk hedefiyle yaratmıştır ve en üst seviyedeki cihan saadetinin sahibi olanlar, onlar Allah indinde en üst noktada kamil insan, en üst seviyede girişimi tamamlamış olan insanlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an-ı Haram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sözleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahitler, yeminler. Bir Allah'ın ahdi var, bir bizim ahdimiz var. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, yeminimiz ve ahdimiz. Öyleyse her biri ayrı bir cepheden bir bütün oluşturuyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ahdi nedir? Allah'ın ahdine konu olarak gelebilmek için Allah Teala'nın ezele bizi döndürmesi lazım. Ezele dönüyoruz. Bakıyoruz ki Elestü bir Rabbiküm günü Allah Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine dedik ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela evet. Hepimiz oradayız. Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını çıkarıyor. 1200 yıl yaşamış. 1200 yılda 24 nesil ortalama, her bir neslinde kendi çocukları, onların çocukları, onların çocukları. Allah Teala herkese onu söylüyor. Ezelde Adem oğullarının kıyamete kadar dünyaya gelecek olan hepsini huzurunda topluyor Allah Teala orada indi ilahide. Ve hepimize birden sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela evet. Elestü bi rabbikume cevap veriyorlar. Acaba ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey ruhlar, bana teslim edeceğinize dair, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ve nefsler, ruhlar, fizik vücutlar. Fizik vücudumuzunki ahd. Nefslerinki
Yemin, ruhlarınki misak. Bu üç tane yemini, yemin, misak ve ahdi Allah Teala bizlerden aldıktan sonra iradelerimizden de misak alıyor. İlahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmek üzere.

İşte yemin, misak, ahd ve misak. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, tesliminin ötesinde Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Onun da teslimine dair. Bu sebeple Allah Teala'nın hepimize söylediği şey, misakinizi yerine getirin tarzındaki ifadesi aslında Allah'ın ahdini ifa edin ve bi ahdillahi effu diyor Allah Teala. Sonra onun sırat-ı müstakim olduğunu, sırat-ı müstakim üzerinde bir hedeflere yürüme olayının cereyan etmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Ve Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde buna dokunuyor. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Onlar diyor Allah'ın ahdini ifa ettiler. Sevgili kardeşlerim,

insanların Allah'ın ahdini yerine getirmeleri, ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri demektir. Onlar misaklerini bozmazlar, Allah'ın ahdini ifa ederler, diyor Allah Teala. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz insanların bir ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. Bir de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin Allah'a verdiği misak var. Onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler, diyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa ederler. Bizim misakimiz Allah Teala'nın ahdi oluyor. Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin emrini verdiği zaman ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor olay. Aslında Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar. Ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva çok güzel bir ayrımla simgelenmiş. Allah Teala'nın o muhteşem dizaynını görüyoruz burada. Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar, onu ifa ederler dedikten sonra ...22. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar misaklerini bozmazlar. Misak nedir? Ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminin adı misaktır. Ruhumuzu biz hayattayken mutlaka Allah'a teslim edeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Allah Teala da onu söylüyor. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Eğer misaklerini bozmazlar sözüne 21. ayet-i kerimeye, 22. ayet-i kerimeye ulaştırırsak, bitiştirirsek, birleştirirsek ikisini, onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, diyor Allah Teala. Neymiş Allah Teala'nın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey? Ruhumuz. Bize ait değil. Allah'ın bir emaneti ve ölmeden evvel o emaneti Allah Teala geriye istiyor. Hepimizden istiyor. Allah Teala emanetini geri istiyor. Mutlaka onu Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz.
İşte kelime kelime manası Ra'd 22'nin. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse çok açık bir muhteva görüyoruz burada. Allah'a ulaştırılmasını emredilen şeyin Allah'a vasıl olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada her şeyin farklı bir dizaynda olduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada korkunç bir tuzakla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an mealinin, bizim dışımızda 22 tane Kur'an meali var. Tetkiki korkunç bir tablo çıkardı ortaya. Bu ayet, onlar Allah'ın ahdini bozmazlar ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, ne akrabalık var, ne bağ var, ne kuvvetlendirmek var. İnsanlar hangi yanlışı ileten insanlar onları bunu öğretmişlerse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. Zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnsan ruhu her gün birkaç defa o kişinin vücudundan, birçok defa, sayısız defa vücudundan ayrılır. Dilediği yere gider, sonra tekrar döner. Vücudun haberi bile olmaz. Bir gün vücuttan ayrılan ruh tabiiyetle beraber devrin imamının dergahına gider. Oradan diğer ruhlarla birlikte 7 katlık bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı seyri sülüktür. Ve üzerimize defaatle farz kılınmıştır. İşte bu farz ayetlerden birisi de budur. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Başka Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diye Allah Teala ruha emir veriyor. Nefse emir veriyor ama evvela Fecr 27, 28, 29, 30 şöyle. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ivadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala, nefse hitap ediyor. Rabbinden razı ol. Radiye makamı. Rabbinin rızasını kazan. Mardiye makamı. Nefse Allah Teala 3 kademede sesleniyor. Mutmain olmak, mutmainne, radiye ve mardiye. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın da kuldan razı olması. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli
Fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Gene fizik hücresi seni ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse olayları dizayn edip yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsan ruhu Allah'a geri dönecektir. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ve enivü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Evvela yönelmek. Yönelmeden hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Evvela yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Hepinizin bildiği gibi bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirileceği garanti edilen bir teslimdir. İnsanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse bileceğiz ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizlere bu hakikatleri öğretti. İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatleri. İşte bunlardan bir tanesi ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Üzerimize Allah-u Teala Allah'a yönelmeyi de Allah'a ulaşmayı da farz kılmış. Ama bir devirdeki alimler, geçmiş son birkaç devirdeki alimler, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıyla bu ayetleri karalayıp yok etmeye çalışmışlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala ve bi ahdillahi efu dedikten sonra Allah'ın emrini yerine getirin diyor. Ve takva sahibi olun diyor. Sonra da Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Enam suresi 151, 152, 153. ayetler. Ve ahdullahi efu diye başlıyor Allah'ın ahdini. İfa edin. Sonra Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sonunda da ayet-i kerimenin bunun en üst seviye sonucunu söylüyor. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini birer birer teslim etmeyi içeren Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdi ile Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık var. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. İradenin teslimi
ruhu Allah'a teslim etmeden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeden, nefsi Allah'a teslim etmeden gerçekleşemez. Hepsinin teslimiyle o sonuca gideceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın Enam 151'de söylediği şey ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin sözü sadece iradenin teslimini içerir. Ruhun ve için nefsin teslimi olmadan gerçekleşemeyeceği için dolaylı bir şekilde onları da kapsar. Ama Allah'ın vasiyeti budur dediği zaman Allah-u Teala takvaların hepsinin tahakkukuyla gerçekleşen bir sonuçtan bahsediyor. Bütün takvalar, ruhun ve için 7 tane takva, Allah'a ulaşmayı dileme takvası, mürşide ulaşıp tabiyet takvası, ruhu Allah'a teslim takvası, fizik vücudun teslimine ait olan takva, nefsin teslimine ait olan takva, irşada ulaştıran takva ve iradeyi Allah'a teslim ulaştıran takva olmak üzere 7 tane takvanın hepsini içeriyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki Allah'ın vasiyeti. Hepsini teker teker içeriyor. Teslimler olarak bakarsak, ruhun teslimini, veçin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini 4 tane teslimi içeriyor. Böyle bir ortamda Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın

Allah'ın ahdini yerine getir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler dedikten sonra Allah Teala Rahat 21'de 22'de diyor ki ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. İşte Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu sadece ruhumuzun Allah'a teslimidir. Affedersiniz. Allah'ın misakini, onlar misaklarını gerçekleştirdiler. Ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler değil. Onlar ruhlarını Allah'a teslim ettiler ve ruhlarının Allah'a ezelde verdiği misaki gerçekleştirdiler oluyor.

Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sonraki ayet-i kerimede ve onlar Allah'ın misakini yerine getirirler. Eğer Rad 21'deki sadece bir bölümü alırsak ve onlar Allah'ın misakini yerine getirdileri yerine alırsak, sonraki ayet, 22. ayet bu misakin ne olduğunu ifade ediyor. Misak sadece ruhun Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın misakinin bir başka hüviyeti var ki o Allah Teala'nın misaki ruhun da ve içinde nefsin de iradenin de teslimini içeriyor. Ama muhtevası sadece iradenin teslimi istikametinde. Sonrasına bakıyoruz. Ayetin bir evvelki ayeti değil de bir sonraki ayeti kerimeye bakıyoruz. 21'den sonra Rad 22'de Allah Teala onların Allah'ı dilediklerini ifade ediyor. Onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Ellezine saberip tigae ve çerabbühüm. Onlar sabırla İptiga ederler, isterler, dilerler. Veçi Rabbeke Rablerinin veçini. İşte burada iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir insanın iradesini Allah'a teslimi söz konusuysa bunu tek başına değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın veçini talep edenlerin Allah'ın zatını görmeyi talep edenler olduğunu görüyoruz. Çünkü kim ruhunu veçini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim ederse teslim ettiği noktada mutlaka iradenin teslimiyle beraber Allah'ın zatının görülmesi vardır. Burada sabir iptigaye ve çerabim dediği zaman Allah Teala onlar sabırla Allah Teala'nın veçini dilerler. Veçini kalp gözüyle görmeyi dilerler. Velayetin en üst noktası. Bir kişinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamına tayin ediyor. Bu noktada o kişi mutlaka Allah'ın zatını

görmüştür. Allah'ın zatını gören kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Geri kalanlar vekil mürşitlerdir. Allah'ın mürşidi, Allah'ın irşat makamına Allah'tan aldığı emirle emredecek olan irşat makamını bu seviyede tayin ettiği kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi, eriptirmek yetkisinin yegane sahibidir. Ona tabi olanların da el vermek istikametinde her zaman yetkileri olur. Ama bu o seviyede bir yetki değildir. Allah'ın zatının görülmesi irşat makamının temel hususiyetidir. İşte ve onlar Allah'ın zatını dilerler. Sabir iptigaye ve çerabbühüm demekten murad Allah Teala'nın onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi buna hak kazanmıştır. O gerçek anlamda bir mürşit olmuştur. Peki, وَالَّذ۪ينَ سَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِهِمْ dediği zaman Allah Teala başka bir grubu daha devreye alıyor mu? Elbette alıyor. Bir ikinci grup, onlar sabırlı Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ruhlarını Allah'ın zatına ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenleri kastediyor. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakime ulaşanlar neye ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaştırılır? Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmak için dileyenler, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olarak iki grup oluşturuyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, yirmi birinci basamakta gök katlarının yedincisine çıkmışlardır. Yedi alemi geçmiştir ruh. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena filan makamıdır burası. Herkese Allah Teala bunu bir ciddi bir emeğin karşılığı olmaksızın doğrudan teslim eder. O kişi Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaştırdığı zaman Allah'ın o kişiye yaptığı yardım sona erer. Buraya kadardır Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerin son merhalesidir. Bundan sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyen kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir. En sonunda iradesini Allah'a teslim edecektir ki Allah zatını o kişiye göstersin, onu irşat makamına tayin etsin. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdirden murat ikidir. Bir tanesi Allah'ın zatını görmeyi dilemektir.
en üst makama talip olmaktır. İkincisi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. O son derece basit bir olgu. Herkese kapılar açık. İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinin ve onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri değil. Eğer bir sonraki ayet-i kerimeyle bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirirseniz ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi bir sonraki ayet-i kerime manayı sadece Allah'ın zatına ulaşmaya yöneltiyor. Ama kim Allah'ın zatını görmeyi dilerse o 14. basamakta yola çıkıp 21. basamakta ruhunu Allah'laştıran, Allah'a teslim eden, bunu hedef iddiaz eden kişi değildir. O, bunu yaptıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamak, nefsini Allah'a teslim edecektir. 26. basamak, irşad olacaktır. 27. basamak, iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın zatını görecektir. İşte Allah Teala'nın verdiği sabir ibtigaye ve çerabbühüm ifadesi onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi ibtiga ederler. Onu hedef edilmişlerdir. Noktasına ulaştırıyor bize. Burası Allah'ın ahdini yerine getirenler için geçerlidir. Ahdallahi. Burası Allah'a verdikleri iradelerinin misakini yerine getirenlerin mevkiidir. Allah'ın zatının görüldüğü yer. Öyleyse Allah ile olan yeminlerimiz, ahdlerimiz, misaklerimiz muhteva olarak bir araya getirildiği zaman Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içerir. Bu teslimle beraber daha evvel yapması lazım gelen üç teslim mecburen olacaktır ki onlardan sonra kişi teslim etsin. Ama Allah'ın vasiyeti, 156. ayet-i kerimedeki Allah-u Teala'nın söylediği vasiyet, önce ruhun teslimini, sonra fizik vücudun teslimini, sonra nefsin teslimini, sonra iradenin teslimini, hepsini kaplıyor. İşte böyle bir noktada bir bütünü ifade ediyor Allah Teala. Bize ait olan misak de gene iki tane hüviyet kazanıyor. Bir tanesi ruhumuzun Allah'a teslimi, misak. İlk teslimimiz. Bir tanesi gene bizim misakimiz, irademizi Allah'a teslim etmemiz. İrademizin misaki o ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi de muhtevasına alan bir teslim. O noktadaki kişi Allah'ın zatını görmek üzere bunu gerçekleştirmiştir. Onların gidecekleri yer adın cennetleridir. Allah'ın zatını gören kişi ise sadece üçüncü kat cennete ulaşabilir. Adın cennetleri yedinci kat en üst seviye cennetlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında farklılık var. Allah'ın ahdi dört teslimi birden ifade eder. Bizim o dört teslimi de yerine getirmemizi ifade eder. Dördüncüyü yerine getirdiğimiz için diğer üçünü de ihtiva etmeliyiz. Ama bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ihtiva eder. Öyleyse Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık var.
Allah'ın misakine girince, bizim misakimiz ruhumuzun Allah'a teslimidir. Bizim misakimiz irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın misaki ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz bir muhteva taşır.

hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Ki bu otomatik olarak daha belki teslimleri de içerecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın ahdi, misaki, bizim ahdimiz, misakimiz, yeminimiz ayrı ayrı çok önemli farklılıklar gösterir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı ve bir güzelliği birlikte yaşadık. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Ezzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve reddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın beş şartı. İslam alemi için en büyük talihsizlik İslam'ın beş şartına indekslenmesidir. İslam'ın beş şartının yaşanması halinde bizim sevgili din adamlarımız bir insanın cehennemden kurtulabileceğini zannediyorlar. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Namaz kılmak üzerimize farzdır. İslam'ın birinci şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın ikinci şartı. Zekat vermek üzerimize farzdır. İslam'ın üçüncü şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın dördüncü şartı. Hacca gitmek üzerimize farzdır. Eğer yeterli paramız varsa. İslam'ın beşinci şartı. Ve bir zihniyet. İslam bundan ibarettir. Hayır efendim, İslam ondan ibaret değildir. Yetmez. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse İslam'ın beş şartı nedir? İslam'ın beş şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük çoraptır. En büyük derttir. Bütün İslam alemini cehenneme mahkum eden korkunç bir tuzaktır. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi, ben bu beş şartı yerine getiririm ve cennete giderim diyen hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Şöyle bir hadise dayandırılıyor. Bir uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına o hadise göre. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap girersin. Hayır bu hadis eğer gerçek bir hadisse eksiktir, ona zikir şartı eklenmemiştir, Allah'a ulaşmayı dilemek de eklenmemiştir. İslam beş şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek o beş şartın hepsinden daha önemli bir temel olgudur. Hedeftir. İslam'ın beş şartının hepsi ibadetlerdir. Yani araçlardır, vasıtalardır. Allah Teala bize, hepimize, bütün insanlığa Allah'a ulaşmayı dilememizi bir, mürşidimize ulaşıp tabi olmamızı, iki, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı ve böylece Allah'a teslim etmemizi, üç, fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim etmeyi, dört, daimi zikre ulaşarak nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi, beş,
irşad olmayı. Yani nefsimizin kalbini halis kılmayı en az 14 mertebe nefsimizin kalbinde Allah-u Teala bir tesir icat etmiş olmalı. Ve yedinci safa irademizi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz. Defaatle size bunu anlattık. Ve bunların hepsi bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. Onu da anlattık. Daha herhalde yüzlerce defa anlatmamız lazım ki bu bizim din öğreticileri dinlerini öğrensinler diye. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın bunlar hedefleridir. Yedi safhada dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi yedi safa da gerçekleşebilen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse bundan sonraki hiçbir safayı gerçekleştiremez. Öyleyse İslam'ın beş şartı insanı kurtarabilir diyenlere bir sualimiz var. İlk sual. İslam'ın beş şartında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Bir defa daha sayalım. Yanlış mı biliyoruz acaba? Namaz kılmak Allah'a ulaşma dileme şartını ihtiva etmiyor. Oruç tutmak ihtiva etmiyor. Zekat vermek ihtiva etmiyor. Hacca gitmek ihtiva etmiyor. Kelime-i şehadet ihtiva etmiyor. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne olmuş yani mi diyorsunuz? Yoksa yok. Bakınız neler oluyor. Eğer yoksa gideceğiniz yer neresi? Hangi durumdasınız? Bir insan ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer bu kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bütün bir din öğretim sistemi bugün Allah'ın ayetlerinden gafil durumdadır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese, İslami tatbikatta üniversitelerimizde bütün dünyada insanlara öğretilmiyor. Bütün dünyada İslam dinini öğreten üniversitelerde insanlara öğretilmiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi söyleyeceğimiz iki ayet gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer cehennem. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekten bahsettik. Evet. Hadi gelin beraberce bakalım şimdi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünya vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bir dakika, dilemezler deyince yetmez. Allah Teala inne kullanmış orada. Kesinlikle dilemezler. Muhakkak surette dilemezler diyor Allah Teala.
inne kelimesini kullanmış. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Sadece iki nevi insan tanıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Acaba anlaşıldı mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gidecekleri yer cehennem. Şimdi üniversitelerimizi gözden geçiriyoruz. Hiçbir üniversitede böyle bir şey öğretilmiyor. Ve Allah'a insan ruhu diyorlar. Ulaşamaz, çünkü insan ruhu vücuttan çıkarsa hafazan Allah insan ölür diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar Kur'an'dan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabinin 14 asır evvel yaşadığı İslam'dan uzak bir din anlayışı bugün bütün üniversitelerimizi işgal etmiş durumda. Öyleyse bu gidişe mutlaka tedbir almak gerekir diye düşünüyoruz. Başka bir çaresi yok. Din adamları dinlerini bilmiyorlar. Bu sözlerimiz herkesten evvel din adamlarınadır. Sizlere okulda Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dediler mi? Hayır demediler. Böyle bir mi öğrenmediniz? Bu sizin hatanız mı? Hayır değil. Ama 30 yıldır bunları söylememize rağmen bunlardan hiç esinlenmemeniz, en ufak bir şekilde bunların incelenmesini yapmamanız ve 70 milyondan fazla insanı cehenneme doğru yol alırken yalnız bırakmanız, bu hakikatleri onlara öğretmeyerek onların cehenneme gitmesine bilerek sebebiyet vermeniz, işte konunun burası sizi Allah karşısında sorumlu kılar. Çünkü siz din öğretiyorsunuz. Öyleyse bu iki ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bize iki şey öğretiyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan evvela Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi hayattayken ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de senin ermiş evliyanından birisi olmak istiyorum. Mesela. Veya ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu kadar sevgili kardeşlerim. Bu bir dilek. Eğer şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaşırsa böyle bir sorumluluğunuz yok. Yani gideceğiniz yer cehennem değil, cehennem olmayacak. Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilediniz. O kadar mı? İki faktör söyledik sadece. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gideceği yer cehennemdir. Şimdi burada din adamlarına bir sualimiz var. Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, hatta böyle bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan belki haberdar bile olmadığınıza göre, sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cehennem değil mi? Diyebilir misiniz? Sen madem ki bunları biliyordun da bizi niye ikaz etmedin? Bu kaçıncı ikazımız? Size bunları yazılı olarak bildirdik. Hepinize gönderdik.
Kiminiz daha zarftayken onu hiç açmadan çöpe attı. Bize de haber saldılar öyle yaptıklarına dair. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. O bir şey değil sevgili kardeşlerim. Ama bu kişinin din öğreteceği insanlara bunu öğretememesi demek, bütün o camiye gelen insanların cehenneme gitmesine sebebiyet vermek demek. Çünkü onlar bu din adamlarından öğrendikleri, İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarını sanmaları sebebiyle söylediklerimize kayıtsız kalıyorlar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor ve bir şey yapamıyoruz. Evet, Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Bu dileği yap ki Allah'a karşı takva sahibi olasın. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen müşriklerdensin. Ne demek müşrik? Bir, açık bir şekilde puta tapanlar var. Onlar açık şirkteler. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirkte, gizli şirkte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim açık şirke düşmez. Ama gizli şirkten korkarım. İşte şu anda bütün İslam alim gizli şirkin içinde. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ferahlananların 73 fırkaya ayrıldıklarını söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugüne kadar tespit edilen fırka sayısı 72. 72 fırkanın içindeki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama onlardan küçük bir kısmı her birinin içinde var. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Hepsinin toplamı, yani bu 72 fırkanın içindeki küçük küçük grupların hepsinin toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes gizli şirktedir. Herkes takva sahibi değildir. 4 oldu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Hidayette değildir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı inkar eden kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar diyor Allah-u Teala, onlar hidayette değillerdir. Gene onlar diyor, onlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve hidayette değildir. 6 özelliği oldu. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişinin 6 açıdan değerlendirilmesini yaptı Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah-u Teala sahabe için, tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlar, yani şeytana kul iken, Allah'a ulaşmayı dilediler ve
Allah'a kul oldular diyor. Şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Demek ki şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yöneldikleri için Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulundan, kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini tağut, insan ve cin şeytanlar. Tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'ın kulu olmaktan, Allah'ın kulu olmamıştır. Şeytanın kulu olarak kalmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla dalalette olan kişilerle ilgilenmez. Onları dalalette bulundukları halde bırakır. Sonra ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. O dalalettekilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani dalaletten hidayete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Dokuzuncu faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah Teala diyor ki onlar tağutun dostlarıdır. Allah müminlerin dostudur.

Öyleyse Allah-u Teala'nın bu muhtevasına bakalım beraberce. Şu küfürle mümin meselesine gelelim. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala iki grup ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amenü olan müminler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir de kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Bir başka ayet-i kerime aynı hususu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu, diğerlerinin kafir olduğunu anlatıyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanlar kimlerdi? Demin geçen Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesti. Bütün sahabede başlangıçta öyleydi, şeytana kul idi. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar şeytana kul olanlar. Bu şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulabilir. Hem Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati bizlere bildiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için Allah Teala onların dostudur diyor. Dilemeyenler kafirlerdir diyor Allah Teala. Burada da Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Tağut'un kulları diyor kafirlerdir. Tağut'un kulu olmayanlar müminlerdir diyor. Tağut'un kullarının Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu gördük. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. Sevgili kardeşlerim, daha konunun elifbasındayız. Mümin olmaya, İslam olmaya giriş, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, ya dilemezsiniz. Eğer dilerseniz Allah Teala sizi kendisine ulaştıracağına söz veriyor. İşte demin söz konusu olan Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. O dalalette olanlardan her kim ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Her kim dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Dalaletten hidayete erdirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir diyor Allah Teala. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki şirkte olanlar kimlerdi? 72, 73 fırkadan 72'si kurtuluşa ulaşan sadece 73. fırka. Onlar şirkte değil, onlar müminler. Bir tek fırka onlar, geri kalan 72 fırkanın 72'si de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse daha konunun başlangıç noktasında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim her şey bitmiş. Daha Allah'a ulaşmayı dileme noktasındayız. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse durumları kötü. Onlar şirkte,
Onlar kafir. Onlar dalalette, hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller. Hidayette değiller. Yetmez. Bütün bunların ötesinde onların amelleri de boşa gidiyor. Onca sene yaptıkları ameller, eğer o kişi bu Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göç ederse, ölürse, gideceği yer mutlak olarak cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl bir müesseseden bahsediyoruz? Ya Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu veya dilememek söz konusu, herkes kendisi düşünsün. Şimdi sevgili din adamlarımız bize diyecek ki, biz hiç böyle bir şey okumadık. Bize hiç kimse bunu öğretmedi. Biz de biliyoruz. Gerçekten öğrenmediniz, size öğretmediler. Onun için sizi burada neden öğrenmediniz diye sorgulamıyoruz. Biz söyledikten sonra öğrendiniz. Doğrunun ne olduğunu öğrenmenize rağmen bu doğruyu başkalarına öğretmediğiniz için, siz de tatbik sahasına almadığınız için sorumlusunuz. 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor ve bunun sorumlusu sizlersiniz. Dikkate alıp da, inceleyip de, yahu biz bu adamı bugüne kadar ciddiye almadık. Ama söylediklerinin hepsi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor ve işin kötüsü biz bugüne kadar bunları öğrenmedik. Bize bunları öğreten hiç kimse olmadı. Ama Kur'an-ı Kerim'de olduğu da kesin, farz olduğu da kesin anlattıklarının, yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin de bütün söylediklerini yaşadıkları kesin. Bu noktaya geldiğinizde açıklamanız gerekmiyor mu? Sizi önleyen bir kuvvet mi var? Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Siz onlara gerekli açıklamayı yapmadığınız için sorumluluğunuz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, bu sohbeti yapmaktan muradımız sizi küçültmek değil, sizi karalamak değil, sorumluluğunuzu, bunca insanın cehenneme gitmesindeki sorumluluğunuzu hatırlatmak. Sorumlusunuz. Çünkü siz din adamısınız. Onlar sizden işitmedikleri şeyleri bizden işittiklerinde bize geliyorlar. Ve söylediklerimizin doğru olduğunu görünce bizim safımızda yer alıyorlar. Ama söylediklerimize şüpheyle bakıp da size gelenler, sizlere gelenler, aldıkları cevap negatif olmalı ki söylediklerimizi tatbik etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne olur dileseler sevgili kardeşlerim? Dileseler cehennemden kurtulacaklar, küfürden kurtulacaklar, dalaletten kurtulacaklar, şirkten kurtulacaklar, takva sahibi olacaklar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulacaklar. Sadece bir tek dilekle neyin sahibi olacaklar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Dünya mutluluğunun yarısını hak etmiş olacaklar. Çünkü nefs tezkiyesinin tamamlanması söz konusu. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla aydınlanacak.
onları şeytanın emrinde tutan nefslerindeki afetlerin %51'i azalacak. Öyleyse şu andaki durum açık ve kesin bir durum. Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve siz müdahale etmiyorsunuz. Bunca ikazımıza rağmen size bunca bütün bilgisayarlarınıza bunları açıklamamıza rağmen doğruları öğrenmenize rağmen susuyorsunuz. Nedir arkasındaki sebep sevgili kardeşlerim? Nasıl olur da biz bunları bilmezken ukalanın birisi çıkmış bize bunları öğretmeye kalkıyor diye düşünüyorsanız? Hayır. Muradımız sizi küçük düşürmek değil, anlamıyor musunuz? Hala anlatamadık mı sevgili kardeşlerim, sizi çok seviyoruz. Sizin de onlarla beraber cehenneme gideceğinizi de biliyoruz. Ve bütün bunlardan onların kurtulması, 70 milyondan fazla insanın kurtulması söz konusu. Bu olay bütün dünyaya ayakadar eder. Bir süre sonra dünyanın büyük kısmının hidayette olduğunu göreceksiniz. Dinler birleşecek. Bizdeki mezhepler kalmayacak. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe neyi yaşamışlarsa hiçbir mezhebe ayrılmadan gene aynı noktaya ulaşacağız. Mezhepler arasında düşmanlık bütün boyutlarıyla sona erecek sevgili kardeşlerim. Dinler arasındaki farklılıklar, onlar da yok olacak. Ve bütün dünya bu hidayet güneşiyle sulh ve sükuna kavuşacak. Yakın gelecekte bunların hepsinin birer birer gerçekleşeceğini göreceksiniz. Peki gerçekleştikçe kendinize kızmayacak mısınız? Biz bize düşeni yapsaydık, o günden bu tarafa ölen milyonlarca insanın cehenneme gitmesindeki vebalimiz yok olurdu diyeceksiniz. Ama öyle yapmıyorsunuz. Biz sizleri gidip buluyoruz. Bulup anlattığımız zaman bakıyorsunuz ki bütün söylediklerimiz doğru. Kardeşlerimiz sizlere ulaşınca görüyorsunuz ki sizinle kavga etmeye gelmiyorlar. Size Allah'ın doğrularını söylemeye geliyorlar. Ve gelip bunu dostça size anlattıkları zaman Kur'an'dan tahkik ederseniz bütün söylediklerinin doğru olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları korkunç bir şekilde tuzağına düşürmüş vaziyette. Önce Yahud kavminin dinini o insanlar değiştirmişler. Sonra Hristiyanların başına aynı şey gelmiş. Sonra da İslam'ın başına aynı şey gelmiş. İblis boş durmuyor. Din mensubu olduğunu düşünen ve dinin güzelliklerini yaşadığını zanneden, dini yaşadıkları için de bu sebeple cennete gideceğini zanneden birçok insan, tekrar ediyorum, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bunda derece derece hepiniz sorumlusunuz. Biz Allah'tan aldığımız emri yerine getiriyoruz. Bu da sizin için ayrı bir konu. Diyorsunuz ki Allah'ın peygamberlerinden başka kimse vahiy alamaz. Ama bilginiz yanlış. Allah Teala bal arısına vahiy ediyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy ediyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahiy ediyor. Vahiy kelimesini kullanarak vahiy ediyor. Sevgili kardeşlerim, konunun tevil götürür tarafı yok. Sorumluluğunuzu müdrik olmak mecburiyetindesiniz. Ve biz sizi ikaz etmekle
vazifeliyiz. Eğer bu sözlerimiz sizin kalbinizi kıracak sözlerse Allah-u Teala'dan onun huzurunda af dileriz. Ama bize bunları söyletenin o olduğunu da bilmenizi isteriz. Bir gün öğreneceksiniz. Allah'tan nasıl sorulur, nasıl cevap alınır, onu da öğreneceksiniz. Cevabı aldığınız zaman doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu göreceksiniz. O bize sizin bilmediğiniz bir ilmi öğretti. Ama insanların öğrenmesi lazım gelen, bütün insanların öğrenmesi lazım gelen ilim, Kur'an'da var olduğu halde size okuduğunuz üniversitelerde öğretmediler. Neden öğretmediler? Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da bilmiyorlardı. Onlar da haklılar mı? Evet, onlar da haklılar, sizler de haklısınız. Bilmemekte haklısınız. Ama bunca ihtardan sonra, bunca açıklamadan sonra, hatta bu konuda hepinizi mahkemeye verdikten sonra, adalete başvurduktan sonra hala söylediklerinizde ısrar etmeniz, işte o zaman omuzlarınızdaki vebal söz konusu oluyor. Hepiniz bu ülke insanının cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Öğrendiğiniz halde doğruyu hem kabul etmediğiniz için hem onlara öğretmediğiniz için. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın ilmine davet ediyoruz. Kur'an'ın hidayete ait olan kesimlerini insanlar nasıl çevirmişler, nasıl değiştirmişler, onu evvela öğrenmelisiniz. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğrenmelisiniz. Buradan başlayan bir din öğretimi sizleri başka insanların cehennemden kurtulmasına sebep olacak bir çalışma içine mutlaka ulaştıracaktır. Öyle ümit ediyoruz. Aklı selim sahibi bir insan evvela dinler, sonra inceler. Eğer kendisi yanlışsa yanlış olduğunu kabul eder. Unutmayın, aramızda bir fark var. Siz ilmi öğretmenlerinizden öğrendiniz, hocalarınızdan öğrendiniz, profesörlerinden öğrendiniz. Biz ilmi Allah'tan öğrendik. İşte dünya üzerinde hiç kimsenin hidayeti bilmediği bir noktada biz size hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu söylemedik sadece, ispat ettik. Ve de bir ilim çıktı ortaya. Sizlerin unuttuğunuz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı bir ilim. Kur'an ilmi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri üzdüysek, böyle bir konuda vebali bizim üzerimizdedir.

Türkiye'den çıkardığı bu devrin hidayetçisini ...14. asır müceddidini. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Biz sizden bizim söylediğimizi kabul edin diye bir talepte bulunmuyoruz. Söylediklerimizi inceleyin. Kur'an'la karşılaştırın. Doğru olduğunu o zaman kesin olarak inanacaksınız. Çünkü söylediklerimiz odur. Ve şunu göreceksiniz ki siz o ilmi bilmiyorsunuz. O zaman o insanları, cehenneme doğru yol alan insanları kurtarmak için harekete geçeceğinizi ümit ediyoruz. O güne kadar hepiniz zan altındasınız. Hepiniz onların cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi doğruları öğrenerek hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi

bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Nebe suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı mustakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak, kuvvetle, söke söke çekip alanlara and olsun. Yumuşaklıkla, incitmeden çekip çıkaranlara and olsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere and olsun. Ve de yarışarak öne geçenlere and olsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere and olsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu
birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur. Onun sonu Rabbinedir. Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun.
ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini yaptığını ve neyi tehir ettiğini yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlıyorlar ve onu din gününü haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler,
onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona, mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar, gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar, kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler, yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o, hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek. Ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere and olsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya and olsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler.
Hayır, inkar edenler kafirler, yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun. Ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar, onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar, müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah, her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an mecittir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı.
Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin Âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad-ı kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine.
O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse daraltırsa o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz. Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbim geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O, pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu
güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise hüsrana uğramıştır. Semud kavmi kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz," dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun. Ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun. Ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını ibtiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin
yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma sahili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü, eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar

Ne çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara andolsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere andolsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman muhakkak ki onların Rabbi izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ. Kâriyâ nedir? Kâriyâ'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve ama kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakın ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler,
Dördüncü

Üçüncü yedi basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kabe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim.
ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben felakın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Müminin Suresinin 72. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza gireceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Em tes'eluhum harcan fe haracu rabbike hayrun ve huve hayrur razikîn. Em yoksa veya tes'eluhum onlardan istiyorsun harcan bir harç bir ücret ve o zaman haracı mükafatı Rabbike senin Rabbin hayrun daha hayırlıdır. Ve hüve ve o hayru hayırlıdır. En hayırlıdır. Er razıkîn rızık verenler, rızıklandıranlar. Yoksa onlardan harç ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o rızıklandıranların en hayırlısıdır. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Asıl harç, rızık Allah'ın harcıdır, Allah'ın rızkıdır. Harcama kelimesi de, haraç kelimesi de, harç kelimesi de aynı kökten gelir. Üçü de harcamayla alakalıdır. Ve bir konuda birilerinden para istemek zamanımızda hele bu kanunsuzsa bunun adı haraçtır. Ve ahlakın bu derece bozuk olduğu bir dünya üzerinde her an haraç müessesesi, rüşvet müessesesi çalışmaktadır. Allah-u Teala da onlardan harç mı, haraç mı istiyorsun? O tarzda bir haraç değil. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le söz konusu olan ama harcamak için para manasına geliyor söz. Asıl Allah'ın harcı önemlidir ve hayırlıdır diyor Allah-u Teala. Ve ayet 73 ve inneke le ted'uhum ila sıratın müstakîm ve inneke ve muhakkak ki sen le ted'uhum mutlaka onları davet ediyorsun ila sıratın müstakim sıratı müstakime Allah'a götüren Allah'a ulaştıran yola. Ve muhakkak ki sen mutlaka onları sıratı müstakime davet ediyorsun diyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabenin insanları sırat-ı müstakime davet ettiklerini söylüyor Allah-u Teala. Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basiret hastasıyla Allah'ı basar ederek, Allah'ı görerek
Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. Yani sırat-ı müstakim. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Sırat-ı müstakime çağırmak Allah'a çağırmaktır. Allah Teala diyor ki ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Allah'a davet ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruh vücudumuzdan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır ve 7 tane gök katına yükselir, Allah'a ulaşır. Sırat-ı müstakim Kur'an'ın temelidir. 4 tane sırat-ı müstakim üzerinden 4 ayda ayrı eğitim sürecini yaşar insanoğlu. Bir taraftan ruhu Allah'a doğru bir reel sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük yaparken sonunda Allah'a ulaşacaktır. Diğer taraftan fizik vücut kendi sırat-ı müstakim üzerinde her gün biraz daha Allah'ın emirlerine itaat etmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye doğru bir gayretin içindedir. Nefs, kendi sırat-ı müstakim üzerinde bir temizlenme, saflaşma, afetlerden kurtulma istikametinde bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Fizik vücutta kemal derecelerinde olgunlaşmaktadır. Nefs de kemal dereceleri üzerinde olgunlaşmaktadır. Kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde, asıl sırat-ı müstakim üzerinde olansa ruhumuzdur. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve irademiz de ayrı bir sırat-ı müstakim üzerinde giderek güçlenmekte ve ona ihtiyacımızın kalmayacağı 19 defa müzeyyen olmuş bir noktaya doğru yürümekte olacaktır. Sırat-ı müstakim Kur'an'ın temelini teşkil eder. Ayet 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sırati le nakibun. Ve inne ellezine ve muhakkak o kimseler la yu'minune inanmazlar. Bi el ahireti ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmazlar. Anis sırati yoldan lennakibun, mutlaka sapanlar. Mutlaka sapanlardır, dalalette olanlardır. Cümlecikleri tamamlayalım. Muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sırat-ı müstakim ahirete ulaştıran yol, Allah'a ulaştıran yol. Ahirete mülaki olmak Allah'a mülaki olmaktır. Allah Teala Araf 147'de kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse ve ahirete mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Aynı amellerin boşa gitmesini
Kehf 105'te giriyoruz. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Birinde Allah'a mülaki olmak, ikincisinde ahirete mülaki olmak diye geçiyor. Diğer vasıflar ikisinde de aynı. Ahiret kelimesi birçok kişi için cennet cehennemi ifade eder. Aslında Allah Teala ahiret kelimesiyle hep onu ifade ediyor. Allah'a ulaşma gününü. Yevmül ahireti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığı günün adıdır. Ve kim ahireti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dikkate almaz, ona inanmazsa onlar sırat-ı müstakimden, yoldan, sırattan, yani sırat-ı müstakimden sapanlardır, dalalette olanlardır. Bütün insanlar için sırat-ı müstakim söz konusudur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Her şey yerli yerine tam olarak oturuyor. Onlar ki Allah'a ulaşmaya, ahirete inanmazlar. Onlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Yani sırat-ı müstakim üzerinde olsalardı Allah'a ulaşmaya hem inanacaklardı, hem Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaklardı, hem de ruhları bu sebeple 14. basamaktan sonra fizik vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerinde olacaktı. Öyleyse buraya kutumuzu alalım. Bu ayet önemli. Müminin 74. Ki ahirete inanmayanlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Net ve açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar sadece ahiret gününe inanmayanlardır. İnansalar zaten Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Kurtuluşun orada olduğunu öğrenecekler. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Velev rahimnahum ve keşefna ma bihim min durrin leccu fi tuyanihim yamehun. Velev eğer rahimna, rahmet, merhamet ettik hum onlar ve keşefna ve biz giderdik, açtık ma şey bihim onları min durrin bir zarar. Bir zarardan le mutlaka elbette leccu ısrar ettiler, devam ettiler. Fi içinde tuyanihim onların azgınlıkları. Yamehun bocalıyorlar, şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Ve eğer onlara rahmet edip, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka
şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Eğer onlara rahmet edip, merhamet edip, onlara zarar veren, sıkıntı veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Allah'ı tanımayan, Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmayan, Allah'ın bütün insanları sadece mutluluğa ulaştırmak istediğinden habersiz olan zavallı insanlar, oruç tutmayı Allah'ın işkencesi gibi düşünenler, her Allah'ın emrini üzerlerine bir yük gibi alanlar ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, şeytanın devamlı tesiri altındaki zavallılardır. Allah yolunda Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe hedeflere gidilir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman bu insanlardan hiçbirisi böyle kalamaz. Şaşkınlığı gider, Allah yolunda kendisini seferber eder ve mutlaka mutlu bir insan olur. Ve 76. ayet-i kerime, وَلَكَدْ اَحَزْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَ كَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَدَرَّعُونَ. وَلَكَدْ ve andolsun ki اَحَزْنَاهُمْ, biz onları yakaladık. Bir el azabı, azap ile ve o zaman fakat mestekânû, boyun eğmediler li Rabbihim, Rablerine, ve ma yetedarreûn, ve yalvarıp dua etmiyorlar. Ve andolsun ki biz onları azaba aldık, yani azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmiyorlar.

boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Allah Teala insanlara fırsat verir. Sonra da onların düzelmeleri istikametinde onlara azap da verir. Ama o insanlar yalvarıp yakarmazlar Allah Teala'ya. Ve hatta isyanları için sebep olur. Allah Teala bir zelzele felaketi verir ve insanlar bunun sebebinin Allah'tan geldiğini, ölen insanların ömürlerinin orada bittiğini ama bütün insanlar için bir ders olduğunu, Allah'ın emirlerine itaat edilmesi lazım geldiğini düşünecek yerde Allah'a isyan ederler. İşte Allah Teala biz onları azapla yakalayabildik, yakaladık, azap ettik ama onlar bize yalvarıp yakarmadılar diyor. Her devirde bu tarz olaylar olur. Bizim ülkemizde de olmuştur. İnsanların büyük kısmı ne yazık ki gerçek anlamını hiç anlamamışlardır zelzelenin. Bismillahirrahmanirrahim. 77. ayet-i kerime. Hatta izâ fetahna aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hum fîhî müblisûn. Hatta nihayet oluncaya kadar, hatta izâ fetahna açtığımız zaman aleyhim onlara bâben kapı. Za azabin, azap sahibi, şedidin şiddetli, iza olduğu zaman hum onlar fi içinde sun. Ümitsizliğe düşenler, umutlarını kaybedenler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca o zaman onlar ümitsizlik içinde, yani ümitsizliğe düşenler oldular. Ümitsizliğe düşenler oldular diyor Allah-u Teala. Bir azap kapısı açmış önce, hiç boyun eğmemişler. Yalvarıp dua da etmemişler. Onların üzerine şiddetli bir azap kapısı açıyor Allah-u Teala. Bu sefer ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oluyorlar. İkisinde de kendilerinden bekleneni gerçekleştirmiyorlar. Allah-u Teala azabı o insanları kurtuluşa ulaştırmak için veriyor. Azaptan gerekli destekleri alsalar, Allah'a yönelseler, o insanlar hem cennet saadetinin sahibi olacaklar, hem dünya saadetinin sahibi olacaklar. Ama onlara gelen azap, Allah'ın fizik standartlarına verdiği olaylar, ya onları hiçbir şekilde tesir etmiyor, onlara doğruyu bir türlü anlayamıyorlar, ya da ümitsizliğe düşüyorlar. İkisi de yanlış. Olması lazım gelen şey, Allah'ın mutluluk kapılarını açmak için hemen harekete geçmek. Sadece yapılacak olan şey son derece basit. Sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Bismillahirrahmanirrahim. 78. ayet-i kerime. Ve hüvellezi enşe'e lekum. Sem'a vel efsara vel efidete kalilen ma teşkürun ve hüve ve o ellezi ki o enşe'e inşa etti, yarattı lekum sizin için es-sema işitme hassası vel efsar ve görme hastası ve el-efidet ve fuat hastaları.
Kalilen ma, ne kadar az teşkürün, şükrediyorsunuz. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası.

İdrak hastaları inşa eden, yaratan odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Evvelki ayetlerle bunu bağlarsak şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği her ceza bizi ümitsizliğe düşürecek yerde o cezayı bir daha tekrar ettirmemek için ondan ders alabilirsek eğer bize faydalı olur. Ülkemizin bütün dünyada Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır. Bütün insanlara Allah-u Teala ceza verdiği zaman o cezayla o insanları sadece ikaz etmek ister. Güzele dönüş için, doğruya dönüş için bir fırsattır. Allah'ın verdiği her ceza bir fırsatı ifade eder. Onun için Allah-u Teala bize önümüze getirdiği olaylardan gerekli ibret dersini çıkartabilelim diye görmek için gözler, işitmek için, görmek için görme hastası, basar, işitmek için işitme hastası semi, idrak etmek için idrak hastası fuat vermiş ve böylece olaylardan gerekli dersi çıkaralım da doğruya yönelelim, mutlu olalım diye Allah-u Teala bunu yapıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte ne yazık ki insanlar Allah'ın verdiği her olayın arkasından Allah'a şükredecek yerde hep ya isyan etmişler ya da tamamen ümitsizliğe düşmüşler. Bütün bunların arkasında sadece şeytan var ve insanlarla her an konuşabilmek imkanının sahibi olduğu için ve insanlar onun söylediklerini kendi düşünceleri zannettikleri için iblis insanları kolayca kandırabiliyor. İnsanlara o işlerinde Allah'ın yasak ettiği fikirleri onlara işletmeye çalışan, emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışan sesin kendi sesleri olmadığını, iblisin sesi olduğunu anlatmak, öğretmek mecburiyetindeyiz. Salim düşüncenin Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmek olduğunu anlatmalıyız. Böylece bir muhteva kazanacak insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve 79. ayet-i kerime ve huvellezî zera'akum fil ardı ve ileyhi tuhşerûn ve huve ve o ellezî ki o zera'akum sizi yaratıp çoğalttı, yaydı fi el ardı arzda yeryüzünde ve ileyhi ona tuhşerûn haşrolunacaksınız. Sizi arzda, yeryüzünde sizi yaratıp çoğaltan, yayan odur. Ve ona haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Bütün insanların yeryüzünde yaratılması, çoğalması Allah'ın eseridir. Bir Adem Aleyhisselam'la bir Havva Anamızdan bugün dünya üzerindeki 6 milyar insan oluşmuştur. Kaldı ki bunlar da, bu 6 milyar insan da Nuh'un gemisiyle birlikte sağ kalabilenlerden türemiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın türemeyi
nasıl gerçekleştirdiğine dikkatle bakalım. İnsanlar çoğalıyor ama yeryüzünde onları besleyecek olan gıda maddeleri de çoğalıyor. Çok daha fazlasını da dünya üretmeye müsaittir. Bunların hepsinden gerekli dersleri çıkarmak lazım. 80. ayet Müminin Suresi ve Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yuhyi ve yumitu ve le huhti la fulleyli ve nehari efela takilun. Ve hüve ve o ellezi ki o yuhi diriltir, yumitu ve öldürür. Ve lehu ihtilafu ve lehu ihtilafu ve ihtilaf karşılıklı dönüşüm ona ait. Elleyli gece ve ennari ve gündüz. E mı fe hala la takilun. Hala la takilun, akıl etmiyorsunuz. Ve hayat veren ve öldüren odur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü ona aittir. Onun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? İnsanlar kendilerine hayat veren, şu dünyayı onlar için yaratan Allah'ı yok sayıyorlar. Nasıl var olduklarını, nasıl 70 trilyon hücreden oluştuklarını, her hücrelerinde 23 çift kromozom bulunduğunu bilmiyor sanki insanlar. Sanki bunlar kendi kendilerine oluşmuşlar. Allah'ı ait olduğu yerde görmüyorlar. Ve bunun neticesi akıl etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar. Ne yazık ki Allah'ın hedefiyle serbest irade verdiği insanların vücuda getirdikleri dünya hayatı birbirinden çok uzak standartlarda tahakkuk etti. Allah-u Teala'nın zorla işi yoktur. Serbest irademizle doğruya ulaşmamızı, kurtulmamızı, cennet ve dünya saadetini mutlaka kazanmamızı ister. Bunun için de bizden istediği tek bir şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsak dilemeyiz. Allah-u Teala bize zorla bunu yaptırmaz. Ama cezasını ödemek mecburiyetinde olan biziz. Ya yaratıcının bizi mutlu etme konusundaki o bizi, bizim kendimizi sevdiğimizin belki bin katı seven Allah'ın bizim kurtuluşumuz için ortaya koyduğu reçeteyi tatbik etmediğimiz sürece başkalarına değil kendimize zulmederiz, kendimizi cehenneme mahkum ederiz. Allah'ı hiçe saymakla aslında kendimizi hiçe sayarız ve hem bu dünyada zebun oluruz, devamlı huzursuzluk içinde yaşarız, hem de öldükten sonra kıyamette, kıyametten sonra cehenneme gideriz. Öyleyse bu akıllılık mı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? 81. ayet-i kerime. Bel kalu misle ma kalel evvelun. Bel hayır, kalu dediler. Misli, aynısı, benzeri, makale dedikleri şeyler söyledikleri el evvelün, evvelkiler. Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Hep aynı şeyler söyleniyor insanlık tarihi boyunca. Bir taraftan Allah-u Teala insanları mutluluğa çağırıyor. Bir taraftan da insanlar bu mutluluk çağrısını büyük kesim olarak mutlaka reddediyorlar. Ne yazık ki böylece insanlar kendilerini
hem dünya saadetinden mahrum ediyorlar, hem de cehenneme mahkum ediyorlar. Ahiret saadetinden de mahrum ediyorlar. Ayet 82. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu iza mitna ve künna turaben ve izamen inna le mebusun. Kalu dediler İza mitna öldüğümüz zaman izâ mitnâ öldüğümüz zaman mı? Öldüğümüz zaman ve künnâ biz olduk, turâben toprak ve izâmen ve kemik. İnnâ muhakkak gerçekten le mutlaka mebusûn bahsedilenler, yeniden diriltilenler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beas mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz dediler. İnsanlar buna bir türlü aklı ermiyor. Toprak olduktan sonra, kemik olduktan sonra insan nasıl dirilir? Bilmiyorlar ki zaman geriye dönecek. Canlı olduğumuz noktaya ulaştığı zaman oradan canlı olarak çıkacağız. Çünkü zaman geriye dönmüş olacak. Yaşadığımız güne geri dönmüş olacak. Acaba anlatabiliyor muyuz? Zaman bizim canlı olduğumuz güne ulaştığı zaman biz zaten canlıyız, hayattayız. O günlere ulaşmadan evvel hayatta olmuş olacağız. Vücudumuzun toprak olmasından evvelki noktada var olacağız. Ve orada da zaten kalmadan indi ilahiye, mahşer meydanına ulaşacağız hepimiz. İnsanların buna bir türlü aklı ermiyor. Bir defa zaman kavramını bilmiyorlar. Kıyametin neden kopacağını bilmiyorlar. Kainatın nasıl yaratıldığını bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve de her şey zanlar üzerine kurulmuş. Bir sürü yanlışa insanlar inanıyor. Ayet 83. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat ve itna nahnu ve abauna haza min kablu in haza illa esatirul evvelin. Lekat andolsun ve itna biz vaat edildik, bize vaat edildi. Nahnu biz ve abâne ve babalarımız haza bu min kabli daha önceden in haza illa bu ancak esatiru esatirler efsaneler el evvelin evvelkiler.

Andolsun ki bu bize vaat edildi. Ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir.

Yani bunu geçersiz bir tehdit olarak düşünüyor insanoğlu. Bunun hiçbir hükmü yok diyor. Hayat bu kadardır, bu dünyadaki kadardır. Bugün varız, yarın yokuz. Öyle cennet, cehennem falan diye bir şey yok. Bu düşünce tarzıyla insanların %90'dan fazlası mutsuz. O akıllarını kendi akılların huzurları içinde kullandıkları zaman hep varacakları yer yanlış zanlarıyla hareket ediyorlar. Ve her şey onların mahvına doğru onları götürüyor. Allah razı olsun. Ayet 84. Kul li menil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Kul de limen kimin el ardu arz yeryüzü ve men ve kimseler fiha onun içinde orada in kuntum eğer siz olduysanız ta'lemun siz biliyorsunuz. De ki

De ki arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin, yeryüzünün içindekilerin kimin olduğunu

olduğunu eğer biliyorsanız. Arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin kelimesini yazmamış Allah Teala ama bunun manası eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Arzın yani yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız o zaman söyleyin. Kimin? Yeryüzü ve onun içindekilerin hepsi Allah'ın. Sevgili kardeşlerim, bizler sadece birer yaratıkız. Onun tarafından yaratılmış olan birer mahluk, birer yaratık. Ve sahibimiz O'dur. Sadece bu küçücük dünyamızı değil, sadece bizim güneş sistemimizi değil, 2,5 milyar güneş sistemi onun tarafından yaratılmış. Büyüklüğü düşünce bazında bile bir araya getirmek zor. O Allah'tır. Sonsuzu yaratan Allah. Seyyekulüne lillah. Lillahi lillah kul efela tezekkerûn. Seyekulü ne diyecekler? Li Allahi Allah'ın kul de e mı fe a tezekkerûn. Hala tezekkür etmezsiniz. Allah'ındır diyecekler. De ki hala tezekkür etmez misiniz? Akıl etmez misiniz? Hala tezekkür

Kainatı da ben yarattım. Dünyayı da ben yarattım. Sizi de ben yarattım. Eğer yaratmasaydım şu anda yoktunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri yaratmış ve hayattayız. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki niçin yaratıldığımızı bize öğretti. Daha çok teşekkür ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki bizi bu öğretisiyle mutlu kıldı. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Ve 86. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul men Rabbü semavatis seb'i ve Rabbül arşi arşil azim. Kul de men kim Rabbü Rabb es semavati semalar es seb'i yedi ve Rabbü ve Rabbi el arşi arş el azim büyük. De ki yedi kat semaların yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ı Azim'in Rabbi kimdir? Yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ı Azim'in Rabbi kimdir? Yedi kat gökler. Sadece dünyamızın etrafındaki yedi katmandan bahsetmiyoruz. Bizim bulunduğumuz bu küçücük gezegenden Allah'a kadar uzanan bir yolculukla ruhumuzun takip ettiği yolu yedi tane gök katını aşarak geçmesi söz konusu. İşte o yedi kattan bahsediyor Allah-u Teala. Yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ı Azim'in Rabbi. Arş, Allah-u Teala'nın dizaynı. Ümmül Kitap, arştadır. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda boşlukta duran tahtlar, onlar da arştadır. Allah da arştadır. Yani yaratılan hududun bittiği yerden sonraki cisim arş adını alır. Allah da arştadır, arşın sahibidir ve kürsisi arşın arştadır. Seyekulüne lillahi kul efela tettekûn. Seyekulüne diyecekler li Allahi Allah'ın kul de ki mı fela tettekûn. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? Takva sahibi olmak, bütün bu ilmin sahibi olmak demek. Takva sahibi olmak, bütün bu ilimden kâm alıp Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan yeni bir hayata girmek demek. İnsanlar bunu düşünemedikleri sürece bu dünyada dünya için yaşayacaklar. Sonra da bu dünyada hiçbir mutluluğu yaşayamadan ot gibi bir yaşantıdan sonra bu dünyadan ayrılacaklar. Ve kendilerine yazık edecekler. Gidecekleri yerde cehennem olacak. Sadece Allah'ın ilmini bilmiyorlar diye. Ve 88. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul men bi yedihi melekutu kulli şeyin ve huve yuciru ve la yucaru aleyh.

به إن كنتم تعلمون. Kul de ki men kim, bi yedihi onun elinde melekutu mülk, yönetim, idare, kulli şeyin her şey ve hüve ve o yücürü korur, himaye eder. Ve la yücaru ve korunmaz, korunmaya ihtiyacı olmaz. Aleyhi onun üzerine ona in kuntum eğer siz olduysanız talemun, siz biliyorsanız.

şayet biliyorsanız. Söyleyin. Her şeyin mülkü, yönetimi peki, şayet biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü yani yönetimi idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir?

her şeyin mülkü, yönetimi, melekutu elinde olan Allah Teala diyor ki biz Hazreti İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk. Allah bütün resullerine mutlaka yerlerin ve göklerin melekutunu gösterir. Allah korur, kendisinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Ve 89. ayet-i kerimede cevap geliyor. Se yekulune lillahi kul fe enna tüsharun. Se yekulune diyecekler li Allahi, Allah'ın. Kul de fe o zaman öyleyse enna nasıl tüsharun, aldatılıyorsunuz. Allah'ındır diyecekler. De ki öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Büyüleniyorsunuz.

Ve 90. bütün insanlar şeytanın onlara olan tesiri sebebiyle aldatılıyor. Yani bir nevi büyülenme olayı. Sihir, şeytanın zulmani ilimlerinden bir tanesidir. Ve insanları iblis sadece kandırır, yalan söyler. Ve 90. ayet-i kerime, Vel ateynâhum bil hakkı ve innehum lekâzibûn. Bel hayır bilakis ateynâhum biz onlara getirdik. Bil hakkı hakkı ve innehum ve muhakkak onlar elbette gerçekten mutlaka kâzibûn, tekzip edenler, yalanlayanlardır. Hayır, onlara hakkı getirdik. Ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır.

Mettehazallahu min meledin ve ma kâne me'ahu min ilahin izen lezehebe kullu ilahin bima halaka ve la ala ba'dühüm ala ba'd. Sübhanallahü amma yasifun. Mettehazallahu Allah edinmemiştir min meledin bir çocuk ve ma kâne ve olmamıştır yoktur me'ahu onunla beraber min ilahin bir ilah. İzen öyle olsaydı o takdirde le mutlaka zehebe gitti giderdi. Kullu ilahin bütün ilahlar bima halaka yarattığı şey ve le ve mutlaka ala üstün badühüm ala badin onların bir kısmı bir kısmına. Sübhanallahi Allah sübhandır, münezzehtir. Amma anma şeylerden yasifun vasıflandırıyorlar. Allah çocuk edinmemiştir. Ve onunla beraber başka bir ilah olmamıştır. Hatta buraya bir hiç kelimesini ilave etmekte fayda var. Hiç olmamıştır. Ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah bir defa daha altını çizerek tek bir ilah olduğunu, başka bir ilah olmadığını söylüyor. Eğer diyor göklerde ilahlar olsaydı birbirleriyle devamlı kavga halinde olurlardı. Ve üstün olanlar bir kısmı bir kısmına mutlaka üstün gelirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ilmi her şeyin üzerindedir. Bütün kainatı, kainatları, zahiri alem, berza alemi, gayb alemi, berza alemi, emr alemi, zülmani alem, 6 tane alem, 3 asıl 3 zıt olmak üzere 6 alemi 6 yönde yaratan Allah her şeyin sahibidir. Tek Allah'tır. Allah razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz hayır ve şer. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Cehenneme girmesi ise, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Hayatımız kesintisiz bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından, Allah'ın Resulleri olan kiramen katibin melekleri tarafından devamlı olarak hayatımız filme alınmaktadır. 3 boyutlu bir film. Hayır, 3 boyutlu 2 film. İkisi de 3 boyutlu. Yani yüksekliği, genişliği ve derinliği olan boşlukta kıyamet günü oynayacak olan bir film. Bizim filmimiz. Hepimizin hayatı ömrümüz boyunca bir sürücü, yani kameraman, bir de şahit olmak üzere 2 tane Resul tarafından, Allah-u Teala'nın elçisi tarafından devamlı hayatımız filme alınır. Sevgili kardeşlerim, bu filme alınışın 2 cephesi vardır. Birinci cephede bizim fiillerimiz filme alınır. Yani ne yapmışız? Ne konuşmuşuz? Fiiliyatımız, gerçekleştirdiğimiz olaylar, nelerdir? Onlar filme alınır. 3 boyutlu bir filmle doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün hayatımızdaki her şey filme alınır. 3 boyutlu bir film söz konusu. Ama bunun yanında 3 boyutlu ikinci bir film daha alınır. O melek resuller tarafından okunabilen düşüncelerimizdir. Düşüncelerimizin de filmi o melekler tarafından alınmaktadır. Kıyamet günü evvela herkes mahşer meydanında olacak. Sonra öldürüleceğiz ve enerji bedenlerle yeniden hayata getirileceğiz. Ve nefsler bu vücutlarımızın içine girecek. Yani bir insan cennette veya cehennemde hayatını devam ettirirken 2 vücut olarak genel ruh olmaksızın fizik vücut ve nefsiyle orada olacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala 7 kat
cennet yaratmıştır. Nefsin de talepleri bu yedi kat cennette yer alır. Ruh, Allah'ın zatına dönmüş ve oradadır. Ama fizik, vücut ve nefs birlikte cenneti veya birlikte cehennemi yaşayacaklardır. İşte mahşer meydanında bu olay tahakkuk ettikten sonra, nefsler fizik vücudumuzun içine girdikten sonra herkes mahşer meydanından indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide, yani Allah-u Teala'nın huzurunda bir hüviyet kazanır her şey. Orada hayat filmlerimizi seyretmek üzere herkes elektronik sistemlerin kendisini çektiği, kendi hayat filmini seyredeceği noktaya ulaşır. Ekran söz konusu değildir. Görüntü bir cam üzerinde, bir perde üzerinde oluşmaz. Boşlukta üç boyutlu olarak oluşur. Ve iki tane hayat filmi oynar. Birisi o kişinin hayatındaki gerçekleri ihata eder ve o derecat sisteminde kişinin bütün vücuda getirdiği olaylar vardır. Hem de her olayın vücuda geldiği andaki otomatik derecelendirme sistemiyle, eğer kişi hayır işlemişse, o saniye hayır işlemişse, yeşil rakamlarla sağ tarafa kaydedilir. Şer işlemişse kırmızı rakamlarla sol tarafa kaydedilir. Neticede kümülatif olarak hem sol tarafta hem sağ tarafta devam eder. Bir de ikisinin arasındaki farkı gösteren rakamda ya sağda ya da solda gene kümülatif olarak kendisini gösterir. Eğer rakam kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıktıktan sonra kazanılan dereceler büyükse kazanılanlardan kaybedilenler çıkar. O zaman bunun neticesi yeşil yaprak olarak yeşil rakamlarla sağ tarafta oluşur. Ama kişinin kaybettiği dereceler fazlaysa, yani sol taraftaki kırmızı rakamlar fazlaysa, sağdaki yeşil rakamlar azsa, fark gene sol tarafta günahların kaydedildiği tarafta kırmızı rakamlarla yer alır. İşte kimin rakamı kırmızıysa, bir başka ifadeyle nakıssa, negatifse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi cehenneme girecektir. Herkes cehenneme girer. Ama bu cehennemin dışıdır. Cehenneme girenlerden cehennemde kalacaklar. Cehennemin dışını bütünüyle kaplarlar. Dizüstü çökmüş vaziyette hepsi orada beklerler. Cehennemin bütün etrafı insanlarla ve cinlerle çevrilecektir. Cinlerin kesimi ve insanların kesimi olmak üzere. Cennete girecek olanlarsa, cehennemin bu dış kesiminden içine girerler, iç kesimine.
iç kesimindeki hazırlanan sistemi görürler. İnsanların nasıl azap çekeceklerini orada açık bir şekilde görürler. Cennete gidecek olanlar bunu gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden uçarak dışarı çıkarlar ve cennete ulaşırlar. İşte insanların cennet veya cehennem muhtevası bu kazanılan derecelere göredir. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de hayat filmimizde görünürler. Ama iki ayrı filmin neticeleri olarak. Yazılan rakam daima tek tarafıdır ve tektir. Kişinin düşüncesiyle vücuda getirdiği olay arasındaki ilişki açık bir şekilde mizanda yer alır. Eğer bir kişi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa düşüncesinde mutlaka o kötülüğü nasıl yapacağı, nasıl yapmak istediği görüntülü bir şekilde ortaya konulur. Çünkü insanlar görüntülerle düşünürler. Bu düşüncede o kişi birine hangi kötülüğü yapmak istiyorsa veya hangi iyiliği yapmak istiyorsa onu düşünmüştür. Düşündüğü anda o kendi filmini seyreden kişi orada düşüncesini görür. Sonra da bunun olaylara yansıyan, olayları gerçekleştiren dünya üzerindeki tatbikatı ortaya çıkar. Ve bu tatbikata göre vücuda getirilen dereceler kişinin düşünceleriyle değerini kaybedilen veya kazanılan derecelerin değerini arttırır veya eksiltir. Eğer kişi bir başkasına bir kötülüğü düşünmüşse, bariz bir misal verelim. Bir kişiyi öldürmeyi düşünüyor, kafasında planlıyor, falanca yerde pusu kuracak. O kişi geldiği zaman bütün tabancasındaki kurşunları o kişinin göğsüne sıkacak, onu öldürecek. Ve bu kafasında tasarladığı bu olayı gerçekleştiriyor. Gecenin üçünde pusu kuruyor. Kişi oradan geçerken tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltıyor. Ne olmuştur? Taammüden bir cinayet işlenmiştir. Kişi bunu tasarlamıştır. Bu tasarısının neticesi olarak hedefe gidecektir. Öyleyse bu dizaynda tahammüden bir cinayetin gerektirdiği bütün derecat kaybı bu kişiye yüklenir. Gene bir misal. Bir adam hemen caddenin yanında olan bahçesinde tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Tetik bir yere takılıyor. İçindeki tek mermi ateş alan tabancadan çıkıyor, yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Bu kişinin düşüncesinde o kişiyi öldürmek diye bir tasarım yok. Çünkü düşünceleri orada açıkça görüldüğü cihetle böyle bir şey adam hiç düşünmemiş. Ama düşünmediği bir olay onun dikkatsizliğiyle, tedirsizliğiyle, ihmaliyle gerçekleşmiş, o kişi ölmüş. Bu kişi bir evvelki kişinin yani taammüden cinayet işleyen
bilerek, öldürerek, kast ederek o cinayeti işleyen kişinin kaybettiği dereceleri kaybetmez. Ondan çok daha az derecat kaybeder. Yani kırmızı dereceler, kaybettiği dereceler ona nazaran, tamamen cinayet işleyen adama nazaran çok düşük bir noktada olur. Çünkü bu kişinin kastı yoktur. Öteki adamı belki hiç tanımıyordur. Ama bütün alternatifleri gösteren şey o kişinin kafasındaki düşüncedir. O kişiyi öldürme kasti var mı yok mu? Olmadığı burada kesinleşir. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Burada iki nevi davranış biçimi var. Taammüden gerçekleşen suçta derecat kaybı çok yüksektir. Ama diğeri sadece bir kazadır. O kişi ihmal ve tesayyüp sebebiyle, tedbirsizlikle, dikkatsizlikle suçlanabilir. Kaybettiği derecat o kadardır. Sonuca bakıyoruz, ikisinde de birer tane adam ölmüştür. Ama ölüme sebebiyet verenlerin durumuna baktığımız zaman aynı seviyede iki suç görmek mümkün değildir. Birinde bilerek, istenerek, kast edilerek bir kişi öldürülmüştür. Ötekinde böyle bir niyet olmaksızın tahakkuk etmiştir olay. İşte bu sebeple kıyamet günü mahkemelerde şahide gerek kalmamaktadır. Neden? Çünkü hayat filminiz gerçek şahidinizdir. Hiç kimsenin, siz de dahil olmak üzere, aksini iddia etmeniz mümkün olmayan bir olaylar dizisi ömrünüz boyunca sizin dizaynınızda var olur. Aynı zamanda bu hayat filmi kişiye de ölürken gene gösterilecektir. Bir sinema şeridi gibi bütün yaşadığınız olaylar gözünüzün önünden bir film gibi geçer. Bütün hayatınızı o zaman ölürken bir defa daha yaşarsınız. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde ama yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için orada kıyamet günü indi ilahide bu olay mutlak olarak gerçekleşir. İşte sağ tarafınızdaki yeşil rakamlar hayırları, sol taraftaki kırmızı rakamlar şerleri ifade eder. Hayır, herhangi bir konuda derecat kazanmak. Böyle bir şeyi Allah'ın müsaadesi olmadan gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca Allah-u Teala size kazandığınız derecelerden çok daha fazlasını da verebilir. Diyor ki, kim derecat kazandıracak olan bir hayır işlerse, ona kazandığı her bir dereceye karşılık 10 katı verilir diyor Allah-u Teala. Ama diyor, aynı kişi bir şer işlerse, ona sadece kaybettiği kadar derecat yazılır. Bir kişi bir hayır işliyor, bu hayır bir tek derecelik bir hayırdır. Her saniye, eğer bir kişi zikrediyorsa, her saniye bir derecat kazanır.
Ama bu kazandığı her saniyelik derecat onun 10 katı olarak amel defterine yazılır. 10 rakamı yazılır her saniye. Ama aynı kişi bir derecelik bir kaybı işlemişse, mesela zikretmemişse, onun amel defterine her saniye sadece eksi bir yazılır ya da kırmızı rakamlarla sol tarafa bir yazılır. Öyleyse aynı saniye birisi zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bire 10 kazanıyor. Diğeri zikir yapmıyor, 1 derece kaybediyor ama bir rakamı var sadece. Peki bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse ne olur? O zaman o kişinin tabiyetini gerçekleştirdiği andan ruhu birinci gök katına yükselene kadar her bir derecesi 10 kat değil 100 kat yükseltilerek kaydedilir. Her saniye bu kişi zikir yaptığında her saniye 100 derece kazanır. Eğer ruhu ikinci katta kadar yükselmiş olan birisinden bahsediyorsak, onun her saniye kazandığı bir derece karşılığı ona 200 derece olarak kaydedilir. Üçüncü kata ruhu ulaşmış olan bir kişi için bu sonuç 300 derecedir. Dördüncü gök katına yükselmiş olan bir kişi için, ruhu dördüncü gök katına ulaşmış olan bir kişi için burası 1'e 400'dür. Her bir derecesine karşılık kişi 400 derece kazanır. Böylece 5. katta 500 derece, 6. katta 600 derece, 7. katta 1 dereceye karşılık 700 derece kazanmak söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Sevgili kardeşlerim, orada kıyamet günü hayırlarınızdan ve şerlerinizden yargılanacaksınız. Hakimi olmayan, savcısı olmayan, avukatı olmayan, şahidi de olmayan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sizin dışınızda başka bir şahit yok. O zaman siz yargılandığına göre başka bir şahidi olmayan bir mahkeme. Hakimsiz, savcısız, avukatsız, başkaları tarafından şahidi de bulunmayan ama kişinin bütün davranışları onun kendi şehadetini oluşturan bir mahkeme. Adı Mahkeme-i Kübra, en büyük mahkeme. Onun için sevgili kardeşlerim, kaç sene ömrünüz olursa olsun, bu ömür boyunca devamlı olarak sizin etrafınızda kiramen katibin melekleri, yani Allah'ın bu melek resulleri, sizin filminizi bir ömür boyunca çekeceklerdir. Bu filminiz hem düşüncelerinizi hem fiillerinizi ihtiva edecektir. Ve de düşüncelerinizden ve fiillerinizden faydalanarak ortaya çıkan rakamlar size kıl kadar hata yapılmadan gerçek derecatınızı gösterecektir ki siz hayat filminizde hem düşüncelerinizi hem de fiiliyatınızı, yaptıklarınızı gördüğünüz zaman düşüncelerinizin etki derecesi de otomatik olarak hesaplanıp oraya kaydedildiği cihetle elinizdeki mizan statüsü içinde size kıl kadar
zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra budur. Bir şahide, kendinizden başka bir şahide ihtiyacınız olmayacaktır. Kendiniz de zaten fiili işleyensiniz. Dolayısıyla şehadetiniz ancak ekrandaki düşüncelerinizin filmde görüntülü olarak yer alması sebebiyle oluşacaktır. Neticede insanların kitapları, yani rakamlı kitapları, yani söylediğimiz hayat filmleri. Allah-u Teala bazen buna kuş diyor. Boşlukta oynadığı için kuş diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazen kitaben merkumen deniyor, diyor. Rakamlı kitaplar diyor Allah-u Teala. Üzerinde rakamlar olan kitap. Mizan diyor. İşte Müminun Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Mizanlar, bu söylediğimiz hayat filmleri. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, onlar felaha erenlerdir diyor. Felaha erenler kimdir? Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Felaha erenler, Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Peki, bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir tek sebep, günahların sevaplardan fazla oluşu ebediyen cehennemde kalmayı ifade ediyor. İşte insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uydurdukları bir sürü yalanı Kur'an-ı Kerim doğruya çeviriyor. Hep şu iddia söz konusu, kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Kim Allah'a inanıyorsa onların hepsi cennete girecektir. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Evvela şefaat müessesesinin kıyamet günü gerçekleşmesi mümkün değildir. Orada şefaat, hiç kimsenin şefaatine müsaade edilmeyeceğini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Orada sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimleri devreye giriyor. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gidecekleri yerin cehennem olduğu, onların hüsranda oldukları, ebediyen cehennemde kalacakları ifade ediliyor. Kimin de kazandığı dereceler fazlaysa onların felaha erdikleri, yani cennet yolcusu oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse böyle bir sıralamada bir insan için oluşan tabloya baktığımız zaman burada
hayrın ve şerrin çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan ama insanların uydurdukları bir husus, hayır da şer de Allah'tandır sözü. Hayır Allah'tandır. Ama şer Allah'tan değildir. Hiç kimse hangi sebeple olursa olsun başka birinin derecat kaybetmesini sağlayamaz. Yani herhangi bir insanın hangi davranışı olursa olsun, o insan öyle istiyor diye başka birisi derecat kaybetmez. Yani istemek başka şeydir. Mesela bir kişi bir başkasını suça teşvik etmek istiyor. Gayret ediyor. Eğer o kişi bu gayretin neticesinde onun söylediğini yaparsa, o zaman hem suçu işleyen derecat kaybeder, hem de onu suça teşvik eden derecat kaybeder. Ama suça teşvik eden suçu işlememiştir. Sadece teşvik sebebiyle derecat kaybeder. Öyleyse suçu işleyen kişinin amel defterinde suça teşvik edenin kaybettiği derecat görünmez. O kendi işlediği suçu işleyen kişi kendi işlediği suçun değeri kadar derecat kaybeder. Sevgili kardeşlerim, bir olay vücuda gelmiştir. Bu olay ya derecat kazandıran bir olaydır ya da derecat kaybettiren bir olaydır. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Kişi bir olayı vücuda getirir, bir başkasına fayda sağlar. Ona bir iyilikte bulunur, derecat kazanır. Bir kötülükte bulunur, derecat kaybeder. Suçu işlemekle derecat kaybetmek birbirinin ardından gelen iki olaydır. Önce suç işlenir, suç işlendiği anda derecat da kaybedilir. Birisi bir başkasına iyilik yapar, derecat kazanır. Bir başkasına kötülük yapar, derecat kaybeder. Birisine karşı davranışınız, onu zarar diye edecek bir davranışsa, ona bir zarar veriyorsanız, derecat kaybedersiniz. O, bunun karşılığında sizin kaybettiğiniz derecatı kazanır. Birisine karşı bir suç işlediniz, siz derecat kaybettiniz, kaybedilen derecatı karşı taraf kazandı. Allah-u Teala'nın kanununda ödeme anında yapılır. Yani olay cereyan ettiği anda iki taraf birden değerlemeye girer. Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Ona bir tokat vurdu. Tokatı vuran kişi tokatı vurduğu için derecat kaybeder.
İşlediği suçla tokat atmak sebebiyle kaybettiği derecat birbirini sıfırlar. Kişi suçu işlemiştir, tokatı atmıştır. Ama karşılığında derecat kaybetmiştir. Fiille derecat birbirini sıfırlar. Karşı tarafa bakalım, tokatı yiyen tarafa bakalım. Tokatı yiyen taraf başkasından bir zarar görmüştür. Ama bunun karşılığında o kişinin kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse iki tarafta da netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında denge kurulup netice sıfırlanmıştır. Ve her olay anında mutlaka Allah-u Teala'nın katında sıfırlanır. Şimdi bir başkasını düşünelim. Bir adam bir başkasına bir iyilik etmiştir. O iyilik etmesi sebebiyle derecat kazanmıştır. Ama diğer taraf o iyiliğin faydasını yaşamıştır. Ama buna karşılık derecat kaybetmemiştir. Derecat kaybetmesi söz konusu değildir. İyilik eden kişi derecatı kazanır. İyiliğin faydasını yaşayan kişi derecat kaybetmez. Şer işlemekse derecat kaybetmek demektir. Öyleyse Allah'ın bir insan üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişiye derecat kaybettirmez. Yani kişinin üzerinde şer bir sonucu oluşturmaz. Öyleyse Allah'ın yaptığı olay hangi tarzda bir olay olursa olsun, bir kişinin bir tarlası var. O tarlaya Allah-u Teala sünnetullahı sebebiyle bol yağmur yağdırır, toprağın verimini arttırır ve kişi bol mahsul alır. Bu Allah'ın o kişi üzerinde yaptığı bir güzel işlevdir sünnetullahı. O kişi mahsulü alır ama bundan derecat kazanmaz veya kaybetmez. Allah-u Teala'nın yaptığı bir olay bir insana derecat kaybettiremez. Yani sünnetullah bir kişinin tarlasında yıldırımlar isabet etti. Tarladaki bütün mahsulü yok etti. Allah-u Teala bunu yaptı diye o kişi derecat kazanmaz veya kaybetmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hangi vücuda getirdiği fiil olursa olsun, Allah-u Teala o fiili vücuda getirdiyse sünnetullahi ile veya bizatihi Allah isteyerek bir şeyler yaptıysa kişiye, bu fiil o kişiye derecat kaybettiremez. Allah'ın bir kişi üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Sebebiyet veremezse şer Allah'tan olamaz. Derecat kaybetmekle sonuçlanan bir olay Allah'ın vücuda getirdiği bir olay değildir. Bu sebeple hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizden kaynaklanır. Biz kendi davranışlarımız neticesinde derecat kaybederiz. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir olay bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez.
Biz davranışımızla derecat kazanabiliriz. Kendi davranışımızla derecat kaybedebiliriz. Kötü davranırsak, şer işlersek derecat kaybederiz. Hayır işlersek derecat kazanırız. Ama Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği olay pozitif de olsa, bize bir fayda sağlasa, negatif de olsa, bize bir zarar da verse, bundan bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaideler gereğince. Bu sebeple hayır bizdendir, şer de bizdendir demek mümkündür. Bir insan kendi fiiliyle hayır kazanabilir, kendi fiiliyle şer de kazanabilir. Ama Allah'ın kazandırdığı veya kaybettirdiği derecelere baktığımız zaman hayır Allah'tandır diyebiliriz. Allah'ın öyle olayları vardır ki onlar hayırdır. Ama şer de Allah'tandır diyemeyiz. Allah'ın olayları vardır, bize derecat kazandırır. Allah'ın olayları vardır ama o olaylar bize derecat kaybettiremez. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple hayır da şer de Allah'tandır sözü geçerli değildir. İnsanlar hayrı ve şerri yanlış yorumluyorlar. Onların hoşuna giden olaylar hayırdır o insanlara göre. Hoşlarına gitmeyen olaylar da, onları üzen olaylar da şerdir diye değerlendiriyorlar. O zaman bütün olayların arkasında Allah-u Teala var olduğuna göre bize üzen olaylar da, sevindiren olaylar da Allah'ın vasıtasıyla vücuda gidiyor tarzındaki bir düşünceyle insanlar hayır da şer de Allah'tandır demişler. İttifakla da buna karar vermişler. Ama Allah'ın hayır ve şer ölçüsü kişinin kazandığı derecatla hayra ulaşması, kaybettiği derecatla şerre ulaşması söz konusu olduğu için bu şekilde bir mantığı o sonuca ulaşır görmek mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir fiil bizi sevindirir veya bizi üzer. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Derecat kazanmamız mümkündür ama derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kazanamaz. Affedersiniz, derecat kaybedemez. Allah Teala bir olaya sebebiyet verebilir. Bir insan bu olay sebebiyle derecat kazanır, kazanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır ve şerri asli ölçüsünden hareketle tazim edeceksiniz.

Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar hayır değildir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. İşte bir kişinin arabasının çalındığını düşünün. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Arabayı satacak, kazandığı parayla da keyif edecek. Ama aslında ne yapmıştır? Şer işlemiştir. Arabayı çalmakla şer işlemiştir. Ve şerre seviniyor. O olay, şer olay onu sevindiriyor. Öbür taraftan arabası çalınan adamı düşünün. O adam da arabası çalınıyor. Bundan üzüntü duyuyor. Ben bunu helal parayla aldım. Nasıl benim arabam kaybolur diye. Ama aslında arabası çalındığı için hırsızın kaybettiği bütün dereceler onun amel defterine, kazanç hanesine yazılacaktır. Arabası çalınmıştır ama karşılığında o arabanın değeri kadar derecat kazanmıştır kişi. Öyleyse arabanın çalınması sebebiyle derecat kazandığı için bu onun için bir hayırdır. Kişi üzülüyor. Hırsız da araba çaldığı için derecat kaybetmiştir ama buna seviniyor. Öyleyse hayrın ve şerrin bir insandaki mahiyeti onun derecat kazanması hayır, derecat kaybetmesi şer şeklinde tecelli edebilir. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Böyle bir olay mümkün değildir. O olay o kişi için onu sevindiren bir olay da olsa derecat kaybetmez. Onu üzen bir olay da olsa derecat kaybetmez. Ama üzen bir olay olsa derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayır ve şer konulu bir konuşmamızı Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip etti. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir

0: batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
1: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli katılımcılar, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Şiddet ve kötü alışkanlıklardan kurtularak mutlu insan olmak konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evvela kötü alışkanlıkların muhatabı insan. Allah'ın yarattığı insandan beklentisi mutlu olmak, mutlu insan olmak. O zaman Rabbimiz hangi hedefle bizi bu dünya hayatına gönderiyor ve biz gelince kendimizi kime satıyoruz, nasıl böyle bir girdabın içine gidiyoruz, onu huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'le ayet payet açıklamak istiyorum. Her şeyden evvel size anlatabildiklerimi sizin de kalbinize nakşedebilmeniz için dikkatle beni dinlemeniz lazım. Meşhur 3 tane kelamımız var. Gözünüz ekranda olsun, kulağınız bende ama kalbiniz Allah'ta olsun. Çünkü insanın sahibi Allah. Allah ve onun Resulü. Öyleyse bu rezimi reçete 5 günlük, 5 senelik, 500 yıllık bir reçete değil. İnsanlık tarihi kadar eski. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Kıyamet gününe kadar devam edecek tüm insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef insan-ı kamil olmak. Ahmet hocamızın ifade ettiği gibi Şeyh Edebali'nin meşhur sözü insanı yaşatmak, Allah'ın sevgili mahluku olmak dizaynı içerisinde bu reçete bize sunuluyor. Bu reçeteyi sizin de istifade edebilmeniz için kendimizi tanımamız lazım. Hak aynası Kur'an-ı Kerim'le. Yaratan O ve yaratan Allah-u Teala'nın aynasında kendimizi görmezsek, tanıyamazsak reçeteyi asla hedefe ulaştırmamız mümkün değil. O zaman izniniz olsa zamanınızı almadan diyorum ki Kur'an'a baktığımız zaman komple bir varlık. İnsanın yeryüzünde Allah'ın halifesi. Allah'ın halifesi olan insan nelerden müteşekkil? 3 vücudun sahibi, serbest iradenin sahibi, aynı zamanda aklın sahibi. Ahmet hocamızı dinledim. Ama herkes kararların beyinde gerçekleştiğini zannediyor. Karar organı akıl. Şimdi o slaytımızı beynel minel evrensel reçeteyi size sunmak istiyorum. Bu reçete ne? Bu reçete bütün peygamberlerin hayatına tatbik ettiği reçete. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bir ismi de Tabibel Kulub. Kalplerin tabibi. O zaman Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kendimize baktığımız zaman zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin sahibiyiz. Bu fizik bedenin içerisinde 2 vücudumuz daha var. Birisi berzah alemine ait olan nefsimiz. Muhtevasında 19 tane hastalık var. Allah Resulü'nün kalplerin tabibi olarak gönderilmesinin arkasında bu sır var. 19 hastalık. Bu 19 hastalıklardan bir tanesi de kötü alışkanlıklar. Öyleyse hepimiz doğuştan kötü alışkanlıklara bağımlı olabilecek bir unsurla dünyaya geliyoruz, bir nefsle. Ne var bu nefsin içerisinde? Küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan ve kötü alışkanlıklar. Öyleyse hayatımıza bu kötü alışkanlıklar girmiş değil, doğuştan bizimle birlikte. Doğuştan bizimle birlikte olduğunu nereden anlıyoruz? Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ahmet hocamızın da ifade ettiği, bunlardan bir tanesi içki, bir tanesi kumar ve diğer kötü alışkanlıklar, ister 5 deyin, ister 10 deyin, ister 100 tane deyin. Türevleri nicesi. Ama özellikle Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel mensiru vel ensabu vel ezlamu rejim min amele şeytan. Ey iman edenler! İçki, kumar, fal okları bunlar şeytanın pis amelidir. Bundan kendinizi kurtarmanız lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Ahmet hocamız kötü arkadaş dedi. Aslında o kötü arkadaşın kullanıcısı diş düşman olan şeytan. Nereden biliyoruz? Hiç Kur'an-ı Kerim'i elinize alıp okudunuz mu? 114 sureden oluşuyor. Ve 114 surenin başında ben ona mutluluk formülü diyorum. Mutluluk formülü tekrar ediliyor. Nedir bu mutluluk formülü? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu olmak istiyor musunuz? İşte hepinizin bu Auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim açılımı nedir? Hayatınıza nasıl tatbik edersiniz? Bunu öğrenmeniz lazım. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan bedeviler fıçılarla içki içiyorlardı. Ama Allah'tan gelen emir 3 tane içkiyle ilgili ayet var. Bunlardan bir tanesi Bakara 2:19. Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki faydası da var, zararı da var. Ama zararı faydasından büyük. Nisa 43. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Ve son noktayı koyuyor Allah Teala Maide 90. İçki size yasaklandı. Acaba bu ne menen bir şey? Bu içki niye bize yasaklanıyor? İşte 19 hastalıktan bir tanesi de kötü alışkanlıklar ve kötü alışkanlıkların içerisinde bu içki de var, kumar da var, madde bağımlı da var, her türlü insana zararlı olan her şey var. Yani muhterem misafirler, bataklık içimizde. Bu nefs. Nefsimizin manevi kalbi. Diyeceksin hocam madem bizi Allah çok seviyor, neden bu nefsi bizim başımıza dert etti falan? Dert mi nefsimiz? Evet. Hazreti Ali şöyle diyor. Ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Demek ki hepimizin derdi içimizde. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Demek ki bütün bu problemlerin çözümü de derman olarak Allah bize vermiş. Ey insanoğlu, bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Bir gün lütfetseydi Allah Teala sizi yokluğa geçirseydi. Ve ey kulum, senin için yarattığım kainata böyle bir bak bakalım. Ne görecektik? Bir insan vücudu şeklinde olan kainat. Ne daire, ne elif, ne şu ne bu. Baştan sona bir insan vücudu şeklinde. Ama Hazreti Ali ne diyor? Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, muhterem hazirun, hepimiz aslında Allah'ın bir televizyonuyuz. Bu televizyonu biz kendimiz ayarlarsak netice başka yere gidiyor. Bu televizyonu bizi yaratan Rabbimiz ayarlarsa başka bir sonuca ulaşıyoruz. O sebeple Allah Teala bütün bu hayat senaryosu içerisinde insanların gidebileceği yerin cehennem olduğu da bildiriliyor. Ben aklım var, ben kendimi idare ederim. Ne gerek var ona buna köle olmaya diye düşünebilir insan. Bunun akıbeti başka bir yer. Ama hayır, beni yaratan Allah. Şöyle düşünün. Kainat o kadar muhteşem ki, o kadar her şeyi Allah güzel yaratmış ki, onun yaratılışını inceden inceye idrak ettiğiniz an, Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. Yani hepiniz şunu diyeceksiniz, her şey merkezinde. Bütün insanlar bir araya gelseler, Allah'ın vücuda getirdiği şeyin aksini asla kimse ispat edemez. Ve Ahmet hocamız onun için özellikle altını çizerek söylediği bir cümle vardı. Her şey ihtiyarlar ama Kur'an gençleşir. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, sadece Kur'an'ın ispat ettiğine ulaşabilir. Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Şimdi bu Kur'an'da yok yok. Bir slaytımız var. Size takdim etmek istiyorum. Kur'an'da yok yok. Her sualin cevabı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. 7 daha ayet. Bir kere her şeyden evvel size şunu söylemek istiyorum. Yaratılış dizaynı hep 7 sayısıyla sınırlı. Yani sırlı. İşte 7 ayet-i kerimede her misal Kur'an'da var. Bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için bu Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Öyleyse problemin cinsi ne olursa olsun çözüm Kur'an-ı Kerim'de, ama acaba biz bu reçeteyi hayatımıza nasıl tatbik edeceğiz? Konumuz neydi? Şiddet ve kötü alışkanlıktan kurtularak mutlu insan olmak. Öyleyse her türlü derdimiz bu kitabın içerisinde. Bu dertten kurtulmak da reçete, dermanımız da bu kitabın içerisinde. Ve Allah Teala bizi mahlukatın içerisinde en üst noktada yaratmış. Meleklerden üstünsünüz. Cinlerden üstünsünüz. Hayvanlardan üstünsünüz. Her şeyden üstünsünüz. Çünkü o mahlukatın içerisinde bizzat Allah sizi seçmiş. İşte Bakara 30. Beis kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halifeten. Ben insanı yeryüzünün halifesi olsun diye yarattım. Melekler karşı çıkıyorlar. Allah diyor ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Şeytanlar karşı çıkıyor. Sen göreceksin son neticeyi, bir bak bakalım. Hayvanlar keza öyle. Yani muhterem misafirler, biz yaratılış hedefimizi idrak edersek tüm problemlerin çözümü Rabbimiz tarafından en güzel biçimiyle bize teslim ediliyor. Nedir bu problem? O kadar kolay ki tarifi gayrimümkünsüz. Mesela şu anda 8 milyar 250 milyon insan bu dünyada yaşıyor. Şu saniye itibariyle size temin ediyorum ve garanti veriyorum. Bu garanti benden değil tabii, Allah'tan. Bu kadar emin konuşmamızın arkasında bu var. Bu garantiyi Allah bize veriyor. Bir kalbi dilekle 7-8 aylık süre içerisinde her türlü kötü alışkanlıktan sizi kurtaracak ve kesinlikle sizi diğer insanlara yardımcı kılacak olan reçeteyi Allah bir tek dilekle size veriyor. Sonuçta Allah'ın bizden istediğine herkesin birbiriyle yardımlaşması. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. İşte bu sırrı bu hayatta biz öğrenmekle mükellefiz. Ama o yardımı alabilmeniz için her şeyden evvel etrafındaki insanlara zarar vermemenizden başlıyor. Hocalarımız değil, katılımcılarla beraber olduk kısa bir süre içerisinde. Bir tanesi çok hoşuma gitti. Tedavide şunu hedefliyoruz dedi bir sunucu kardeşimiz özellikle. Biz öyle bir şey yapmalıyız ki tedavide diğer organlara da zarar vermeyelim. İşte bütün mesele bu. Allah'ın reçetesi bu. Aynen Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Öyleyse mutlu insanın ilk adımı çevreye zarar vermemek. Yanı başımızdaki insana zarar vermemek. Kendimizi ona göre tercih edeceğiz. İkinci olarak Allah'a ve yümlâhire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Hepimiz Allah'ın misafirleriyiz, öyle mi değil mi? Allah'ın misafirleriysek, Allah Teala bizi ağırlıyorsa, o zaman dünyadaki rızkımızın endişesinde olabilir miyiz? Sahibimiz o. Tabii zaman olsaydı, yeterli olsaydı, tek bir noktadan başlayan kainatın yaratılışı ki 200 yıl evvelinden bir astrofizikçi bunu ifade ediyor. Doktor Edwin Powell Hubble ve Doktor Don tek bir noktadan kainatın enerjiyle yaratıldığını ispat ediyorlar. Ama bunu 1400 yıl evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesi. O zaman nereye gelmek istiyorum? Şuna gelmek istiyorum. Allah'a güvenin ve kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü her şey sizin için ama siz boşuna yaratılmadınız. Siz Allah içinsiniz. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, mutlu olmak isteyen hangi devirde yaşarsa yaşasın, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, yolu Allah'tan geçer. Onun için bir Allah dostuna sormuşlar, sen neyle meşgulsün arkadaş? O da demiş ki, biz çözer, biz bağlarız. Normal mantık dizaynı içerisinde aslında hiçbir şey yapmıyor. Bir taraftan çözüyor, bir taraftan bağlıyor. Öyle zannediyorsunuz. Hayır. Cevap şu. Biz insanların şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte bu niyetle huzurunuzdayım. Nasıl yapacağız hocam? Tek bir dilek. Ama bu dilek kalpten olması lazım. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda Allah hepinizle beraber. Sadece sizinle beraber değil. Şu kainatta canlı ve cansız cin ve insanların hepsiyle beraber. Nasıl oluyor hocam diyeceksiniz? Şöyle oluyor, ifade edeyim size. Zamanı, daha doğrusu mekanı kullanmayan, bütün boyutlardan münezzeh olan Allah, sonsuz hızın sahibi. Ve şöyle bir düşünürseniz, bu sonsuz hız sebebiyle aslında hepinizle beraber ama aynı zamanda daima nerede? Arşta. Kur'an-ı Kerim tarif ettiği yoklukta. Şimdi daha fazla şey etmek istemiyorum. Bir kalbiniz var ve Allah Resulü'nü kalbin doktoru olarak söyledim. Tabibel kulub. O zaman o kalbinizden Allah'a sıcak bir talep gitmesi lazım. Bu nasıl? Mevlana'sı, Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'si, Ahmet Yevisi, Şeyh Edeb Ali'si, Hacı Bayram Veli'si, binlerce Allah dostu Allah'a el açmışlar. Siz de açmak ister misiniz? Evet, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, Mevlana, Yunus Emre, Eşref Rumi, Şeyh Edeb Ali, Ahmet Yesevi, Akşemseddin, Hacı Bayram Veli, sahabe, havariler, Rabbaniyun, onlar nasıl sana ulaşmayı diledilerse, ben de sana kalpten ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendine ulaştır ya Rabbim. Beni de dostların arasına koy ya Rabbim. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Şu anda muhterem misafirler, bu dilek kalbinizde olduysa Allah sizinle beraber ve Kur'an'daki formül sizin için çalışmaya başladı. Nedir o? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptınız bu dilekle? Bu dilekle düşman olan şeytandan kendinizi kurtardınız. Düşman olan şeytandan kendinizi kurtarmanız nasıl gerçekleşecek? Hemen beraberce bakalım. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Fizik vücut bu zahiri aleme ait, Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz berzah alemine ait, Allah'a ulaşmıyor. Nefsimizin manevi kalbinde afetleri azdıran, bizi kötü alışkanlıkların sahibi kılan, bize hayatı zehir eden, bu afetleri azdıran şeytan. Allah Teala 7 ayet-i kerimede, bu slaytımız devamlı kalsın ama 7 ayet-i kerimede Allah bizi şöyle uyarıyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın, çünkü o sapaçık bir düşman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede kötü bir alışkanlık varsa, nerede madde bağımlı, nerede her türlü bağımlı söz konusuysa, bilin ki nefsimizin manevi kalbinde kötü alışkanlıklar diye bir hafet var. Ve bunu da azdıran şeytan. Ve şeytan zulmani alemin varlığı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin tağut diye bahsettiği. Bu kavramın içinde kimler var? İnsan şeytanları var, cin şeytanları var ve şeytan şeytanları var. Üçü birden sizin görmediğiniz yerden onlar bu afetleri klavyeye basarak sizi oynatıyorlar. Hangi ayet hocam diyeceksiniz? Araf suresinin 27. ayet-i kerimesi. Araf 27'ye bakın ne diyor Allah Teala? Şeytan ve avanesi. Kimdir o avanesi? İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. Sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Yani bizim nefsimizin afetlerini, 19 afeti, 19 klavye olarak düşünün. Harf. Topuna birden de basabilirler. Bir tekine de basabilirler. Ve sizi onlar oynatıyor. Ama şu anda eğer siz kalpten ulaşmayı, bir kere daha ifade edeyim, daveti yapayım. Kalpten ulaşmayı diyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Bunun sağlaması var mı hocam diyeceksiniz. Evet var. Şu anda bundan emin olun, eğer kalpten ulaşmayı dilediyseniz bütün varlıkların tekrar ettiği bir isim var. Allah ismi. Sivrisinek de Allah ismini tekrar ediyor mu? Evet. Nereden biliyoruz? İşte Bakara suresi 26. ayet-i kerimesinde bir ecnebi prof laboratuvarda bir Müslüman arkadaşıyla beraber çalışıyorlar. Ve Müslüman arkadaşı diyor ki, yahu biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Nasıl oluyor ya bu? Ve ama yabancı bunu duyar duymaz hemen laboratuvara sokuyor. Bu Müslüman doğru söylüyorsa o zaman bu sivrisineğin de mutlaka Allah demesi lazım. Yüksek frekans altında sivrisineğin resmini çekip neyi zaman gerçekten sivrisineğin de devamlı ne dediğini görüyor. Allah, Allah, Allah. Yani her varlık, canlı ve cansız her varlık Allah'ın internetine Allah'ın şifresiyle giriliyor. Acaba anlatabildim mi? Şifre herkes için aynı. Şunu söylemek istiyorum size. Ben fizikçiyim, normal branşım. Fizikte şunu öğrendik. Her şey atomlardan oluşmuş. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 uzaklıkta eliptik yörüngede devamlı dolanan bir elektron. Maxwell diyor ki, ya bu hareketi yapıyoruz, biz biliyoruz. Ama bu hareketi sağlayan kuvvet nerede? İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, o hareketi sağlayan kuvvet külli irade, külli irade Allah'ın Kur'an'da sünnetullah dediği kainatı kontrol eden kompütür. Bu kompütüre bütün datalar girmiş durumda ve her şeyi Allah şifresiyle, Allah ismiyle vazifesini yapıyor. Bir ağaç şeftali veriyorsa kesin bilin ki Allah'ın zikriyle veriyor. Toprak eğer ürün veriyorsa kesin bilin ki Allah'ın zikriyle veriyor. Onlar bizim gibi insan mı? Hayır, değil. Ama iki tür zikirden bahsediyorum. Serbest irade sahibi cin ve insanlar var. Allah'a deyin bakalım. Siz bunu yaptığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı zikir. Ama eğer bir ağaç Allah ismini tekrar ederse bunun adı tesbih. Nasıl oluyor? Külli irade Allah'ın katından görünen diye enerji söz konusu. Einstein'ın tek bir doğru formülü var diyorum. Her şey enerjiden oluşmuş. Atomlar da enerjiden oluşmuş mu? Evet. Bizler de atomlardan oluşmuş muyuz? Evet. Bu atomların bir araya gelmesine moleküller, onların da bir araya gelmesiyle canlı hücre oluşmuş mu? Evet. Tek hücreli bir amipten başlayan yanıtır zinciri maymunlarla noktalanıyor. Ama Darwin denilen birisi Allah'ın hakikatlerini bilmediği için insanı bir maymunun devamı olarak görüyor. Halbuki Kur'an'ı incelediğin zaman Allah insanı yeryüzünde değil katında yarattı, cennete koydu, tembihte bulundu. Ey Adem, bu ağaca yaklaşma. Şeytan da sana düşmandır. Dedi mi demedi mi? Evet. Bunlar Allah'ın kelamı. Öyleyse biz kendimizi bununla tanırsak, buna göre kendimizi kullanırsak %100 hedefimize ulaşacağız. Bizi hedefe ulaştıracak olan kimdir? Allah. O bizimle beraber, o bizi çok seviyor. Yani şu az evvel anne babanın evladı için yaptığı mücadeleyi gördük değil mi resimde? Ama bundan emin olun. Bir gün öğreneceksiniz. Bütün mahlukat bir araya gelse, sizi sevmeye kalksa, asla Allah'ın sizi sevdiği kadar sevemez. Bütün insanları bir araya geldi. O kadar güzel bir sahibimiz var ki, o kadar üzerimize sadece tek bir gayesi var, bizim mutlu insan olmamız. Ama mutlu insan olmamız neye bağlı? Bize verdiği serbest iradeyi onun emrinde kullanmamıza bağlı. Ve çok basit, çok kolay. Mal alıcıya, bu tasavvufun üç tane şeyidir. Mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenir, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Hocam bu neymiş diyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Tamam. Şimdi bedel ödeyeceksiniz. Bu dünyada neyi satın almak istiyorsanız bedel ödemeniz lazım. Nasıl dükkana giderken bir gömlek beğeniyorsanız, ücretini ödüyorsanız, bu kainat da sizin. Allah'ın mülkü, Allah'ın dükkanı ama onunla alışveriş halindesiniz. Hocam ben Allah'ın neye ihtiyacı var ki benden bedel istiyor? Çok güzel. Ben de onun cevabını vermek istiyorum. Her şeyi sevgiyle alacaksınız. Bedeli anladınız mı? Her şeyi sevgiyle. Yani hepimiz Allah'la bir sevgi alışverişi içindeyiz. E hocam Allah benim kendisini ne kadar sevdiğimi bilebilir mi? Evet. Mesela şu anda yeri gelmişken size söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Siz de birbirinizi çok seviyor musunuz? Bundan emin olun, Allah'ın sizden beklediği bu. Hepimizin birbiriyle sevgi yarışına girmesi gerekir. Ve dikkat edin, bütün Allah dostları Allah'ı severler. Öyle mi değil mi? Sonra Allah'a aşık olurlar. Öyle mi değil mi? Sonra öyle bir aşk yükselir ki Allah'a hayran olur. İşte bu sırrı bildikleri için o noktaya gelmişlerdir. O zaman reçete çok kolay, çok basit. Ben tabii öyle tabir caizse ifade ediyorum. Ayrı ayrı sineklerle uğraşmayalım. Bataklığı kökünden kurutalım. Bu da bir dilektir. Bu dilek kalpten ulaşmayı dilemek. Kim kurutacak? Ne diyordu Hazreti Ali? Derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. İşte derdimiz nefsimiz. Dermanımız ruhumuz. Tek bir dilekle Allah size verdiği ruhu tekrar kendisine iade etmenizi istiyor. Yani dilimizde Türkçe'de ermiş evliya olmak biliyor musunuz? Nereye ermiş bu kişi? Hayattayken talepte bulunmuş. Siz de talepte bulundunuz. Bir kere daha tekrar edeyim. Tekrarul ahsen ve levkana yükseksen. Öyle mi değil mi? Kalpten ulaşmayı diliyor musun? Diller mi kalpten mi? Sağlaması ne? Evet. Şu anda kalbinize bakın. Sıcak bir yani istekle içinizden Allah, Allah, Allah demeye başladınız mı? Çünkü reçete bu. Nereden çıkarttın hocam? Kur'an-ı Kerim. Her şey Kur'an'da var mı? Evet. Ve bakın Rabbimiz ne diyor? Müzzemmil 8. Vezkur ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismiyle soruyorum size. Allah. Mutluluk formunu unutmayın. Bir tanesi şeytandan kaçmak, diğeri de Allah, öbürü de Rahman, biri de Rahim. Şimdi hepimiz insanlar beraber yaşıyoruz. Maneviyatı olanla maneviyeti olmayan insanlar aynı kazandayız. Yani Yunus'un deyimiyle 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dediler. Şimdi bu kazanda kaynayan bir grup insan bu söylediklerimden haberdar değil, farklı bir yaşantı içerisinde her şeye madde gözüyle bakıyor. Biz de öyledik zamanında ama vazgeçtik, Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ama siz, ben bu problemlerimi maneviyatla çözmek, Allah'ın beni yarattığı hedefe ulaşmak, insanı kamil olmak istiyorum diyor musunuz? Diler mi kaptan mı? O zaman bu dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek sahibi olduğunuz an Allah sizin için devreye giriyor. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Yani sevgili kardeşlerim, biz üzerinde işlem yapılanlarız. Ne demek istiyorum? Doktor kardeşlerimiz bilirler. Kabul ederim ki bunlardan bir tanesi hastasına, arkadaş senin şu hastalığın var, seni ameliyat etmemiz lazım. İzni hastadan istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor ve okey aldıktan sonra ondan sonrası işlem doktora kalmış. Nasıl biçer, nasıl açar, nasıl yapar, o tamamen onun kontrolünde. İşte biz de Rabbimizin hastasıyız. Hastası olduğumuzu nereden biliyoruz? Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesi. Ya eyyühen nasu kad caukum uizetim rabbikum. Size öğüt geldi. Ahmet hocamızın ifade ettiği her şeye biz nasihatle başlıyoruz. Ama bir şey daha geldi. Ve şifaen lima fi suduri. Ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Öyleyse bugün hepimizin derdi hükmünde olan bu kötü alışkanlıklar, şiddet bağımlılığı nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Az evvel söyledim. İsterseniz bunların resmini çekin, evde gidin. Ayetlerle biz onu tek tek ifade ediyoruz. Ve 19 afetten bir tanesi kötü alışkanlıklar. Şiddet mi? Şiddetin kaynağı, zulmün odağı da nefsimiz. Ne demek istiyorum? Bu afetlerden bir tanesi de öfke ve gayz. Yani öfkelenmek, üst seviyede bir öfke kişiyi şiddete götürüyor mu? Evet, şiddet bu şekilde başlıyor. Ama bütün bunların hepsinden temizlenmek istiyorsak ki, bunu kim temizleyecek? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Bu talebi kalbinizde gördüğü an, artık Allah'ın sizi bırakması mümkün değil. Ne zamana kadar? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırana kadar. Benim ruhum kendisine ulaşırsa ne olur? Sizin ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için onun önünde engel nefsiniz var. Yani sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, hayatta yaşadığınız bütün olumsuzlukların arkasında başka insanlar yok. Bundan emin olun, eşinizle olan kavganın arkasında eşiniz yok. Hiçbirisi yok. Bütün dert içimizde. Derman da içimizde. Ve dikkat edin, ilk Allah'ın emrine isyan eden varlık şeytan. Şeytanı Allah'a isyan ettiren ne? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytan şeytanı lanet oldu. Anladınız mı acaba? Demek ki insan şeytanlar nasıl şeytanlaşmışlar? Kibirleri var. Paraları alabildiğine, malları alabildiğine, öyle işlerinden şişiyorlar ki bir firavun, bir nemrüt. Bunlar hep gücü kendilerini bulunduran insanlar. Benim üstünde adam mı olur? Hazreti Musa 9 mucizeyle firavuna geldi. Git be işine dedi. Sen beni babamın dininden mi çevireceksin? Ama sonuçta galip olan kim oldu? Hazreti Musa oldu. Çünkü Hazreti Musa Allah'ın tasarrufundaydı. Çünkü Hazreti Musa Allah'ın reçetesini hayatına tatbik etmişti. Öyleyse muhterem misafirler, kalıcı çözüm, her türlü hastalıktan kurtulmanın ilacı, reçetesi bu dilek. Hayattayken emanet olan ruhu sahibine ulaştırmak. Kur'an tilavet eden hocamızı hiç dinlediniz mi? Okuduğu ayetler çok dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi de Ahzab 72. İşte Ahzab 72'de insanın nelerden müteşekkil olduğunu bir bir açıklıyor Allah Teala. Biz diyor emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi. Kim yüklendi? İnsan yüklendi. İşte hiçbir varlığın yüklenmediği bu emanet size üfürülen ruh. Meleklerde bu ruh yok. Cinlerde bu ruh yok. Hayvanlarda bu ruh yok. Şeytanlarda bu ruh yok. Hiç kimsede olmayan Allah'ın indindeki en büyük emanet kimde var? Sizde var. Secde 9'da Sümme sevâhe ve nefâhe fî min ruhî. Öyleyse salonu dolduran muhterem misafirler, biriniz ki Allah'ın emanetini taşıyorsunuz. Bu emanet ruhunuzdur ve sadece Allah'ı diliyor. Şeyh Edebali'nin reçetesine bakın. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, ama bana ne gerek? Bana Allah'ım gerek diyor. Hepiniz Aziz Mahmud Ali Hazretleri'nin türbesine gittiğiniz an el açıp dua ediyor musunuz? E o mübarek insan nasıl insan-ı kamil oldu? İşte verdiğim reçeteyle. Yani bana Allah'ım gerek dedi. Bana dünya değil. Şimdi belki çoğunuz diyeceksin, ya hocam kuzum, ben bu reçeteyi benimsemiyorum. Ben niye dünyadan vazgeçeyim? Hayır sevgili kardeşim, dünyadan vazgeçmeyeceksiniz. Tam tersi, rızkınızı Allah tekellüf ediyor. Yani şu dünyadaki rızkınızın garantisi Allah'ın elinde. Hiç merak etmeyin. Her türlü hayatı en güzel içinde yaşayacaksınız. Ama size negatif tesir edebilecek olan şeylerden Allah hepinizi koruyacak. Şu dört şeyi hiç unutmayın. İnsan ihtiyacı içerisinde evvela birinci sırada eğitim var. Öyleyse kendimizi cehaletten kurtarmamız lazım. İkinci sırada güvenlik var. Mutlaka ama mutlaka Allah'ın koruması altına girmemiz lazım. Üçüncü sırada sağlık var. Ahmet hocamızın ifade ettiği çok şeyler yapıyor kişi, sonra da canına tak diyor, sağlığından, malından, mülkünden, hayatından oluyor. O zaman ayağı suya eriyor, o zaman diyor bir şeyler yapayım diyor. Şimdi biz o noktaya gelmeyelim. O noktaya gelmeyelim ve reçeteyi siz tek bir dilekle hayatınıza tatbik edeceksiniz ve bu dört şeyi siz kendi hayatınızda yaşamaya başladığınız an, o zaman hepimizin çokça her ikide bir şikayet ettiği adalet yeryüzünde gerçekleşir. Demek ki bunların hepsinin olması halinde yeryüzünde adalet olur mu? Olur tabii, işte Hazreti Ömer adalet mülkün temelidir. Resulullah'ı katletmek üzere gelen o Hazreti Ömer, Resulullah'ın duasıyla ne oluyor? En güzel insanların kafilesine katılıyor. Hani ne diyordu bir Allah dostu? Yolun uğramadıysa Hazreti Muhammed'e, gitti kervan kaldın dağlar başında. İşte biz de bu dünyada o Resulullah'ın kervanından ayrı düşmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Neyim var Allah'a ulaşacak? Allah zatından size ruh üfürmüş. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece size hatırlatıyorum. Ne diyoruz halk arasında? Haydan geldik. Evet, siz tamamladınız. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Huya gidiyoruz. Hepimizin durumu bu. Siz de haydan gelip huya gitmek istiyor musunuz? Dinler mi kapten mi? O zaman kalben Allah'a ulaşmayı diyor musunuz? Emanet olan ruhu mutlaka ben Rabbime ulaştırmak istiyorum diyor musunuz? Bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an %100 size ait olan bir kat dostluğuna ulaştıracak. Hiç merak etmeyin. O ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. O uykudayken de sizinle beraber, o buradayken sizinle beraber, o sokaktan sizinle beraber, o 24 saatin her saniyesinde sizinle beraber. Sadece ve sadece onunla sevgi alışverişi içinde bulunacaksınız. Bir kere daha sesleniyorum. Kalpten ulaşmayı diliyor musun? Hocam bu kadar güzel bahsettin. Yani tarifi gayri mümkünsüz bir reçete. O zaman bu diğerleri niye bundan farkında değil? Evet muhterem misafirler, ne yazık ki günümüzün din öğretisinde korkuya dağlı bir din anlayışı var. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah'ı seviyor musunuz? Dinler mi kaptan? O kadar hayat kolay ki, o kadar hayat kolay ki, her şeyin anahtarı sevgi. Şimdi size bir ayet söyleyeceğim. Belki size çok kolay gibi gelebilir. Ama her şeyin kökü burada. Tahrim 6'da. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Bütün anne babalar Allah'a hitap ediyor. Evvela kendinizi, sonra evlad-ı yanınızı, yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Bakın dikkat edin. Allah Teala bu dünyada değil, özellikle o sonsuz hayatı geçireceğimiz bir yerden bahsediyor. Rüya gören var mı? El kaldırın bakalım rüya görenler. Rüyada yatağa yatar yatmaz, başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an, yarım ağırlıklar kanununa göre nefsiniz fizik bedenin içerisinde, elektron devri sayısı düşünce fizik bedenin, nefsinizin karşı elektron devri sayısı yükseliyor. İkisi eşitlenince nefs vücuttan ayrılıyor, bir kara delikle öbür aleme geçiyor, bütün kainatı dolaşıyor yeryüzündeki şeyleri ve sabahleyin başka bir kara delikle tekrar gelip sizin vücudunuza giriyor. Ve o rüyada siz nerelere gittiniz biliyor musunuz? Şu dünyanın seması olan yıldızları belki çoğunu dolaştınız. Çünkü oradaki hız ışık hızı da değil, onun altında bir hız da değil. Işık hızının üstünde bir hız, sonsuz hız. Hepiniz bunları yaşıyorsunuz. Neden bu noktaya geldim? Çünkü bilin ki bu dünya hayatı bir son değil. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcı. Hiç unutmayın, her gece ama her gece ölüyorsunuz. Onun için Allah Resulü ne diyor? Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Acaba anlatabildim mi? Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Öyleyse ölümden korkmayacağız. Biz Rabbimizin Kur'an'da tarif ettiği reçeteyi öğreneceğiz ve hayatımıza tatbik edeceğiz. Bir kere daha sesleniyorum, bu çok önemli. Bu dilek bu gece bunun kalbinize yerleştirin. Yani hep benim prensibim dersi derste öğretmek. Daha sonra ev ödevi olarak vermek değil. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kaptan mı? Şimdi bakın muhterem misafirler, belki diyeceksin ki ya hocam senin bahsettiğin zikri bizim taraftaki herkes yapıyor. Ama senin bu dediğini yaşamıyor. Aynen dediğiniz doğru. Öyleyse iki tür insan var. Bir Allah Allah deyip hiç değişmeyen, hatta negatif istikamette değişen. Bir de Allah Allah deyip bahsettiğim bu değişmeyi gösteren. Şimdi muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ben belki daha az önce de söyledim. Amerika'dayken bir kilise başında çok dikkat çeken bir mermer levha. Aynen üzerinde şu yazılı. Sen İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. Biz de şimdi bu cami avlarına şu mermer levhayı asarsak. Sen Kur'an'ı kendine göre değiştirme. Sen Kur'an'a göre değiş. Dediğimiz zaman sırrı çözeriz. Ne diyorsunuz? Hepimiz Kur'an'a göre değişmekle vazifeliyiz. Allah'a göre değişim, Kur'an'a göre değişimdir. Kur'an ahlakı kimin ahlakıdır? Allah'ın ahlakı. O zaman dikkat edin. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız sadece Allah'ın sizden istediği bir dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Şimdi kalpten ulaşmayı dilediğiniz an üçüncü basamak, dördüncü basamakta 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Ve şimdi dikkat edin, iki ayet-i kerime size sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Yusuf 53. Yusuf 53'te Allah ne diyor? Yusuf aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen diyor ki وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لِأَمَارَةٍ بِسُّٰي اِلَى مَا رَحَمْ يَا رَبِّ. Ya Rabbim diyor, sen bana bir nefs verdin ama benim bu nefse baş etmem gücüm yok. Yani bir peygamber olmasına rağmen bir peygamber tek başına nefsiyle baş edebilir mi? Edebilir mi? Ne diyorsunuz? Edemiyor. Ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Şimdi buraya nokta koyduk. İlâ mâ rahime Rabbi. Yani kişi diyor ki, Yusuf aleyhisselam diyor ki ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli etti nefs müstesna. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz mi? İşte dilediğiniz an Rahim esmasıyla da Allah size tecelli ediyor. Ne yapıyor? Şunu yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz Allah Teala buyuruyor ki hepinizi hani fıtratıyla yarattım. Hani fıtratının özelliği başlangıç noktasında şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nasıl açacaksınız Allah'ın kapıları? İşte iradeniz devreye girecek. Bu dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Bakın hangi ayet bize bunu söylüyor? Taha 123. Hepiniz Kur'an-ı Kerim hayat kitabınızdır. Nasıl ilacı alıp o ilacın prospektüsüne göre siz onu kullanıyorsanız aynen Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde hayatımıza tatbik edeceğiz. Allah diyor ki Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size mutlaka bir kalp doktoru gelecek. O kalp doktorunun reçetesini siz tatbik edeceksiniz ve böylece şifaya kavuşacaksınız. İşte kalp doktoru geliyor ve diyor ki ben sizi Allah'a davet ediyorum. Hazreti Ali'nin sözünü hatırlayayım. Derdin var sende onu bilmiyorum. Derdimiz nefsimiz. Ama kalp doktoru ne diyor? Senin diyor bu nefsten kurtulabilmen için emaneti, Allah'ın emanetini ona ulaştırman lazım. Ben sana o daveti getirdim. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Şimdi kalben ulaşmayı dilediği an o ruhun önündeki engel nefsimiz başkaları değil, komşumuz değil, babamız değil, arkadaşımız değil, kardeşim, hiç kimse değil. Engel olan kim? Biz kendimiziz. İşte Allah Teala diyor ki sen bana ulaşmayı dilediğin zaman bu emaneti sen bana tevdi ettin, ben sana güveniyorum. Şimdi senin için bu engelleri ben kaldıracağım. Nihayet iblis de kimin mahlukudur? Allah'ın. Dolayısıyla bizim önümüzdeki engelleri bir bir Allah alıyor. Nasıl alıyor? Beraberce bakalım. Başlangıç noktasında hepimiz zihinsel engelliyiz. Ya nereden çıkartıyorsun hocam diyeceksiniz. Evet. Neye göre zihinsel engelli? Allah'ın bize eğitimini verebileceği öğretmeni, mürşidi tanımıyoruz. Herhangi birisi. Şimdi eğer izniniz olsa birçok ayet-i kerimeyi sıralarım size. Geldiği zaman, Allah'ın katından o hidayetçi geldiği zaman, insanlar baktıkları zaman diyor ki, ya sen de benim gibi beşersin, senin bende ne farkın var? Ama onu farklı kılan olay kalbi. O ne yapmıştır? O bu reçeteyi hayatına tatbik etmiş, kalbin ulaşmayı dilemiş. O kalp doktoruna tabi olmuş. O ruhunu teslim etmiş. O fizik vücut teslimi yapmış. O nefs teslimi yapmış. O irşada olmuş, irade teslimi yapmış. Şimdi diyebilir miyiz ki profesörlük unvanını alan bir kardeşimiz, Allah mübarek kılsın, sen de benim gibi bir insansın diyebilir miyiz? Evet, bizim gibi beşer ama o epey bir terlemiş, bedel ödemiş, birçok imtihanlardan geçmiş, sonuçta onu o makama getiren diplomayı almış mı almamış mı? İşte bizimle Allah arasında ilişkide bu şekilde, yani şu anda Mevlana şöyle diyor, bu devrin Ahmedi benim. Kabul edelim ki ben de onun döneminde yaşıyorum. Sırf anlatmam için onu ifade ediyorum. Hey Mevlana, sen de benim gibi insansın diyebilir miyim? Hayır, o Mevlana almış, medrese-i müderrisiyken karşısına mürşidi Şems Hazretleri çıkmış ve o insanı almış ele ve çok kısa süre içerisinde Mevlana ne diyor? Ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolun bir toz zerresiyim. Hatta Mevlana şunu ifade ediyor, sizin anlayabilmeniz için söylüyorum. Diyor ki, ben bir kamıştım. Şems yedi delik deldi. Hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Siz de bugün, bu gece burada olmak istiyor musunuz? O zaman yedi deliği delmesi lazım. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? İşte dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ederse, evvela sizin gözünüzdeki perdeyi kaldırıyor. O perde kalktığı zaman siz Allah'ın doktorunu doktor olarak görmeye başlıyorsunuz. Kulaklarındaki vakrayı engeli kaldırdığı zaman siz o doktorun sözlerinin manasına varıyorsunuz. Raçeteyi verdiği zaman siz anlamaya başlıyorsunuz. Kalbinizdeki ekiniti aldığı zaman siz artık o sözleri, reçeteyi kalbinize indiriyorsunuz. Reçete Kur'an ve şunu unutmayın. Şuara suresinin 193, 194. ayet-i kerimesi. Nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunu minel münzirin. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i, Cebrail Aleyhisselam söylüyor, senin kalbine indirdik. Niçin? Nezirlerden, uyaranlardan olman için. O zaman sevgili kardeşlerim, siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an, bu engelleri Allah sizden alacak ve siz Furkanların sahibi olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki bu Kur'an Furkan'dır. Ne demek Furkan? Furkan, hakkı batıldan ayıran ölçü ayraç. Yani ölçü o Kur'an. O zaman siz doğrulara ulaşmak istiyor musunuz? Mutlaka doğruların hepsi Kur'an-ı Kerim'de ve siz Kur'an-ı Kerim'de köklerine bakarak seçeceksiniz. Bu doğrular nedir? 7 safa doğru. Yani hepiniz Allah'la ilişkilerinizde 7 sınıf geçeceksiniz. Bu birinci sınıfı geçtiniz, kabul ediyorum. Kalpten ulaşmayı diliyorsunuz. Birinci sınıfı geçtiniz. Geri kalan 2 sınıf Allah'ın garantisinde. Allah sizi kalp doktoruna ulaştıracak. Nasıl? Bu 7 Furkan'ı aldığınız an sizi o halde bırakmıyor. Bir şey söylemiştim, aklınıza geldi mi? Biz üzerinde işlem yapılanlarız. Ne demek istiyorum? Yani Allah'a izin verdiniz. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Allah da izni aldı ve Rahim esmasıyla tecelli etmeye başladı. O zaman siz ona izin verdiğiniz zaman Allah Rahim esmasıyla üzerinizde işlem yapıyor. Rahim esmasıyla gözünüzdeki perdeyi kaldırıyor. Rahim esmasıyla kulaklardaki bakrayı kaldırıyor. Rahim esmasıyla kalpte kekini kaldırıyor. Rahim esmasıyla hidayette kalbine ulaşıyor. Rahim esmasıyla kalbinizi kendisine çeviriyor. Rahim esmasıyla göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Hocalarımız bilirler, diyelim ki gırtlak kanseri olan kişi artık gıdasını alamıyor. Nereden yol açıyorlar sıvı alabilmesi için? Buradan yol açıyorlar. Tıpkı bunun gibi Allah'ın katından gelen nurların, bu nurlar nedir? Bunlar rahmettir, bunlar fazıldır, bunlar selavattır, bunlar sekinettir. Yani insanı insanı kamil kılan olay bu fizik gıdalar değil. İnsanı insanı kamil kılan olay kalbimizdeki hastalıkları temizleyen Allah'ın katından gelen nurlardır. 7 nurla siz insanı kamil olursunuz. Bu nurlardan birincisi rahmet, ikincisi fazıl, üçüncüsü selavat, dördüncüsü sekinet, beşincisi de hikmet, altıncısı feyz, yedincisi salah nuru. Eğer kiliselere gittiyseniz ben oradan size örnek vereyim. Bütün havarilerin yanı başında, başlarının önünde ne vardır? Bir hale işte o Allah'ın onlara verdiği salah nuru. Yani siz o 7 safayı yaşadığınız an size de öyle bir salah nuru verilir. Siz de o zaman 3 nurun sahibi olursunuz. Siz de yaralanış gayesine uygun olarak Allah'ın nuruna kavuşursunuz. İşte Allah'a dostlarının hepsi bu. Bu kanalların hepsi size açık. Siz de salihlerden olmak, siz de yeryüzünün varisi olmak istiyor musunuz? O zaman reçeteyi hayatınıza tatbik edeceksiniz. Şu anda eğer bu dilek kalbinizde varsa bu engellerin hepsini sizden aldı ve nur yolunu da açtı. Şimdi size bir örnek vereyim. Neden bazıları değişiyor, neden bazıları değişmiyor? Nur suresinin, hatta Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bakın size şunu açıklamak istiyorum. Efemen yuridullahu en yetiyehu yeşerse devul İslami. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbine bir nur açar. Ama takdir edin ki o kişi dilemiyor.

Diyorum %100 kendisine. Ama siz Allah'ın reçetesiyle onu tezih etmediğiniz takdirde her an o tuzağa düşebilir. İblis öyle bir kurnaz mahluk ki anında bir arkadaşı onun devresine giriyor ve tekrar ya bir sigaradan ne anlar, bir madde bağımdan ne çıkar vesaire derken kısa zamanda onu esir alıyor ve ne yazık ki tekrar eskalıklarına dönüşüyor. O zaman biz öyle bir reçete insanlara vermeliyiz ki Allah'ın reçetesi olsun ve bir daha kötü alışkanlıklara kendisi talep sahibi olmasın. Biz tasavvuf dininde buna ne diyoruz biliyor musunuz? Bekçiyi içeriye dikmek. Herkesin önüne iki polis dikemezsiniz. Ama hepiniz içinize bekçiyi dikebilirsiniz. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Dinler mi kaptan mı? Allah diyeyim bakalım. İşte bu. Bekçeyi içinize siz dikeceksiniz. Anne babalara sesleniyorum. Etrafınızda ne kadar kötü alışkanlık varsa bunların hepsinin reçetesi Allah sevgisi, Allah sevgisi, Allah sevgisi. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Şu anda hepinizin kalbinde Allah sevgisi var. O zaman buraya gelmeyen çocuklarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız, negatif şeyden uzak olan kim varsa siz bu reçeteyi onlara verin. Onların da kalbinde Allah sevgisini oluşturun. Onların kalbinde Allah sevgisini oluşturursanız o zaman kesinlikle siz Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Çünkü Allah insanı çok seviyor. Çünkü Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Ve çünkü bu mutluluk tek bir dileğe bağlı ve siz yaparsanız %100 sizi Allah değiştiriyor. Ve dikkat edin, uğruna Allah'ın kainatı yarattığı. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz. Levlâke levlâke nemâ halak tarafından. Sen olmasaydın ben felekle yatmazdım dediği Allah Resulü'nün reçetesi bu. Kur'an ve bu Kur'an'ın kalbimize indirdiği rahmet. Siz dilediniz, bu rahmet kalbinize girmeye başladı. Bekçiyi içeriye diktiniz, bu dikmenin sebebiyle Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayıncaya kadar şeytan asla size yaklaşamaz. 4 tane ayet-i kerime size göstermek için. Reçete hep Kur'an'da. Diyor ki, benim kullarımın üzerinde ey iblis senin sultanlığın yok. Şimdi şeytanın tesiri yok. Bakın 5 ayet-i kerime. O zaman şeytanın sizin üzerindeki tesirinin kalmasını istiyor musunuz? Dinler mi kaptan mı? 14 asır evvel sahabe tek bir dilekle şeytanın boyunduruğundan kendilerini kurtardılar. Nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam, Kur'an'da Allah projektör ediyor bize. 7 safa. Şu anda gelsin. Bu 7 safanın birincisinde Zümer 17. Onlar ki insan ve cin şeytanlardan kendilerini kurtardılar. Neyle? Tek bir dilekle. Kalben ulaşmayı dilediler. Siz de dilediyseniz bundan sonra sizin kalp doktorunuzu Allah tayin edecek. Hiç merak etmeyin, bu dilek kalbinde olan bir insanı Allah o kalp doktoruna ulaştırmayıncaya kadar asla bırakmaz. Ulaştırdığı zaman ne olur? Ulaştırdığı zaman kötü alışkanlıkların menbaı, zulmün odağı, şiddetin kaynağı nefsimiz yavaş yavaş ıslah olmaya başlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah ıslah edici amellerden bahsediyor. Bu neyin ıslahı? Bu nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin dışarıya atılması, yerine Allah'ın katında faziletlerin kalbimize yerleşmesi. İnsan-ı Kamil'e başka ne ad veriliyor? Kim söyleyecek? Erdemli insan. İnsan-ı Kamil. İşte bu faziletler, bu erdemlerin hepsi nereden kalbimize girecek? Allah'ın katından gelecek. Zaten ruhta 19 tane haslet var. Nedir onlar ey hocam diyeceksiniz? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, ketümiyet, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 hasleti Allah Teala pozitif bir kanat olarak doğuştan bize teslim ediyor. Ve bize diyor ki ikinci kanadı takmanız lazım. Bizim kanada ihtiyacımız mı var? Uçmak istiyor musunuz? Bütün Allah dostları uçmuşlar. Bütün kainata ulaşmışlar. İşte Erzurum İmam Hakkı Hazretleri ne diyor?
Biz uzay

0: Atilla'nın sokaklarından çok daha iyi bilir. Neyle gitti, arabayla mı gitti oraya? Hayır, sizde var. Bütün bu unsurların hepsinin özü sizde. Sadece siz henüz Allah'ın emrine uyarak kendinizi kullanamıyorsunuz. Eğer o kullanımı açarsanız, Rabbinize izin verirseniz, ben de ulaşmayı diliyorum Rabbim, bana da rahim esmasıyla tecelli et, beni de kalp doktoruna ulaştır derseniz, onun reçetesiyle 7-8 ay, daha fazla değil, siz de ona ulaşırsınız. O zaman siz de bir gün Mevlana gibi olursunuz. Mevlana ne diyordu? Hamdım, piştim, yandım. Öyle mi değil mi? Öyleyse hepimiz başlangıç noktasında bu durumdayız. Pişmek istiyor muyuz? Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kaptan mı? Dileyeceksiniz ve tövbenizi alacaksınız. Bu tövbede kainat kurulu günden bu yana var. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. O zaman tövbeyi alacaksınız kimden? Alel edeb insandan mı? Hayır. Sizin için Allah'ın tayin ettiği kalp doktorundan. Reçete belli. Doktorunuz, hastasınız, gidiyorsunuz. Mideden hastasınız. Kulak burun boğazıya giderseniz fayda görür müsünüz? Size ait olan ne? Mutlaka mide hastalığına sahip olan bir tecrübe sahibi doktora gitmeniz lazım. Tıpkı bunun gibi kalp doktorunu tayin eden Allah. Siz kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalbinizde o rahmeti koyacak. O rahmetle Rabbinizden kimi isteyeceksiniz? Benim için tayin ettiğin kalp doktoru kim ya Rabbim? Onu bana göster. Ve Allah Teala size gösterecek ve size bir ders verecek. Nedir o ders? Biz şu dersi öyle veriyoruz. 7000 kere Allah demek günde. Evet, 7000 kere Allah demek. Ondan sonra ne olacak? Arttıracaksınız. Ondan sonra ne olacak? Arttıracaksınız. Allah demekten daha kolay bir ibadet var mı? Ama bilin ki insanlık tarihi boyunca tüm insanlar için en üst seviyedeki ibadet de Allah demek. Hiçbir ibadet bu zikir ibadetine erişemez. Nereden biliyorsunuz? İsterseniz Resulullah'ın sözünü hatırlayalım. Hadis-i şerife bakın bakalım. Ne diyor? Hadis-i şerifte evet. Şu anda ben hemen ifade edeyim. Hadis-i şerifte diyor ki size amellerin en iyisini, en temizini, derecini en fazla yükselten, altın ve gümüşten daha değerli, düşmanla karşı karşıya gelip şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o nedir? Allah'ı nedir? Allah'ı zikretmek. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ve bu kolay ibadeti Allah size sevdirecek ve yapacaksınız ve yaptığınız süre içerisinde kanat takıp uçacaksınız. Ya ben mutluyum diyeceksiniz. Sizi mutluluğa ulaştıran o rahibimiz, sahibimiz Allah. O zaman ne olur? O zaman bir ikinci reçete. Nefsinizin tezkiyesi herkese Allah'ın bedava. Bir gün Urfa'ya işiniz düşerse, Hazreti İbrahim'in makamında şu sözü göreceksiniz. Edeple gelen, siz tamamlayın, lütufla döner. Öyleyse edeple gelen, kalben ulaşmayı dileyen, lütufla döner misiniz? Evet, hepiniz Allah'ın garantisi. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Diğerleri nasıl edeceğim? İşte çok basit, çok kolay. İnsan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Hemen şimdi bitireceğim Allah'ın izniyle. Ne yapacağız kişi? Şunu yapacak. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kendin için istediğini, kardeşin için istemedikçe. Kendin için istemediğini, kardeşin istemedikçe imanın kemaline eremezsiniz. Siz de insan-ı kamil olmak istiyor musunuz? O zaman kendiniz için ne yaptınız? Ulaşmayı dilediniz, kalp doktoruna tabi oldunuz, Allah Teala 7-8 aylık süre içerisinde sizi kendisine ulaştırdı, ermiş evliya oldunuz. O zaman siz bunu kim için isteyeceksiniz? Teyzeniz, halanız, dedeniz, dayınız, komşunuz, iş arkadaşınız, herkese onları isteyeceksiniz. Ama onların rızası ilafına değil, onları ikna ederek, onları kendinize öne geçirerek, onları severek, sevgiyle bu reçeteye ulaştıracaksınız. Başka bir şey daha söyleyeyim. Kendiniz için istemediğinizi kardeşinizle istemeyeceksiniz. Şimdi genellikle burada herkes sınıfta kalıyor. Nasıl kalıyor? Şimdi birisi geldiyse bir tokat attı. Canı öyle istedi. Aşk ettiyse bir Osman'ın tokadı attı. Eğer siz de ona mukabil davranırsanız, o hata işlediyse siz hata işlemiyor musunuz? İşlemiyor musunuz? İşliyorsunuz. O hatalıysa sen de hatalısın. O zaman Rabbimizin burada muradı ne? Neye izin veriyor? Burada şunun için veriyor. Bak o yanlışı yaptı. Bundan sonraki hayatında sen aynı hatayı yapma. Kendin için istemiyorsan o kardeşinin handikap davranışını sen başkasına yapma. Sen kendin için ne istiyorsan başkasının daha fazlasını iste. Hayatın sırrını anladık mı? Tek bir dilek ve başkaları için yaşamak. Bu kadar basit ve bu kadar kolay. Böyle yaparsanız 8 milyar insan 250 milyon. Şu anda tek bir dilekle hepsi Allah'a dost olur ve herkes öyle birbirini kucaklar ki herkes birbirini affeder. Af barışın zekatıdır. Kim söylüyor bunu? Allah Resulü söylüyor. Öyleyse şu anda boşanmalar, evlilikleri geçmiş durumda. Boşanan taraflar niye boşanıyor? Birbirlerine aşk ve sevgiyle beraber olan kişinin onları ayıran unsur ne? Onları ayıran unsur kendileri değil. Biz birbirimize düşman değiliz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki şeytan sizin düşmanınız. Şeytan da bizim nefsimizi yani bizi bize karşı kullanıyor. Bizi bize karşı kullanan Rabbimize biz ne yapacağız? Ona izin vermeyeceğiz. Ona izin vermediğimiz zaman kalpten ulaşmayı dilersek işte o zaman Rabbimizin yardımı devreye gidiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an'da diyor ki ben size yardım edersem sizi yenecek yok. Allah'ın hepinize yardım etmesini istiyor musunuz? Bir dilek, kalpten ulaşmayı dileyin. Bu yardımın devamlı olmasını istiyorum Allah. O zaman Allah deyin bakalım. Allah deyin bakalım. 5 dakika Allah derseniz 5 dakikanın 5'inde de Allah sizinle beraber. Ne yapıyor size? Rahmetini eğer yol açılmışsa kalbinize gönderiyor. Şeytanın kapısını kapatıyor. Kalbimizin 2 kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Ve takva kapısından nurlarını, fücur kapısından karanlıklar. Sevgili kardeşim fazla zamanınızı almak istemem, bitireceğim hemen şimdi. O zaman bu dileğin sahibi olduğunuz zaman bakın hemen o tezkiye slaytını, ruhun dünyasına Allah'a ulaşma slaytını size göstereceğim. Daha sonra diğerini göstereceğim. Din bu. Bu kadar kısa süre içerisinde bunu hayatınıza tatbik edin ve Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bek, hepiniz Allah'ın dostu olun. Bakın dikkat edin. Siz tövbenizi gerçekleştirin. Tövbe almak istiyor musunuz? Lider mi, kapten mi? O zaman ben bitireyim. Hemen size onu da söyleyeceğim. Bakın, tövbeyi gerçekleştirdiğiniz an ruh vücudunuzdan nereye ulaşır? Sırat-ı müstakime. Her gün Fatiha'da beni sırat-ı müstakime ulaştır diyorsunuz. Sırat-ı müstakime ulaştığınız an bu yol arabayla, at arabasıyla, uçakla falan bu gitmiyor. Bu yolu zikirle aşacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah. Bakın, nefsi emmareyi 15 bin zikirle bitirdiniz. Nefsi levameyi 17 bin zikirle. Nefsi mülheme 19 bin zikir. Nefsi mutmainne 21 bin zikir. Nefsi raziye 23 bin zikir. Nefsi marziye 25 bin zikir. Nefsi tezkiye 30 bin zikir. Bedeli ne? Allah sevgisi. Zikir Allah'ı sevmek mi? Evet, Allah'ı sevmek. Allah'a deyin bakalım. Kim şu anda Allah'a diyorsa Allah'a diyor ki ben seni seviyorum. Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü de zikir. Yaptınız. Ruhunuzu Allah'a ulaşmak istiyor musunuz? Evet. Tövbenizi alacak mısınız? Evet. Ama ben hemen bitirmek istiyorum. Komple Kur'an-ı Kerim'in genel formülü. Şimdi diğer slaytımıza bakalım. Dinimizin adı ne? İslam, Allah'a teslim olmak. Neyim var ki Allah'a teslim edeceğim hocam diyeceksin. Bakın hemen size genel manadan gösteriyorum. Ruhunuz var. Bunu Allah'a vereceksiniz, Allah'a teslim edecek. Sahibi Allah. Fizik vücudunuz var. Sahibi Allah, ona teslim edeceksiniz. Nefsiniz var. Sahibi Allah'a teslim edeceksiniz. İradeniz var. Sahibi Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim-i külli ile Allah'a teslim olduğunuz an, o zaman siz insan-ı kamil oldunuz. Mevlana da, Yunus da, Hacı Bektaş Veli de, bütün Allah dostları 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlardır. Osmanlı'yı Osmanlı kılan, 3 kıtayı hükmeden, 32 ülkenin bağrında barındı. kimsenin kimseyle kavga etmediği yükselme dönemi boyunca 400 yıl bu topraklara hükmeden Osmanlı, bugün İsrail'in Yahut Barak diyor. Osmanlı'nın bir iki pırpırlı onbaşısı bu ülkeyi 400 sene yönetti. Acaba anlatabiliyor muyum? Bugün o bütün silahlar şunlar bunlar onları kavgadan beri kılıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü insanlar Allah'tan uzaklaştılar. Allah'ın sevgisi kalplerinden neredeyse yok vaziyette. Ama reçete Kur'an, reçete hidayet, reçete ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok basit, çok kolay. Bunu yapmanız halinde değil sadece madde alışkanlık, kötü alışkanlık. Mesela yalan söylemek bir kötü alışkanlık değil midir? Mesela başkasına zulmetmek kötü alışkanlık değil midir? Envai çeşit. Bütün bunların hepsinden sizi kurtaracak olan reçetenin sahibi Allah. 4 tane teslim. Osmanlı'da bunun adı neydi? 7 iklim, 4 bucak. 4 bucakta 4 emaneti teslim edeceksiniz. 7 iklim de 7 sefayı belirliyor. Biz de bugün reçeteyi hayatımıza tatbik edersek ki ediyorum. Son sözümü tövbeyle bağlamak istiyorum. Tövbe almak istiyor musunuz? Tabii isteyenler. İş tamamen iradeye bağlı. İsterseniz o zaman söyleyeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda. Yaptığım günahlardan tövbe ederek. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek. Ve Allah'ın emir ve yasaklarına. Uyacağıma yemin ederek. Allah'tan kendisine. Kitap sancakta. Nur ve kılıç verilen. Devrin imamına. Onun vekilin emirlerine. İtaat edeceğime. Kat doktoruna. İtaat edeceğime. Verdiği reçeti hayatıma tatbik edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Mutluluklar sizlerin olsun. Evet sevgili kardeşlerim, affınıza diliyorum. Biliyorum zamanımı çok aştım. Kusurum varsa af diliyorum ve hemen sözlerimi tamamlıyorum. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İrfan. İrfan kelimesi ve urf kelimesi aynı kökten gelmektedir. Arif kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Hadi bir atalar sözü vardır, arif olan anlar diye. Aslında tabii asli unsurlarından çok çıkarılmış bir ifade bu. Arif olan anlamaz. Arif olan Allah'tan sorar ve manaya ulaşır. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek arif olmak? İrfan sahibi olmak? Evvela şu nokta aydınlatılmalıdır ki, irfan ilmin ötesidir. Allah'ın yoluna giren kişi ilim sahibi olur. Allah'ı öğrenir. Sırat-ı müstakimi öğrenir. Cennetleri öğrenir, cehennemleri öğrenir, zikri öğrenir. Dinimize giren birçok yanlışlığı öğrenir. Bunlar öğrenmedir. Kişi ilim sahibi oluyor. Ama daimi zikrin ötesine geçen kişinin nefsinin kalbinde hiç ahbet kalmaması sebebiyle o kişinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere nurlarla doludur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. İşte insanın kalbini %100 nurlarla doldurduğu nokta o kişinin ulul-elbab olduğu noktadır. Ulul-elbab, lüplerin sahipleri demek. Elbab, lüpler. Lüb. Bilinenin ötesinde bir anlama standardına ulaşmak. Gözle görülenin ve düşünce sisteminin ötesinde. Düşünce sistemi dediğimiz zaman kişinin ömür boyu edindiği bilgileri bu bilgilerin oluşturduğu bir düşünce alanını kastediyoruz. Bu alanın ötesine ait olan ilim, ilmin ötesidir. Gözleriniz var, görüyorsunuz. Ama bu alemi görebilirsiniz sadece. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Bu alemdeki sesleri işitebilirsiniz. Kalbinizde de bu alemdeki olayların arkasından yaşadığınız duyguları hissedebilirsiniz. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz,
O zaman Allah Teala sizin kalbinizde başka bir göz açacaktır. Fiziğin ötesini ve bir gün Allah'ın zatını sadece o kalbinizdeki gözle görebilirsiniz. Bir gün Allah Teala kalbinizde bir kulak açacaktır. Aynı zamana rastlar. Allah'ın söylediklerini işitebileceksiniz. İşte böyle olduğunuz zaman Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. Böyle olan insanlara ehli tezekkür denir. Allah'la her konuyu müzakere eden, konuşan kişi demektir ehli tezekkür. Tezekkür kelimesi aslında zikir kelimesiyle aynı köktendir. Ama müzakere etmek, aynı ismi tekrar etmek değildir. Müzakere etmek karşılıklı konuşmaktır. Bizim çocukluğumuzda sözlü imtihanın adı müzakereydi. Yani öğretmenin sorduğu suallere sözlü olarak cevap vermek sözlü imtihan. O zaman adı müzakereydi, müzakereye kalkardık. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah ile konuşabilen kişidir. Allah Teala bu hususu bilmiyorsanız ehle zikre sorun diye ifade etmiş. Zikir ehline sorun. Ne demek bu? Şu demek. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. Ne olur o zaman? Onlar Allah'tan aldığı cevabı onlara ilettiği zaman kişinin derdine Allah derman olur. İşte bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir, zikir ehli. İfadesi zikir ehlinin Allah ile devamlı konuşabilme imkanının sahibi olduğunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki, sizlerle karşılıklı bir söyleşiyi her zaman gerçekleştirmek imkanının sahibiyiz. Biz dünyanın bir ucunda olsak, siz dünyanın öbür ucunda, netice değişmez. Şu anda beni bilgisayarı izleyen herkes izleyebiliyor. Öyleyse Allah bizi söyletir, sizler de bizi dinlersiniz. Uzaklıklar artık yakın olmuştur. Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde bunlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey bu kademede iki ayrı vasfın daha sahibi olmaktır. Birisi ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için sadece açıklamasını yapalım.
Bir kişi hakim veya hakem olarak vazifelendirildiği zaman mutlaka adaletle hükmetmesi gerekir. Hakem de olsa, hakim de olsa. İşte orada adaletle hükmetmek aslında bir tek sebebe dayalı olabilir. Allah'a sorar. Allah Teala cevabı verir. O da cevabı aynen diğerlerine iletir. Allah'ın adaleti söz konusudur. Ve Allah kendisi için adildir diyor. Allah adildir. Adaletin ta kendisidir. Adaletin gerçek sahibidir. Sonra o kişinin ehli hikmet olması da söz konusudur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri de baktığı zaman bu seviyede bir insan o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkarabilir. Eğer o ayet 28 basamakla ilgili bir ayetse, yoksa sadece bir lafızsa, herhangi bir konudan bahsediyorsa, onun için ehli hikmet olmak gerekmiyor. Ama kim ehli hikmetse, o kişi ayete baktığı zaman bir evvelki veya bir sonraki ayet veya onunla alakalı başka bir ayet incelediği zaman, gördüğü zaman mutlaka bir yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Allah Teala bizlere nasip kılıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, birbirimizle her an karşı karşıyayız. İşte Nur TV sizlere sesleniyor. Nur TV deyince bizi Nur camiasından zannedenler oluyormuş. Nur camiasından değiliz. Allah'ın camiasındanız. Said Nursi Hazretlerine büyük hürmetimiz vardır. Bizden demek ki devrin imamıdır. Kendisi en az iki mürşide tabi olmuştur. Ve gerçek anlamda Mehdi Aleyhisselam'dan evvel geleceğini, onun kendisinden sonra geleceğini açık bir şekilde ifade buyurmuştur. Her sözü bir hikmettir. Ama o mürşide tabi olduğu halde iman intisaptır dediği halde bugün Nur camiasındaki kardeşlerimiz artık mürşide tabi olmak diye bir olayı ortadan kaldırmış görünüyorlar. En azından büyük kısmı. Tabi bu bizi birinci derecede alakadar eden bir konu değildir. Ama tabi olsalar hikmet sahibi olacaklar. Bir husus hiç unutulmasın sevgili kardeşlerim. Tabiiyetsiz hikmet sahibi olunmaz.
Hiç kimsenin Allah-u Teala kalp gözünü o kişi daimi zikre ulaşmadan önce mürşide tabiyet asıl. Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama tabiyeti ruhun teslimi takip eder. Onu fizik vücudun teslimi takip eder. Onu nefsin teslimi takip eder. Bir kişi daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim etmedikçe bu hedeflerin hiçbirisine, yani ne kalp gözünün açılmasına ya da şöyle söyleyelim, hikmetin sahibi olması mümkün olmaz. Peki Allah Teala bir kişinin kalp gözünü daha evvel açabilir mi? Açabilir. Kalp kulağını daha evvel açabilir mi? Açabilir. Öyleyse hikmet sahibi olmak kalp gözünün, kalp kulağının Allah Teala tarafından açılmasını ve Allah ile direkt konuşmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse İrfan Meclisi'ne baktığımız zaman arif olmak daimi zikirden evvel de gerçekleşebilen bir olay olabilir. Ama tek taraflı, bir cepheli bir olaydır. Ya Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açar, ya kalp kulağını açar. Ama kişi daimi zikre ulaşmadan ehli zikir olamaz. İrfanın, arif olmanın, Allah'a göre arif olmanın ya da hakiki arif olmanın vasıflarında daimi zikir mutlaka yer alır. Ondan evvel de kişi kalp gözü açılır. Allah-u Teala açabilir dilerse o kişi arif olmuş mudur? Olmuştur. Kalp gözü açısından arif olmuştur. Ama kalp kulağı bir bağlantıyı sağlayamıyor. Onun da sağladığını kabul etsek, kişi gene yeterli ilmin sahibi olmadığı için ehli hikmet olamaz. Bu seviye, daimi zikre ulaşmadan evvelki seviye kişiyi ehli hikmet noktasına ulaştıramaz. Kişi arif olur ama örfün sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir mükerden nehyetmenin, marufla emretmenin içine girdiği bir bütündür. Bu bütünün muhtevasına baktığımız zaman, burada sadece kalp gözü veya sadece kalp kulağı hüküm ferma değildir. Onun ötesinde Allah'ın o kişiye mutlaka başka insanları mükerden nehyetme yetkisini, başka insanlara irfanla, marufla emretme yetkisini vermiş olması gerekir. Öyleyse
Şimdi beraberce sahabeye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, içinizde münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun." Gene aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabeye: "Siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz." diyor. Oluşsun dediği olay tamamlanmış. Sahabe dışarıdakileri, sahabenin dışında kalanları münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyetin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yetkinin sahibi olmayanların münkerden nehyetmesi, sahip olmadıkları bir ilmin sahibiymiş gibi davranmalarını ifade eder. Bir kişinin münkerden Allah'ın emriyle nehyedebilmesi ve Allah'ın emri ve öğrettikleriyle marufu yani irfanı emredebilmesi lazım. İrfanla ilim kelimesi arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman şunu görürüz ki irfan ilmin ötesidir. İrfan sahibi tahkiki imanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah ona zatını göstermiştir. Tahkiki iman iki kesimden oluşur. Birincisi cezbedir. Kişi kendi dışındaki bir kuvvetin kendisini şiddetle sarstığını hisseder. Bunu bir yaşar, iki yaşar, çok sayıda yaşar, binlerce defa ve Rabbine hamd eder, şükreder ki onu cezbeli kılmış. Cezbesiz olan kardeşlerimiz sakın bu konuda bir üzüntüye kapılmasınlar. Çünkü bütün sahabenin münkerden nehyettiği ve emri bil maruf olduğu kesin bir hükümdür. Hepsine tabi olunmuş. Ama hepsi cezbeli değildi. Büyük kısmı cezbeliydi ama hepsi cezbeli değildi. Hatırlayın Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra sahabeye söylediklerini: "Ey sahabe," diyor, "mescitte size ne oldu ki? Ben bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını biliyorum. Size ne oldu ki cezbelerinizde bu kadar büyük azalma oldu?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devri tartışma konusu yapmamamızı istiyor. Talimatı böyle. O zaman bizler taraflardan birini tutmuş oluruz. Sevgili kardeşlerim, iki tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesiydi. Nasıl o kadar büyük bir düşmanlık oluştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğu bunun arkasındaki temel gerçektir.
O olsaydı elbette böyle bir olayın olması mümkün olmayacaktı. Halifelerin hep başkalarının öldürmesiyle ölmüş olması da önemli bir etken. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Bu vasıfların sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hikmet sahibi olmuşlar mı? Ve hayır sahibi olmuşlar mı? Bir vasfı daha var. Emri bil marufun, daimi zikrin sahibi olmak. Ulu'l-Elbab makamının sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Zikir yapıldığı sürece kişiye her an derecat kazandırır. Hayır, derecat kazanmaktır. Derecat kazandıran her olay hayırdır. Derecat kaybettiren her olay şerdir. Böylece hayrı oluşturan olay, zikir derecat kazandıran bir olaysa, kişi de devamlı zikrediyorsa, o zaman bu kişinin devamlı derecat kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde derecat kazandıkları için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daimi zikir sahiplerine marufla emredip münkerden nehyedenlere alimler diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. İşte onun alim tarifine baktığımız zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden kişiyi tarif ettiğini görüyoruz. Alimler uykudayken bile diyor, alim olmayanların diğerlerinin kazandığı dereceden mutlaka daha fazla kazanır. Yani onun her saniyesi diğerinden daha hayırlıdır diyor. Hayır derece kazanmak olduğu cihetle bakıyoruz olaya. O uyuyan kişi uykuda da zikreden birisi. Üstelik de uykuda daimi zikrin sahibi olduğuna göre 1'e 10 falan değil. 1'e 700 kazanıyor. Her saniye zikirde olduğu için 700 derecat kazanıyor o. Diğeri hangi ibadeti yaparsa yapsın 10 katını kazanacaktır. Öyleyse 1'e 700 kazananla 1'e 10 kazananın kazançları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manevi kazançtan bahsediyor. Birbirine eşit olamaz tabii. O uyurken de zikrettiği cihetle her saniye 700 derecatı kazanandır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala o kadar güzel bir Kur'an koymuş ki ortaya. Eğer onun künhüne varabilirseniz, hepinizin o noktaya ulaşmasını canı gönülden diliyorum Allah Teala'dan.
sevgili kardeşlerim, o zaman Kur'an-ı Kerim'i incelemenin, ıstılahlara, kavramlara girmenin bir sonsuz zevk olduğunu yaşayacaksınız. Bütün sahabe ehli hikmet olmuşlardı. İrşat makamına tayin edilmişlerdi. Münkerden nehyeden, marufla emredenler olmuşlardı. Peki nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet kelimesinden biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Peki sonraki sabikunlar kimler sevgili kardeşlerim? İşte o sonraki sabikunlar sizlersiniz. Daimi zikre aranızdan ulaşan herkes mutlaka sabikunel ahirindir. Sizin sayınız onların sayısından daha az olacak. Allah Teala zamanın dışında olduğu için, zamandan münezzeh olduğu için zamanın getirileri veya götürdüğü şeyler onu pek alakadar etmiyor. Zaman sevgili kardeşlerim bir boyuttur. Yükseklik, genişlik, derinlik, yükseklik, genişlik, bir de derinlik insanların 3 boyutudur. Ama 5 boyutlusunuz. Hız ve zaman 4. ve 5. boyutlardır. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan da mekandan da münezzehtir. Zaman, o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi için hiçbir hüküm ifade etmez. Onun için geçmişle gelecek birbirinden farklı değildir. Onun için Kur'an'ın Arapça kelimelerine baktığınız zaman Allah Teala'nın kıyametten bahsederken hep geçmiş zaman kullandığını göreceksiniz. Diyor ki mesela şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü gerçekleştirdi. Gerçekleştirecek demiyor. Gerçekleştirdi diyor. Ve insanların fırkalara ayrılanlarının hepsinin şeytanın kulu olduklarını, yani kafir olduklarını söylüyor. Fırkalara ayrılmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın da bunun dışında kaldığını ifade ediyor. Ve ifadesi çok açık, onlara müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği Allah'ın kalp gözünü açmadığı kişiler kolay kolay anlayamaz. Anlayamadıkları için onları kınamayın. Kapasiteleri Allah'ın onlara ulaştırdığı nokta o kadar. Şunu çok iyi bilelim sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala neye layıksak onu verir. Allah'ın katında Allah'ın ölçülerine göre liyakat sahibi olmayanlar Allah'tan pek bir şey alamazlar. Aslında liyakati oluşturan da Allah'tır. Ama hep bir baz üzerine teşekkür eder. Olaylar dizisi, kişinin iştiyaki, arkasından
mürşidin Allah'tan o kişiye bir şeyler vermesini istemesi, yani mürşidin himmeti, bu liyakati arttıran bir faktördür, hizmeti arttıran bir faktördür. Ve arkadan da Allah'ın nüsreti. Gayret, himmet ve nüsret birbirinin arkasından gelen zincirin üç halkasıdır. Bu halkaları yerli yerine oturtmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, herkes çıkıp Kur'an'ın bir ayetinden bahseder, iki ayetinden bahseder. Ama bir de bakarsınız ki Kur'an'ın bütününü ele aldığınız zaman bahislerinde o bahsi ifade etmek için kullandığı muhteva Kur'an'a ters düşmektedir. O zaman yola çıkışı doğrudur ama yolda yüklediği bilgiler eksik ve yanlış olduğu için gerçek sonuca ulaşamaz. İşte zamanımızda din ilmi bu hüviyettedir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri konuların bütününden kâma almamışlar. Oradaki en üst seviye alimler neleri ele almışlarsa o konularda derin bilgilere sahip olmuşlar. Ama onun dışındaki konularda bilgi sahibi değiller. Şimdi burada önemli bir sonuç çıkıyor ortaya şu açıdan. Çünkü onların ortaya koyduğu konular dinin temel esaslarını ihtiva etmiyor. Temel esasları deyince neyi kastediyoruz? İnsanları hidayete erdirecek olan, insanları kemal derecelerinde yüceltecek olan, kemalatı arttıracak olan, afetlerle dolu olan bir nefsi faziletlerle dolu hale getiren, kişiyi fazilet sahibi kılan bir hüviyete insanları ulaştırabilecek bütün muhteva yok edilmiş. Ve bizde üniversiteleri kuranlar, ilahiyat fakültesini kuranlar, bu ilmin sahiplerini esas aldıkları için üniversitelerimizde okunması lazım gelen, öğrenilmesi lazım gelen temel ilim mevcut değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da bir tekke kültürü vardır. Bir de insanlara ilim öğreten muhteva. Şimdi burada bir karşılaştırma yaptığımız zaman sevgili kardeşlerim, tekke kültürüyle ilim öğreten kültür

irfanı temsil eder. Ve de Cumhuriyet devrinde alınan bir kararla bütün tekkeler, bütün zaviyeler kapatılmıştır. Ve insanların dinin zahiri olanını öğrenmenin ötesinde bir hüviyetleri adım adım onu yok etmeye çalışarak bugünlere gelinmiştir. Birinci, Büyük Millet Meclisi'nin büyük kısmı erenlerden, evliyalardan oluşuyordu. Ama 4 yıl tamamlanıp da ikinci bir seçime girildiği zaman onların hiçbirisi bir daha aday gösterilmedi. Ve olay orada tamamlandı. Bugün dünyadaki en çok hırsızlık yapılan 2-3 ülkeden biriyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı, Osmanlı olduğu sürece gerileme de devri de dahil, duraklama devri de dahil hep dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını korumuştur. Suçları işleyenler de hiçbir zaman tekke kültürüne sahip olanlar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte irfan dediğimiz zaman bu irfan bütünü kaplayan bir müessesedir. Sahabe irfan sahibiydi. Nereden biliyoruz? İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar, Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor, Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Tabiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece ona, ama aynı zamanda gönderdiği, her tarafa gönderdiği elçiler vasıtasıyla o elçilere tabiyetle devam etmiştir. O elçiler de o olgunluk seviyesinin sahipleriydi. Yani kendilerine tabi olunacak bir hüviyet. Aslında gerçek tabiyet vücuda getirebilecek olan insanlar irfan sahibi olan, marufla emreden ve münkerden neyeden kişilerdir. Bunlarsa mutlaka daimi zikrin sahipleridir. Tövbe yüzde ister Ensar olsun ister Muhacirin her iki gruba da tabi olunduğunu biliyoruz. Sonra mı? Sonra da tabiine tabi olmuşlar. Onlara da tebe-i tabiin denmiş. Şimdi biz soruyoruz, sahabe kimdir? Cevap veriyorlar bize zamanımızın ilham adamları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında putperestler vardı. Şeytana tapanlar vardı. Putlara tapanlar bu konunun içindeydi. Herkes görmüş. Ama Allah-u Teala sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Biz soruyoruz, tabi'in kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Peki, affedersin, sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Tabi'in kimdir? Sahabeyi hayattayken görenler. Tebe-i tabi'in kimdir? Tabiini hayattayken görenler. Peki diyoruz, tabiin kelimesi, tabi olmak müessesesi değil mi? Tabiin, tabi olan demek değil mi?

zaman görenler olmadığını, tabi olanlar olduğunu itiraf etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunu bir sırmış gibi saklıyorlar sevgili kardeşlerim. Yani tabiyet müessesesini bir ilim grubu yok etmeye çalışıyor. Allah Teala farz kılmış tabi olmayı. Mürşidi Allah'tan sormamızı emrediyor. Ama bir grup ve çoğunluğu onlar oluşturuyor bugünkü din alimleri. Tabiyetin mevcut olmadığını sanki ispata çalışıyorlar. İfade son derece açık. Kim tabiine adı üstünde tabi olanlar iken sahabeyi görenlerdir diyorsa, kim sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır değil de onu görenlerdir diyorsa, burada bariz bir gözden kaçırma gayreti seziliyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kurtuluş burada. Kurtuluş hidayette, münkerden nehide. Münker, insanların inkar ettikleri şeyler. İşte bir tanesi de tabiyet. İnkar ediliyor. İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Buna mutlaka zikri ilave edeceksiniz. Buna mutlaka, ondan da daha önemli başka bir konu var. Cennetin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu da ilave edeceksiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar yani. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde irfan bahsini sizlerle birlikte tezekkür etmek mümkün oldu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz seyri sülük. Seyri sülük, ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuğun adıdır. Kişinin vücudundan ayrılır. Allah'ın ruhu kişide görevini tamamlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah'ın ruhu kişide kişinin ruhu olur. Ve tekrar Allah'a geri döner. Peki bir insan ruhsuz yaşar mı? İşte şu anda karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde o zaman parçaları birbirini kovalayacaktır. Günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de bu yeryüzündeki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Yolculuk başlamıştır bile. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu, yani insan şeytanların ve cin şeytanların, yani şeytanın kulu olmaktan kurtulacaksınız. Allah'ın kulu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve mutsuzluktan kurtulacaksınız, mutluluğun sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah derhal sizin kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez de Allah'ın üzerinizdeki Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu tecelli sizin üzerinizde üç ayrı cepheden pozitif bir etkiyi oluşturacaktır. İrşat makamına karşı baktığınız zaman onu irşat makamı olarak görmediğiniz, herhangi bir insandan ayırt edemediğiniz bir hüviyette yaşadığınız günler geride kalacak. Onu irşat makamı olarak göreceksiniz. Söylediklerini işiteceksiniz. Manasına varacaksınız. Ve kalbinize indirdiğiniz zaman onun söylediklerini, irşat makamının sözlerini idrak edeceksiniz. Bunu size daha Allah'a ulaşmayı dilemekten sonraki bir iki hafta içinde Allah mutlaka gerçekleştirir. Bir iki hafta diyorum, birkaç dakika içinde, hatta birkaç saniye içinde gerçekleştirir Allah Teala bunları. Allah'a ulaşmayı dileyen herkeste gözlerin, kulakların ve kalbin açılması, görme, işitme ve idrak hastalarının açılması saniye işidir. Ve bunlar yapılırken Allah Teala devamlı size dereceler verir. Bu kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelere eşit oluncaya kadar. Hemen birkaç saniye içinde bu olay tahakkuk eder ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde siz farklı bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir güzel muhtevası sizi kuşatır. Gören, İşiten ve idrak eden birisi olursunuz. Kör, sağır ve idraksizken gören, işiten ve idrak eden olursunuz. Sebebi ne? Sebebi bir tane. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda birkaç saniye içinde bunların hepsi gerçekleşir. Ve de her birine furkanlar verdiği için Allah Teala günahlarınız tamamen örtülür ve sevapları günahlarını aşan birisi olursunuz. Yani diledikten
Bir saat sonra bir kişi ölse, o kişinin gideceği yer, amelinin sıfır olduğunu kabul ediyoruz. Hiç amel yapmamış ama günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Peki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi ve 80 yaşında öldü. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik oldu ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirdi ve 80 yaşında da öldü ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Hadi söyleyin bakalım bana sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu adam nereye gider? Kıyametten, kıyamet günü bu kişinin kalacağı yer cehennem midir yoksa cennete mi gidecektir? Tekrar ediyorum, 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve de Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçmüş. Nereye gider? Ha? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gideceği yer cehennem. Diyeceksiniz ki, olur mu böyle, olur mu? Bu kişi 65 yıl ibadet etmiş, İslam'ın 5 şartını yaşamış, yerine getirmiş ve ona demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim bu 5 şartı yerine getirirse evvelallah o kişi Allah'a teslim olmuştur. Ve kişi düşünüyor, ben madem ki İslam teslim olmak demek, İslam'ın 5 şartı var, ben 5 şartın 5'ini de yerine getirdim ömrüm boyunca. Öyleyse benim gideceğim yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyor kişi. Cenneti midir sevgili kardeşlerim? Ne dersiniz? Bir kısmınız cennetidir diyecek tabii. Biz de diyeceğiz ki hayır, bu kişinin gideceği yer cennet değildir, cehennemdir. Şimdi hemen aklınıza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefret ettirmeyiniz, sevdiğiniz sözü gelecek. İnsanların nefret etmesi için değil, sevmesi için söylüyoruz bunu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hiçbir şey o kişiyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilememişse olay bitmiştir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemezler, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki size amellerini hasara uğratan, amellerinizi hasara uğratan işlemi, hasara uğratan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Onlar ki gerçekten en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı, yani bir insanın ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmasını inkar ettiler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor Allah Teala. Boşa gitti diyor. Öyleyse kişinin amelleri boşa gidiyor. Kimin? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin, onun da tam tersine günahlarının tamamı örtülüyor. Allah Teala ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açıyor. Bir de kalbine ihbat koyuyor. 7 tane işlem yapıyor. 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişinin de, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin dünya kadar günahı varken o günahlar sıfırlanıyor. Sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor.
Öteki kişi ise 65 yıl boyunca hep ibadet etmiş. Dünya kadar sevabı var. Ama sevapların hepsi güme gidiyor. O sevaplar değerlendirilmiyor Allah-u Teala tarafından. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ne olacağını söylüyor. Ey amel olanlar diyor, inananlar. Allah'a karşı takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, insanlar dini öğrendiklerini zannediyorlar. Şu üniversitelerdeki din öğretimini dinleyip de fıkıhı bütün boyutlarıyla öğrenenler, dini öğrendiklerini zannediyorlar. Halbuki bu dünya hayatında fizik hayatın genel kaidelerini öğretiyorlar. Onlar öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Faydasız mı? Faydasız olur mu sevgili kardeşlerim? İnsanların hangi işlemi, hangi şartlar altında nasıl yapması lazım geldiğini en büyük boyutlarda bu insanlar biliyor, fıkıhçılar. Gerçekten ülkemizde ciddi, samimi fıkıh alimleri var. Ve de görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Kelam alimleri var, onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, ne onlar ne de ötekiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri mutlaka boşa gidecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bütün ömrünü harcamış, din öğrenmiş adam. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenmiş, İlahiyat Fakültesi'ne gitmiş, üstünü tamamlamış ilminin, ondan sonra üniversitede doktora, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş, hatta dekan olmuş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Seyri sülükünü yapması ise hiç mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ne olur? Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. İşte o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'ın zatına kadar bir yolculuğu gerçekleştirmesi ve sonra da Allah'ın zatında yok olması işlemine seyri sülük denir. Seyri sülük, insan ruhunun insan vücudundan ayrılarak gerçek sahibine, Allah'a geri dönmesinin adıdır. Allah Teala gökleri 7 kat yaratmış ve 7 katın her birine bir yol bağlamış. Velekat halak nafevkakum sabata raika diyor Allah Teala. Andolsun ki diyor üzerinize 7 kat yol inşa ettim diyor. Yarattım diyor. Velekat halakna. Biz yarattık diyor. Andolsun ki fevkakum, sizlerin üzerine sabba taraika, 7 tane tarik, 7 tane yol. Zemin kattan 1. gök katına 1. tarik, 1. gök katından 2. gök katına 2. tarik, 3., 4., 5., 6., 7. kata 7 tane tarik. Bu yolun adı tarik-i müstakim. Sırat-ı müstakim değil sevgili kardeşlerim. Tarik-i müstakim. Sırat-ı müstakim zemin kattan başlayıp tarik-i müstakime kadar olan 1. yatay seviri. Tarik-i müstakim adını alan zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 2. seviri, dikey seviri. Oradan 7. katın başlangıcından sağa doğru 7 tane alemi geçen
üçüncü sebili, yatay sebili, Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan, Sittet-i Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebili içerir. Dört sebilin toplamı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakim onlardan sadece bir tanesidir. Öyleyse tarık-ı müstakim ve üç tane de sebil. Tarık-ı müstakim bir dikey sebil. İkinci dikey sebil de Sittet-i Münteha'dan Allah'a ulaşan sebil. İki dikey sebil, iki sonsuz yolu ifade eder. Yani çok uzun yol manasına sonsuz kullanıyoruz. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi tane tarik yaratmış Allah-u Teala. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları tarika ulaştırmaz. Yani tarikayı Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Tarika müstakime ulaştırmaz, Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz. Cehennem sebebine ulaştırır, orada ebeden kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu mutlaka neticede mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin Allah'tan aldığı nimetlerin bir tanesi kalbine iman yazılmasıdır. İkincisi devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve onun ruhuna Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi emrini vermesidir. Yani vücudu terk et ve Allah'a geri dön emridir bu. Vücudu terk etmesi ve Allah'a geri dönme emridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için ruhun vücudu terk etmesi lazım. Hiçbir ruh o vücudu devrin imamının ruhu kendisine ulaşarak Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde ki gerçeği söylemedikçe terk edemez. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Emrinden ruh ulaştırır diyor. O kişiye yevmit talakını ihtar etmek için diyor. Yevmit talakını söyleyerek, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarması için diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta Allah mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi hacet namazını kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de Allah Teala buyuruyor ki, ama diyor, o mürşidine tabi olup da imanı artan mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Onların kalplerine iman yazılır diyor Allah Teala ve onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Onlar kalplerine iman yazılır kelimesini kullanmıyor. Onlar mümin olurlar. İmanı artan mümin olurlar ve
nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarlar diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Öyleyse orada Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşine tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ve Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber verir. Ve ruh vücudu terk eder. Hangi mürşide kişi tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra seyri sülükün yukarıya doğru tırmanacağı ikinci sebile ulaşır. Birinci sebil hangi mürşide tabi olunduysa o mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının dergahına kadar yeryüzünün satına paralel olarak uzanan ilk sebildir. Allah Teala Nahl 9'da diyor ki alallahi kastü sebili. Sebillerin tayini, tespiti Allah'ın üzerinedir. Kastedilmesi, gerçekleştirilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan müessese seyri sülük adını alır. Seyri sülük ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak 7. kata çıkması, sonra yatay bir sebille 7. katta 7 tane alem geçmesi ve nihayet sitretin müntahadan Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşması işleminin adıdır. Vücuttan ayrılan ruh kendisiyle beraber yolculuğa çıkanlarla birlikte 1. gök katına kadar ulaşır. Bu seyri sülükün onu 1. kata yükseltmesidir. Diğerleri yükselirler 2. gök katına. O gün ilk defa seyri sülüka çıkanlar ve henüz 2. kata çıkmak yetkisinin sahibi olmayanlar 1. katta secde vaziyetinde üst katlara çıkanları beklerler. 1. kattaki secde açıkta gerçekleşir. Açıkta otların üzerindeki seccadelerde. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. 2 grup seyri sülük vardır. 1. grup 6. kata kadar çıkabilir. 2. defa ikinci olarak ana dergahı terk edenlerdir. Onlar Allah'a doğru yola çıkmak üzere. 1. defa terk edenler ise 7. gök katına kadar yükselebilenlerdir. Evvela ana dergahın asma katında olan 7. kata kadar yükselebilenler sıra halinde asma kattan uçarak zemin kata inerler. Ana dergahın içindeki bir asma kat var, bir de zemin kat var. Altın kapı ana dergahtadır. 4 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak 1,5 metre, belki 2 metre genişliğinde bir altın kapı, üzeri baklava dilimli, üzerinde kapı tokmağı falan yok. Ve bu 7. kata çıkabilenler o kapının önünde, kapı karşıdan bakıyorsunuz, sol tarafta kapı kalır, sağ tarafta tamamen o insan ruhları zemin kattan 1. kata
çıkmak üzere hazırdırlar, secde halindedirler. Sonra sağ baştakinden başlayarak sola doğru birer birer altın kapıdan geçerek dışarıda boşlukta tek sıra haline gelinir. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıda herkes ayaktadır. Tek bir sıra halinde ayaklar aynı hizadadır. Bu grup olduğu gibi birinci kata yükselir. Birinci kattaki o meydanda 32 seccadelerde onarlık sıralar halinde secdeye varılır. Başlarında bir imam yoktur. Ne sağ kanat velisi vardır, ne sol kanat velisi vardır, ne bir imam vardır. Bunlar 7. kata kadar çıkabilenler. Ve bu 1. kattaki secdeden sonra hepsi birden 1. katta secdeye gelirler, hepsi birden yükselirler. 2. katın bulunduğu yere varırlar. 2. katta iki ayrı mahal var. Sağ taraftaki mahal bu 7. kata kadar çıkabilen grup içindir. Onların sayısı daima diğerlerinden azdır. Sağ taraftaki dışarıdan bakılınca bir soldaki büyük salon var. Orada su arılma havuzları var. Sağdaki salonsa ona nazaran oldukça küçük bir salon. Her ikisinde girişi şeffaf bir şekilde cam gibi bir dizayn içerisinde ama içinden geçilebiliyor. Sağ taraftakinin o salona girilmesi sadece o şeffaf bölümün içinden uçarak içeri giriliyor. Hepsi secdeye giriyor ve bekliyor. 7. kata kadar çıkacakların 2. kata geldikten sonra 1. kattaki secdeden sonra yükseldikleri yer burası. Bir de soldaki bir salon var. Oraya kimlerin nasıl geldiğini göreceğiz şimdi. Diğerleri yani 6. kata kadar çıkabilenler asma kattakiler değil. Onlar zemin kattakiler. Zemin katın başında bir sağ kanat velisi var. O Hazreti Ebu Bekir'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada özel dersler verir. Ve bu dizayn içerisinde birinci kattan altıncı kata kadar çıkabilenlerin hepsi oradadırlar. Onarlık sıralar halinde insan kümeleri yerleşirler. Tek sıra halindedirler. Birinci sıranın sağında sağ kanat velisi, gene birinci sıranın solunda sol kanat velisi vardır. Herkesin önünde bir rahle, bir de Kur'an-ı Kerim mevcuttur. Öğretim Kur'an-ı Kerim üzerinden yapılır. Böylece birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve geriye doğru sıralar. Erkek sıraların bittiği yerde hanımlar başlar. Hanım Sultan, hanımlar sırasının birinci safının sağındadır. Orada sol tarafta kimse yok. Sevgili kardeşlerim, hanımların da sırası devam eder ve seyri sülük için önce sağ kanat velisi harekete geçer. O altın kapının sağ tarafındaki duvarın önünde en sağda secdeye gelir. Sonra ondan bir hayli sol tarafta sol kanat velisi yerini alır. O da secdeye gelir. Ve kapının kapı karşınızdadır. O sol kanat velisinden çok daha solda da Hanım Sultan yerini alır. Ve birinci sıra sağdan itibaren uçarak gelirler. Sağ kanat velisinin önünde
Sağ kanat velisinin solunda birden 10'a kadar sıralanırlar. Sonra 11'den 20'ye kadar ikinci sıra gelir. Böylece hepsi sıralanır. İki insan grubunun önünde, arasında cinler de yer alırlar. Onlar da secdeye gelirler. Ama cinler seyri sülüka çıkamazlar. Secdede çıkanları beklerler. Ve hepsi sıralandıktan sonra erkekler cephesinin sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Hanımların en solunda da Hanım Sultan vardır. Ve ilkin sağ kanat velisi uçarak dışarı çıkar. Altın kapı otomatik olarak açılır. Sonra sol kanat velisi dışarı çıkar. Altın kapı artık hep açıktır. Sonra Hanım Sultan çıkar. Bunlar dışarıda boşlukta yerden 10 metre kadar yukarıda. Sağ kanat velisi en solda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında. Hanım Sultan da en solda, aynı hizada, yerden aynı yükseklikte yer alırlar. Bundan sonra aşağıdaki herkes, birinci kata kadar çıkabilenler de dahil olmak üzere herkes, sağ kanat velisi ile sol kanat velisi arasında erkekler yer alırlar. Sol kanat velisinden sonra da hanımlar yer alırlar, Hanım Sultan'a kadar. Böylece birinci olay tamamlanır. Zemin katın dışında yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte bir tek çizgi halinde, ayaklar hep aynı hizada olmak üzere, ayakta bir saf oluşturulur. Bu saf aynı şekilde saf olarak hepsi yukarıya doğru ayakta yükselirler. Zemin kattan birinci kata kadar bu halde çıkılır. Sonra evvela sağ taraftaki 10 kişiden evvel sağ kanat velisi en önde yerini alır. Sonra sol kanat velisi onun arkasında yerini alır. Sonra onarlık sıralar yerlerini alırlar. Erkeklerden sonra hanımlar yerlerini alırlar. Hanım Sultan'ın yeri gene hanımların birinci sırasının sağ tarafındadır. Böylece seyri sülükün birinci katındaki secde olayı tamamlanır. Ve ilk defa o gün birinci kata kadar çıkabilenlerle henüz ikinci kata çıkamayanlar birinci katta kalırlar. Çimenler üzerinde açıkta yapılan bu secde bir takım evlerin bulunduğu bir ortamda yapılır. Burası birinci kattır. Orada kalanlar birinci kata kadar çıkabilenlerdir. Onlar ikinci kata ve daha yukarılara çıkamazlar. Herkes her katta eğitimi tamamladıktan sonra daha üst katlara çıkacaktır. Bu yolculuk sevgili kardeşlerim, eğitim devresine dahil olmak üzere 5-6 aylık bir süreci kaplar. Birinci katta kalanlar orada beklerler. Diğerleri ikinci kata çıkarlar. İkinci katta sağ taraftaki salonda 7. kata kadar çıkabilenler secde halinde halen beklemektedirler. Sol taraftaki kesimde dışarıdan salona baktığınız zaman salonun içinde suvarılma havuzları görünür. Havuz deyince yerin içine gömülü havuzlar değil, şeffaf, yerden dışarıda olan havuzlar. Sanki bizim dünyamızdaki camdan havuzlar yapılmış. Bir kişi için bir havuzun genişliği yaklaşık olarak 1 metre, derinliği de 80 santim. Yani içeri doğru olan uzunluk 80 santim falan. Yukarıdan aşağı yükseklik ise 2 metre, 2 metre 20 santim çevresinde. Ve böylece birçok havuz dizelenmiş durumda, birbirini cam gibi bölmeler ayırıyor. Üzerlerinde de platform var. Gene şeffaf platformlar. Onlar da garip bir hüviyette. Bir kısmı bu platformun içinden geçerek aşağı inebilirken sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan için bu platform onların aşağı düşmesine engel oluyor. Aynı platform. Diğerleri içinden geçebiliyorlar.
Ama onlar için bir fizik standardı var. Ve devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salonun sol tarafındaki açık olan, aslında bir kapı yok fakat bir açıklık var kapı gibi. O kapının arka tarafında bekliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı. Ve önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Oradan sağa doğru uçarak su arınma havuzlarının bulunduğu salona giriyor. Ve salonun tam karşı duvarının en sağ tarafında secde ediyor. Sonra sol kanat velisi geliyor, el öpüyor. O da sağdaki koridoru geçerek, uçarak geçerek, onun sonundaki, en başındaki sol tarafta secde ediyor. Sonra Hanım Sultan uçarak giriyor. O da su arınma havuzlarının üstünde sol tarafta yerini alıyor. Erkekler de kadınlar da bir nevi golf pantolon giyiyorlar. Atlas kumaşlar. Çok hafif atlas, ipek kumaşlar giyiyor herkes. Ve sonra diğerleri uçarak giriyorlar. Sağ kanat velisinin hemen solunda en kıdemli kişi oluyor. Onun yanında ondan daha az kıdemli olan ilk 10 kişiden oluşan sıra, sonra ikinci 10 kişinin, üçüncü 10 kişinin oluşturdukları bir dizayn. Sol kanat velisine kadar bu secdeler uzuyor. Sağdan sola doğru herkes secde etmiş durumda. Ve sol kanat velisinin den itibaren su arınma havuzlarının sayısı kadar kişi sağ kanat velisine doğru, soldan sağa, önce en sağdaki kişi uçarak dışarıya doğru geliyor ve havuzların dışarıdan bakıldığı zaman en sağdakinin içine giriyor, ayakta kalıyor havuzun içinde. Sonra ikincisi geliyor, gene havuzun içine giriyor, ikinci havuza giriyor o. Her havuz birbirinden gene o şeffaf cam gibi olan veya mika gibi olan sistemlerle ayrılmış durumda. Herkes için bir havuz var. Herkes havuza giriyor ve havuzun içinde başları da havuzun içinde. Ruhlar için nefes almak gibi bir mecburiyet söz konusu değil. Hiç kimsenin de elbisesi o sarımsı, bal sarısı rengindeki suya, sıvıya girmesine rağmen su hüviyetinde olduğunu görüyorsunuz. Dalgalanıyor çünkü. Orada sevgili kardeşlerim, ayırt edemiyorsunuz. Çünkü hiç kimsenin elbisesi ıslanmıyor. Ve de her birisi o havuzlara giriyor. Havuzlar her biri dolduruluyor. Sonra sağ kanat velisi uçarak en sağa giriyor. Dışarıdan bakılınca en sağa. Sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta yerini alıyor. En solda zaten Hanım Sultan baştan gelmişti oraya. Ama herkesin altındaki kesim tamamen dolu. Hanım Sultan hanımlar tarafının üstünde. Erkekler tarafının en solunda sol kanat velisi var. Sağ kanat velisi sağdan başlayarak başları birer birer suyun içine bastırmaya başlıyor. Tamamen 20-30 santim, 40 santim, 50 santim suyun içine giren ruhlar orada suyun içinde kalıyorlar, su arılıyorlar. Hanımlar için de erkekler için de aynı şey. Elbiseler kimsenin vücuduna yapışmıyor, zaten ıslanmıyor elbiseler. Ve bu el öpme ve içeri girme işlemi tamamlandığı anda el öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı oradan kapının ön tarafından, kapı gibi olan kesimin ön tarafından çıkıyorlar ve sağ taraftaki diğer solana ulaşıyorlar. Birisi sağ tarafına geçiyor. Yedinci kata kadar çıkabilecek olanların. Birisi de sol tarafına geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına. Devrin imamı da sol tarafına geçiyor.
Ve zemin kattan, affedersin burası ikinci kat, ikinci kattan yukarıya doğru, dışarıya çıkmadan doğrudan tavandan yukarıya doğru yolculuk yapıyorlar. İkinci kattan üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescit var. Meclisin önünde tekfir oluyorlar. Uçarak içeri giriyorlar. Hem üst katı dolduruyorlar secde halinde, hem de alt katı dolduruyorlar secde halinde. Secdeden sonra oradan ayrılıyorlar ve mihenk menfezine ulaşıyorlar. Onun önünde tek bir sıra oluşturuyorlar. Mihenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata bağlayan bir silindir şeklinde bir nevi asansör. Ama sonsuz hızla hareket eden bir asansör. Yalnız kimsenin ayakları bir zemine değmiyor. Onun içine giren sonsuz hızla yukarıya doğru yükseliyor. Bir sonra gelen de onun ayaklarının altında kalıyor bir evvelkinin. Hiç kimsenin ayakları hiç kimsenin başına değmiyor. Arada 30 santimlik 40 santimlik boşluklar olarak herkes aynı hızla ilerliyor. Hiç kimse kimseye değmiyor. Ve üçüncü kattan dördüncü kata böyle çıkılıyor. Üçüncü kattaki secde işlemi bittikten sonra. Dördüncü kata ulaşıldığında burası Beytül Haram, Beytül Makdes'in aslı. Orada sıralar, saflar oluşturuluyor. Herkes secde ediyor. Sağ kanat velisi sağda, birinci sırada, sol kanat velisi birinci sırada, solda. Hanım Sultan ikinci hanımlar sırasının başında olmak üzere herkes secde ediyor. Secdeden sonra kubbeden, caminin kubbesinden yükseleniyor. Bu yükselenler nasıl her katta bir kısım insanlar kalmışlarsa, mesela suvarılma havuzlarında girenler hepsi. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Ondan sonra üçüncü katta, hem üst katta hem de alt katta bir grup insan kalmıştır. Dördüncü kata çıkamayanlar, dördüncü kat için henüz yetkileri gelmemiş olanlar. Dördüncü kata çıkanlardan bir kısmı dördüncü katta kalıyor. Öndekiler beşinci kata çıkıyor. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı, orada da secde var. Secde ediliyor. Bu secdeden sonra gene ön saftakiler belli bir miktar secde yaptıktan sonra altıncı kata yükseliyorlar. Altıncı katta değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Her kat aydınlıktır ama burası karanlık. İçeriden dışarıya doğru bir ışık yayılıyor. Çok açık yeşil, fosfor yeşili renkte, beyaz renkte bir nur dışa doğru süzülüyor. Kapı da bildiğimiz kanadı olan bir kapı değil, açık kapı. Ama oradan içeri kim girerse onun şeklini alan bir kapı. Onun silüetinin şeklini alan bir kapı. Yani uzun boylu geniş bir insan girmişse kapı o kadar büyüyor. Ondan sonra da ufak tefek biri girmişse kapı otomatik olarak küçülüyor, onun şeklini alıyor. Şeklini alıyor dediğim, yani başının etrafından, omuzlarından aşağı doğru bir şekil oluşuyor. Yani giriş yeri tamamen açık, üstü duvar, yan tarafları gene duvar. Duvar böylece her girenin şeklini alıyor, silüetinin şeklini alıyor. Ve sağ taraftaki gözetleme mahallinde sağ kanat velisi, sol taraftaki gözetleme mahallinde sol kanat velisi yer alıyor. Onlar dışarıdan yukarıda olan yerlerine çıkıyorlar. Oradan aşağısını gözlemliyorlar. Diğerleri sağdan sola doğru sıralanıyor. En solda Hanım Sultan var. Önce sağda erkekler, sonra solda hanımlar.
Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil bir ışığın kendilerine ulaşmasıyla o ışığın rengine boyanıyorlar ve derileri yüzlerinde ve ellerindeki deriler çatlıyor. Sonra o çatlamalar özel aletlerle tamir ediliyor. Ve bu olaydan sonra yükselenler onun kubbesinden değil dışarı çıkarak dışarıdan kapılar her birinin şeklini alıyor. Oradan yükseliyorlar. Ve bu yükselmeleri 7. katın altın kapısında

solda da devrin imamı olmak üzere 7. kata kadar çıkabilenler oraya yükseliyor. 6. katta kalanlar kalmıştır. Bunlar başlangıçta 7. kata kadar çıkabilenlerdir. 2. katta tuvarılma havuzlarının dolması sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı sağ tarafa geçip onların sağında ve solunda yer alıyorlardı. Onlar yukarıya doğru çıkıyorlardı. Ve diğerleri daha gelmeden evvel 3. kattaki 2 katlı mescitte secde ediyorlardı. 4. kattaki Beytül Makdes'te secde ediyorlardı. 5. kattaki Beytül Haram'da secde ediyorlardı. 6. kattaki sıpkatulma olmama halinde nurlar onlara da ulaşıyordu. Oradan yukarı çıkıyorlardı ve yukarıda 7. katın altın kapısından geçerek kader hücrelerinin önünde tek sıra haline geliyorlardı. Orada bekliyorlardı. Neyi bekliyorlardı? Diğerlerinin 6. kata kadar çıkmasını. Ve ondan sonra da aşağı inmelerini. Bu süreç içerisinde bu 7. kata kadar çıkabilenler tek sıra halinde bekliyorlar. Diğerleri 7. katta, 6. kattan 5. kata iniyorlar. 6. kata kadar çıkabiliyorlar, yani sıpkatullah olmama haline kadar. Onlar 7. kata çıkamıyorlar, 6. kata kadar çıkabilenler. Oradan 5. kata iniyorlar, oradan 4. kata iniyorlar, oradan 3. kata iniyorlar, oradan 2. kata iniyorlar. 2. katta o suvarılma havuzlarının bulunduğu kesime giriyorlar ve yerlerini alıyor. Sağ kanat velisi, sağda sol kanat velisi, solda Hanım Sultan, en solda suvarılma havuzlarının içindekiler suvarılmada. Öndekilerse secdede bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Yukarıdakilerin aşağı inmesini. Yukarı çıkanlar orada tek sıra halinde olduktan sonra önce gidiyorlar Ümmül Kitab'ın önünde bir 60 kişiden oluşan bir kesim, devrin imamının, Ümmül Kitab'ın altında devrin imamının ruhu var, onun etrafında toparlanıyorlar ve orada yeni bir Kur'an ayetisi öğreniyorlar. Ondan sonra Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Sağa doğru hareket eden listede, sistem içerisinde, sıra içerisinde. Sonra Makam-ı Mahmud'da 6-7 kişi orada gözlem evine giriyor. Sonra Divan-ı Salihin'de gene 8-10 kişi gözlem kesimine giriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada Divan-ı Salihin'e başkanlık ediyor. Böylece 6 tane kesim ayrılıyor. 7.'lerse secde zikir hücrelerine girip zikir hücrelerinde zikirlerini yapıyorlar. Bu zikirlerini tamamlayan kişi, birisi tamamlarsa o, oradan ayrılıyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada zikir hücrelerinde şeffaf bir kesimde zikir yapanlar orada bir süre kaldıktan sonra toparlanıyorlar. Sonra Divan-ı Salihin'dekileri alıyorlar. Sonra Makam-ı Mahmud'dakileri alıyorlar. Sonra Kudret Denizi'ndekileri alıyorlar. Sonra o Ümmü Kitab'ın bulunduğu yerdekileri alıyorlar. Tek sırayı oluşturuyorlar. Oradan aşağı doğru yola iniyorlar. Aşağı doğru inerek evvela sıpkatullah olmama halinde yeniden biraz nur alıyorlar. Sonra bir aşağıki kata iniyorlar. Beytül Haram'ın aslına, sonra Beytül Makdes'in aslına iniyorlar. Sonra 3. katta

iki katta birden secde yaptıkları o iki katlı vesile geliyorlar. Ev dışarıdan görünüşü bir ev. Sonra ikinci kata ulaşıyorlar ve yerlerini alıyorlar. Eski vaziyetlerine geliyorlar. Orada Süvarıl Mavzuları'nın üzerinde sağ kanat velisi, sol kanat velisi Aynı Sultan yer alıyor. Diğerleri de ön tarafta secdedeler. Onlar buraya indikten sonra ancak yedinci katta toplanırlar. Her katta toplanarak geri dönüyorlar. Yedinci kattan altıncı kata iniyorlar. Altıncı kattan beşinci kata iniyorlar. Beşinci kattan dördüncü kata iniyorlar. Sonra üçüncü katta iki katlı mescitte secde ediyorlar. Ve geliyorlar. Sıvarılma havuzlarının sağ tarafındaki ikinci solana orada secde ediyorlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri Sıvarılma havuzları tarafında. Burada ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı var. Sağ tarafta ve sol tarafta. Onlar bu grubu yedinci kata kadar çıkanları terk ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı. Sol tarafa geçiyorlar. Onlar oraya gelir gelmez içerideki suvarılmakta olanlar harekete geçiyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan el öperek dışarıda tek sıranın belli yerlerine ulaşıyorlar. Ondan sonra da suvar alanların hepsi el öperek sırayı tamamlıyorlar. Buradan ikinci kattan, burası ikinci kat, ikinci katın dışı, birinci kata iniyor altıncı kata kadar çıkabilenler. Birinci kattakilerle de birleşerek her kattaki orada bekleyenleri alarak zaten buraya kadar inmişlerdi. Birinci kattakileri de alarak altın kapıdan geçiyorlar. İçeride sağdan sola doğru o tek sırayı vücuda getiriyorlar. Sonra evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan yerlerini alıyor. Sonra da aralar dolduruluyor. Evvela birinci sıra, sonra ikinci sıra, sağdan sola, sağdan sola onarlık diziler tamamlanıyor. Hanımlar da hanım sultanın yanında ilk sıra. Ondan sonraki diğer sıralar tamamlanıyor. Sonra cinler oradaki ön tarafta secde için aldıkları yerden geriye dönüyorlar. Geri taraftaki secde mahallerine geliyorlar. Orada eğitime devam ediyorlar. Ve onlar tamamen yerlerini aldıktan sonra ikinci kattaki aslında yedinci kata kadar çıkabilen grup birinci kata iniyor. Orada secdesini tamamlıyor. Sonra kapıdan altın kapıdan geçerek solanın içine giriyorlar. Gene teksir oluyorlar. Oradan da sağ taraftaki asma kata yükselerek onarlık sıraları vücuda getiriyorlar. Secde haline giriyorlar. Ve seyri burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinize seyri suluku sadece nasip etmesini değil, göstermesini de Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, seyri sulukun gözlemlenebilmesi kişinin irşat makamına tayininden sonraki bir keyfiyettir. Yedi gök katını da Allah Teala mutlaka gösterir. Ve bu seyri sülükünü tamamlayan herkes Allah'ın ermiş evliyası olur. Neden? Çünkü orada zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamlayan kişi oradan geri dönmez. Zikir hücrelerinden ayrılır. Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Sitret-i Münteha en yüksek noktadaki Allah'ın önündeki ağaçtır. O ağaçtan yukarıya doğru direkt bir yolculukla doğrudan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin seyri sülükü tamamlanmış, emanet sahibine iade edilmiştir. Allah'ın ruhu Allah'a tekrar geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu makama fena fillah makamı denir. Velayetin birinci makamıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere seyri sülükün nasıl gerçekleştirildiğini adım adım anlatmaya çalıştık. Allah Teala'nın hepinize bütün o gök katlarının esrarını göstermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler, iki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap, üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam bulur diyor Allah Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam mühürlenerek son bulmak demek. Hatem de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız, yanı başınızdayız, sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız, sizinle birlikteyiz, hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte
Daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskeleden. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse İnsanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın
son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum" demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dille de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik, o dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında, sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah Rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin, yani zâid derecelerin, yani pozitif derecelerin, artı derecelerin, kaybettiğiniz derecelerden, yani nakıs derecelerden, negatif derecelerden, eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum bir kısmı diyecek ki "Ah ah, sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki
şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah-u Teala, aa benim saf hocam, hiç Allah-u Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet, sevgili kardeşim, o en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen adam öldürmüşsün, hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen Allah'ın cennetine gidebilirsin, hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi, bunca soygunu yapan sen, sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek. Ve size mağfiret etsin diyor aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bizi işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki, hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah-u Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin sevgili kardeşlerim. Nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki, arkadaş benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir, hem de sahabeymiş, gelmiş, isim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır. Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar.
Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an, doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan'dır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah-u Teala Hicr suresinde buyuruyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 3 defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah-u Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah-u Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı. Zaten Hazreti İsa'nın şeriatı ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. Illuminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde ve şeytanın taraftarları savaşın dışında sadece savaşı kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşada ulaşmak, 6. safa. Ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak, irşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim.
bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 386 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul edeceği, kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an tasavvufun üsülünü oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu 7 safhasını adım adım terk etmişler. Bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem dizayn.
mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn, Kur'an dizaynı. Ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar, sevgili kardeşlerim, hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yücelebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete
erdirmekle vazifelendirildi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu, Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz Allah Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet. Ne zaman ki Allah Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Şimdi bu zavallı insanlar o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu söylediklerine inanır mıyız? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemiyi seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir tekine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz? Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir.
Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar. Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününde unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğruluğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam, bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Eğer hala Allah'laşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen Ya Rabbi ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum deyin ona. Şuracıktan kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk tatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre İnsanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca, en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjde.

İblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda, dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafi zikir, gizli zikir.

Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizle çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafi zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi art arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın yedi safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah Allah Allah şeklindedir. Rabbim Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesîrâ. Ey amenü olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir.
Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırımı yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehirler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehirler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz.
Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yalnız değilsiniz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olmayı istediğiniz andan itibaren Allah sizin yanınızdadır. Sizin koruyucunuzdur. Sizi her türlü tuzaktan mutlaka korur. Ne zamana kadar? Sözünü mutlaka yerine getirir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar, yani 22. 21. basamağa kadar, 3. basamaktan başlar ilişki, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına almış, koruyuculuğunu o kişinin üzerine tatbik etmeye başlamıştır. Tağut, yani insan ve cin şeytanlar, o kişiyi hiçbir şekilde asla Allah'ın yolundan ayıramazlar. O kişi bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda Allah kişinin bu talebini işitecektir, bilecektir ve görecektir. Rahim esması tecelli edecektir. Kör, sağır ve dilsiz olan ve de mutsuz olan, idraksiz olan bu kişiyi işiten, bilen ve gören, idrak eden bir hale Allah getirecektir. O kişi bir şey yapmayacaktır. Ne demek istiyorum, bu kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, zikir yapmasa Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki bir şey yapmayacaktır. Evet, kendiliğinden bir şey yapmayacaktır. Çünkü Allah Teala ona namazı da çok sevdirecektir. Zikri de çok sevdirecektir. Bütün ibadetleri çok sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık duymayacaktır. Bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. Bütün bulutlar, karanlıklar o kişinin hayatından elini yeteğini çekmek mecburiyetindedir. O kişi o günden itibaren mutlu bir kişidir sevgili kardeşlerim. Saadet içinde yaşayan bir Allah'ın dostu olmak yolunda ilerleyen, ruhunu Allah'a bizatihi Allah'ın ulaştırdığı bir insan olacaktır. Sadece iki tane yolunuz var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci yol, dilememek ikinci yol. Ötekilerin hepsi bir değer ifade etmeyen şeyler. Her şey, eğer bir tekamül yoluna gireceksiniz, Allah'ın yolunda bir tekamül bir insan, kemalata ermiş bir insan olacaksanız, o zaman bunun başlangıç noktası sizin iradi yapınızın mutlaka bir işaretini taşımak mecburiyetinde. O işaret, bu dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin sizin iradenizden gelmesidir. Dikkat edin farka. Birisi ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Aylarca söylüyor, söylüyor, söylüyor, hiçbir değişiklik olmuyor. Bir başkası da ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum diyor. Kalbinde bir dilek hissediyor kişi.
Allah'a ulaşmayı dileme dileğini burada kalbinde hissediyor. İşte o kalbindeki dileği ulaştırıyor. Allah Teala hep kalbinize bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her dakikam benim için bir kazanılmış zaman parçası. Çünkü sizlere hitap etmenin o engin zevkini yaşıyorum. Bu sözlerimi işitenlerden bir tanesi bile Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, o bizim kalbimizde büyük bir mutluluk vesilesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir ordudur. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir zaferdir. Bir dilek eşittir mutluluk. Bir dilek eşittir üçüncü kata kadar cennet saadeti. Bir dilek eşittir dünya saadetinin yarısı, %50'den fazlası. Dünya mutluluğunun yarıdan fazlası sizin, cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi gene sizin. Bir tek dileğinizin karşılığında Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracak. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gelin. Hadi Allah'a dönün. Hep beraber olalım. Hidayet çağının bu güzellikleri içerisinde sizden Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tane şey var. Tek bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Eğer size derlerse ki bir mürşidin elini öpmezseniz kesin olarak cennete giremezsiniz, hayır deyin, o sonraki iş. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni mürşidime ulaştıracak. Çünkü ben mürşidime ulaşmak imkanının sahibi değilim. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek imkanının sahibi değildir. Yetkisinin sahibi değildir. Mürşidi Allah seçer. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman zaten ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, 7 dakika sonra siz Allah'ın cennetine eğilsiniz. Allah-u Teala o zaman zarfında, hatta 7 saniyede belki, Allah-u Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Kör olan gözlerinizi açar. Sağır olan kulaklarınızı açar. İdraksiz olan kalplerinizi idrak edebilir hale getirir. O sizin Rabbinizdir. O bizim Rabbimizdir. Sahibimizdir, Efendimizdir. O Allah'tır, biz onun azatsız kölesiyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu güzelliği ne yazık ki burada bitirmek zorundayız. Süremiz dolduğu için. Kalbimizi sizlerle beraber bırakıp ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an. Bu programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, birinci sualımız daha doğrusu, Ankara'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, aynı zamanda Deccal geleceği söyleniyor. Günümüzde karışıkların Deccal'la bir alakası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet, vardır. Deccal her devirde insanlar içerisinde şeytanın en üst seviyedeki temsilcisi. Şimdi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sahabesiyle Kuba Mescidi'ne giderken orada aralarında konuşan bir grup sahabeyi görüyor, ne konuşuyorsun dendiğinde onların cevabı kıyamet hakkında konuşuyoruz ya Resulullah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a kasem ederim ki 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi duhan fitnesi. Deccal fitnesi 1, duhan fitnesi 2, Dabetül Arz 3, güneşin batıdan doğması 4, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesi 5 ve diğerleri. Şimdi özellikle duman, deccal, dabbe, güneşin batısından doğması, yani insan yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc doğuda, batıda, Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 büyük çökmenin yaşanması. Son olarak da Yemen'den çıkıp insanları haşr olacakları yere sürecek bir ateş. Mehdi Aleyhisselam'ın Dabbe, Mehdi Aleyhisselam'ı temsil ediyor. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde وَاِذَا وَقَالْ قَوْلُ اَخْرَشْنَا عَلَيْهِمْ دَبَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onları arzdan dabbe çıkartırız. O insanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. İşte bu dabbe Mehdi Aleyhisselam ve herkese hitap ediyor. Siz Allah'ın ayetlerini yakin hasıl etmediniz. Şimdi ayetleri yakin hasıl edenler ve hasıl etmeyenler. Yakin hasıl edebilmemiz için mutlaka ayetlere iman etmemiz lazım. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor ve arkasından nüşüde tabiyet vesaire. Şimdi bu dilek din tatbikatından çıkartılmış ve din tatbikatından çıkınca onunla birlikte birçok bela ve musibetler devreye giriyor. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki işaretlerine baktığımız zaman 7 grup ayet-i kerimede görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Al-İmran 81. Mehdi Aleyhisselam hayrukum men teallamu al-Kur'an ve allamu hadis-i şerifi muhatabınca en hayırlı kişi oluyor. Ben hayırlı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğreten. Kendinden önceki bütün peygamberlerin şeriatını tasdik ediyor. Peygamber Efendimiz'in şeriatı 1. Hazreti İsa'nın şeriatı 2. Hazreti Musa'nın şeriatı 3. Hazreti İbrahim şeriatı 4. Ve Nuh Aleyhisselam şeriatı 5. Ulu Azm Nebisi'nin şeriatını tasdik ediyor. Tövbe 32-33'te ise Allah kafirleri kere görseler bile nuru tamamlamaktan başka bir şey istemez. İşte bu kafirlerin temsilcisi Deccal Allah'a karşı savaş halinde. Allah Teala da nurunu tamamlamak istiyor. Furkan 27-28-29-30'a baktığımız zaman insanlar keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Keşke falan dost edilmeseydik. Şimdi Sebe suresinin 20. ayetlere baktığımız zaman اَقَصَدَقَا اِبْلِيْسَنْ زَنُّهُ فَتَبِعُوا اِلَّا فَيَقَنْ مُؤْمِنْ. İblisin zannı onlar üzerinde yerine getirdi. Böylece müminlere oturan bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyen hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Öyleyse şeytana tabi olanlar var. Bir de Allah'a tabi olanlar, Resul'e tabi olanlar var. Ve Furkan 20 keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Resul'le birlikte yol tutanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Keşke bana zikir gelmişken o beni saptırdı. Şeytan insana yardım engelleyendir. Ve Mehdi Resul, benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. İşte bir tarafta Tövbe suresinin 32-33 ayetin kerimesinde bahsi geçen Azrail Allah'ın nurunu söndüren Deccaller, öbür tarafta Duhan fitnesiyle unutulan Kur'an-ı Kerim. Bu ikisi de varlığı sebebiyle insanlar dini yaşayamıyorlar. Alakası var mı Deccal fitnesiyle günümüz karşılıklarının? Var. Muhterem hocam, bir izleyicimi, annem 45 yaşında psikolojisi bozuk. Doktora gittikçe ilaç da kullanıyor fakat kendini toparlayamadı. Size ne tavsiye edersiniz? Her şeyden evvel insanların Allah'a yönelmesini tavsiye ederim. Allah Teala 19 tane negatif özellik olduğunu buyuruyor. Herkes şeytanın ülkesinde sıfır kodun altında hayatını devam ettiriyor. Ama Allah Teala şeytanın ülkesinde 19 negatif özelliğin sahibi insanları zatına davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilesin ve tövbesini alıp zikre başlasın. Çok kısa süre içerisinde Allah'ın yardımıyla güzel, pozitif değişiklikler olacağına inanıyorum inşallah. Allah razı olsun. İzmit'ten bir kardeşimiz, muhterem hocam, şans diye bir şey var mıdır? Bu konuyu açıklar mısınız? Hayır, şans şeytanın insanlara bir tuzağıdır. Şans oyunlarının hepsi aslında yasak. İşte kumar, tüm bahis oyunları vesaire. Hepsinin arkasında iblisin parmağı var. İnsanları haram yoldan beslemek istiyor iblis. Ve Allah Teala'nın emri, hayatı Allah'ın emri ve nehileri istikametinde yaşamamız isteniyor. Şans iblisin insanlara bir tuzağıdır. Şansın yerine baht, yani bahtlı kullarız. Doğru, ama şanslı kullar da hayır. Çünkü Allah Teala'nın dizaynında şansa yer yok. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Konya'dan bize Cumhurbaşkanı hocam, Allah Teala hidayet vermediklerini acaba niçin vermiyor? Kimsenin kalpleri çok mu katı? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, aslında Allah herkese hidayet veriyor. Ama hidayet verdiklerinden bir kısmı almıyorlar. Almayan demek, çünkü irade serbest, irade sahibi insan, Allah-u Teala cüz'i iradesine karışmıyor, kimsenin karışmasını da istemiyor. Allah-u Teala'nın hidayet vermediği hiç kimse yok. Herkese Allah-u Teala hidayet veriyor. Ama başlangıç noktasında herkes delalette, 7 ayet gelince ve bu 7 ayet gelince delalette olanların delaletten kurtulmaları bir tek dileğe bağlı başlamış. Herkes delalette gördüğüm gibi. Bakara 198, Ali'nin 164, Enam 77, Şuhara, Şura 52, Cuma 2, Duha 7, delalette. Ama bu delalette olanlardan tebliğe muhatap oldukları zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelenleri, yani delalette olup davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a yönelen herkesi Münib, Enab, Allah'a yönelme, kaptan Allah'a ulaşmayı dileme, Allah onları da hedefe ulaştırıyor. Kulun Allah'a yönelme yaşa ve yehdi eymen Enab. Ne ki şüphesiz Allah dilediğini delalete bırakır ve yehdi ilahi menhab. O delalete olanlardan kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırıyor. Neyse, herkes delalete ve delalete olanlar tebliğe muhatap oluyor. Tebliğe muhatap olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah Teala hidayet vermediklerinin için hidayet vermiyor. Onlar hidayeti dilemiyorlar. mesela Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Yani delalette olanlar hidayeti dilemedikçe Allah onları hidayete erdirmiyor. Herkes delalette ve o delalette olanlardan kim hidayeti dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İnsanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Yani hidayeti dilen kişiye Allah Teala onları hidayete erdiriyor. Lokman 15'te وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Zümer 17'de onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Ne asıl yap diyorlar? Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Zümer 54 aynı hakikat ifade ediyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayet vermediklerini acaba niçin vermiyor? Allah herkesi hidayete yani veriyor ama o serbest irade sahibi kişi Allah'ın hidayet verdiğini o dilemiyor. Hidayeti istemiyor. O zaman isteyenlere veriyor Allah-u Teala, istemeyene bu kimsenin kalpleri çok mu katı? Açıklar mısınız? Evet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasret ve özlemle ellerinizden öpüyoruz. Müsaadenizle sizlere bir sorumuz var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini en çok hangi konuda uyarmıştır? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sizleri çok ama çok seviyoruz.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerine baktığımız zaman buyuruyor ki ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Yetmez bir gün camiler, öyle ki mescitler gibi huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Öyleyse uyardığı kesin Rad 7'de اِنَّمَا اَنْتَ مِنْ زُرُنْ Sen bir uyarıcısın وَلِكِ يُقَمْ مِنْ هَادٍ Her kavim bir hidayetçisi vardır. Tam 21 tane ayet-i kerimede bütün peygamberlerin, resullerin müjdeleyici ve uyarıcı olarakları da ifade ediliyor. Müjdeleyenler Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerdir ve Allah-u Teala dileyenleri müjdeliyor, dilemeyenleri uyarıyor. Allah razı olsun. Lokman 7'de öyleyse elim azapla müjdele. Azap 45'te seni şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Seni kainette insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir uyarıcı olarak gönderdik. Uyarıcı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanlara uyarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini ulaşmayı dilemedikleri takdirde gidecekleri yerin cehennem olduğu açıkça beyan edilmiş. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir izleyicimiz, ya hocam aynı gün içinde birden fazla yere davet edilirsek hangisini tercih etmeliyiz? Aynı gün içinde birden fazla yere davet edilirsek kendimizi değil dışımızdaki toplumu tercih etmeliyiz. Bir, tebliğe davet edilebiliriz. İki, zikre davet edilebiliriz. Tebliğ ile zikir öncelikli olan hangisi? Tebliğ. Öyleyse tebliğin tercih etmemiz gerekiyor. Yani bir tarafta vasıta emirler var, bir tarafta hedef emirler var. Hedef emirlerin gerçekleşmesi önemli. Çünkü hedef emirler olmadıkça vasıta emirlerin hepsi boşa gidiyor. O zaman hedef emirlerin yerine getirmesi istikametinde tercihlerimizi yapmalıyız. Denizli'den bir izleyici Muhterem Hocam, kuşların insan üzerindeki tesiri var mıdır? Açıklar mısınız? Yok sevgili kardeşim, yani burçlar, Kur'an'da geçen burçlar bir nevi emr aleminin gözetleme kuleleri. Hicr suresinin 16, 17, 18. ayetlerine bakalım beraberce. Kuşlar hakkında Rabbimiz ne buyuruyor? لَقَدْ جَعَلْنَا فِي سَمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّازِلِينَ. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık. Ve bakımdan için onu süsledik. حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. O burçlarda yapılan görevler kovulmuş olan şeytanları taşlamak içindir. Biz onu taşlamış olan kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Öyleyse hakikati görüyoruz. Hicr 18, ancak kim düğme hırsızlığı yaptıysa 12 tane burç ayın hareketiyle oluşuyor ve her konuda bir burç var. Ama burada ayet-i kerimede zikredildiği gibi semada burçlar kıldık. Bakanlar için süsledik biz onu. Taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Hani emr alemi şeytanlara karşı muhafaza altında. Burçlar vasıtasıyla. Hicr 18 ancak kim duyma arsızı yaptıysa, yaygı bile çalmak istediyse o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Allah razı olsun. Bursa'da mizici muhterem hocam çok korkuyorum. Çeşitli şekillerde bazı şeyler görüyorum. Bundan kurtulabilmem için ne tavsiye edersiniz? Hayatımızdan korkuyu çıkartacak olan yegane vasıta zikirdir. Her türlü korkuyu emniyet ulaştıran vasıta zikir. Öyleyse korkanlar ne yapmalılar? Korku hali söz konusu olduğunda hemen zikre başlamalılar. Zikre başlayınca Allah'a en kuvvetli olan kişiyle Allah-u Teala'nın zatıyla beraberdirler ve Allah Teala Allah'a güvenmemizi istiyor. Korkmak değil, Allah'a güven içinde olmamızı istiyor. Bu durumdan kurtulabilmesi için çok zikretmesi lazım. Zikirle birlikte Allah'ın katından gelen nurların kalbe girmesiyle şeytanın kapısı kapanıyor ve dua korkudan kurtulmanın emniyet sübabıdır inşallah. Allah'a tevekkül etmek de öyledir. Samsun'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam Allah'ın hakkı üçtür diyorlar. Bu ne manaya geliyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes delalette. Herkes fıskta. Ama o delalette fıskta olanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse katten tabii kurtuluştadırlar. Ama yine tövbesini bozdu, yine derahete düştü. Yine o derahete düşen kişinin kurtuluşa ulaşabilmesi yine Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Ama yine tövbesini bozdu ve düştü. Tekrar iman edebilir, tekrar küfrünü arttırabilir. Küfrünü arttıranlar için artık bir ikinci bir seçenek yok. Ne manaya geliyor? Yani tövbesini bozan herkes için Nisa suresinin 130. ayet 37. ayet kerimesinde nellezine amenu summe keferu summe amenu summe keferu summe zadu küfre. Onlar ki amen oldular. Başlangıç noktası herkes küfürde. Amen oluyor kurtuluşta. Sonra tekrar inkar ediyor. Sonra tekrar amenü oluyor kurtuluşta. Yani küfürde amen olmak, küfürde amen olmak, eğer küfürde ve küfrünü artırırsa kurtuluş yok. Ama küfürde amen olmak hakkı 3 olmasa bile yine kurtuluşta oluyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualımız var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Isparta'dan Serkan Hocam, hasretten hizmete ellerini öpüyorum. Size bir sorayım hocam. Şeytan kimleri sıratın üstünde men eder, kimleri men edemez. Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytan kimleri sırat-ı müstakimden men eder, kimleri sırat-ı müstakimden men edemez, açıklayabilirsiniz. Evet, Allah-u Teala Araf suresinin Allah'tan müsaadeyi alan İblis, Araf 16'da sırat-ı müstakime oturuyor. Beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Onlar karşı manolmak için oturacağım. 17, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Bunların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Öyleyse şükreden insanları saptıramıyor. Şeytan kimleri sırat-ı müstakime men eder, kimleri sırat-ı müstakime men edemez. Sırat-ı müstakimden men etmeyenler, şükürde olanlar. Sırat-ı müstakimden men edilenler, küfürde olanlar. Kimdir şükreden, kimdir küfreden? Küfreden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, şükreden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah sırat-ı müstakimden saptırmıyor, şükredenleri. Ama küfredenleri saptırıyor. Onlar şükredenlerdense kurtuluştadırlar. Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَكْفِرُوا eğer küfrederseniz فَنَ اللّٰهَ غَنِيَ عَنْكُمْ Allah küfrünüze müstahanidir. وَلَا يَرْدَعْ لِيْبَادِ الْكُفْرِ Kulların küfrüne razı olmaz. وَاِنْ تَشْكُرُوا eğer şükrederseniz فَنَ اللّٰهَ يَرْدَعْ لَكُمْ Allah sizden razı olur. Öyleyse şükredenlerden Allah razıdır. Onları sırat-ı müstakimden saptıramaz. Küfredenlerden Allah razı değil. Onları iblis sırat-ı müstakimden saptırabiliyor. Zaten sualin şeytan kimleri sırat-ı müstakimden men eder, kimleri sırat-ı müstakimden men edemez. Sırat-ı müstakimden men ettikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sırat-ı müstakimden men edemedikleri Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarabah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir?

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena.

namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hedef Allah'ı zikretmek. Hedef Allah'tan bahsetmek. Hedef bununla bağımlı olan mutluluktan bahsetmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mevcut olmadığı bir ortamda, yani insanların Allah'la birlikte olmadıkları bir ortamda, mutluluk adı verilen müessesenin kurulması mümkün değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturuyorsunuz. Bu üçlü olmadan, Allah Teala devrede olmadan hiç kimse mutluluğu yakalayamaz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir insanın huzur içinde sıkıntı duymadığı bir ortamı oluşturmasıdır. Huzur, mutluluk. Bir insanın sevecen dünyasında Allah'ın da bulunduğunun kesin işaretidir. O sever. Kendisini sevenleri daha çok sever. Ama sevmeyenleri de sever. Öyle bir insan olmalısınız ki hiç kimseden nefret etmemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar size kızabilirler. Size kin duyabilirler. Ama siz onlara karşı kin duymamalısınız. Onlar size kötülük yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapmamalısınız. Siz Allah'ın Resulü'nün etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim Allah'a en yakın olan birinci dairedeki bulunan bütün kardeşlerimiz, siz insanları sevmekle mükellefsiniz. Sizi sevenleri zaten iç dünyanızda görürsünüz ki seversiniz. Ama önemli olan bundan ötesi, sizi sevmeyenleri, hatta sizden nefret edenleri de sevmeye çalışmalısınız.

Şimdi belki aklınıza iyi ama Allah Teala kısası da devreye almış, uygun görüyor ki bu bir nevi intikamdır. Siz de diyorsunuz ki sevin ve onları affedin. Niçin öyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Sevin ve onları affedin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onlar cehennemin ne olduğunu hiç görmemişler. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah ile hiç konuşmamışlar. Allah'ın onlara söylediğini hiç işitmemişler. Kalpleri Allah ile ilişkilerin hepsine kapalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın konuştuğu birisi olmalısınız. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Tek bir yolu var. Zikir. Zikrinizi 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarına, yüzde ne kadarına çıkartabilirseniz yüzde o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman ki gece zikirle yatarsınız, sabah uyanırken hala zikrin devam ettiğini görürsünüz. İşte o zaman daimi zikirdesiniz. Dünyanın en mutlu insanlarından biri olacaksınız. Peki problemleriniz hiç olmayacak mı? Tam aksine çoğalacak. Çünkü yücelmek Allah-u Teala tarafından sizi başka insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatacak ve onlara önder olabilecek olan bir noktaya taşıyacaktır. Önder olmanızın arkasında siz mi varsınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah var. Allah sizi seçmiş, sizin daimi zikre ulaşmanızı nasip kılmış ve sizi Allah-u Teala daimi zikrin de ötesine taşımış. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi olmuşsunuz. Artık siz yapmıyorsunuz. Herhangi bir şeyi siz yapmıyorsunuz. Allah size yaptırıyor. İşte ne yaparsanız Allah'ın yaptırdığı, ne söylerseniz Allah'ın söylettiği bir kompozisyon içinde Allah sizi emri altına almıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir bütün söz konusudur. Bütün insanlar bu dairenin içine girerler. Allah nefslerin afetlerine tabi olanlara acır. Çünkü insanlar ne yaparlarsa onun karşılığını mutlak olarak yaşayacaklardır. Onun için Allah Teala zulüm yapanlara acır. Çünkü onlara ceza tatbik olunacaktır. Onların gidecekleri yer cehennem olacaktır. Ve cehennemde çeşitli işkenceler söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir tarafta sonsuz mutluluklar içinde yaşanacak olan bir cennet söz konusu. Huzur içinde bir dünya. Orada sonsuza kadar mutluluğu yaşamak. Diğerinde her an size işkence edilecek olan bir karanlık dünya.
sevgili kardeşlerim. Bu ikisinden birisini seçmek hepinizin elindedir. Eğer Allah için olursanız, ki bunun manası başkaları için olmaktır aynı zamanda, hayatınızı başkalarına yardım için vakfederseniz, onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmek için hayatınızı harcarsanız, bunun son derece huzur verici bir tatbikat olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları sever. Bu sevdiği insanlar Allah'ın dostlarıdır, hatta düşmanlarıdır. Allah Teala Allah'a düşman olanları da sever. İster ki onlar da kurtulsunlar. Öyle güzel işlevler yapsınlar ki kendilerini affettirmek sadedinde Allah da onları af buyursun. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Seviye değişik olabilir. En çok mutlu olan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların kalplerinde Allah Teala bütün negatif faktörleri bırakmamış, almıştır. Yok etmiştir. Çünkü onlar daimi zikredilir. Öyleyse daimi zikir afetlerin mutlaka devre dışı kaldığı bir dünyayı insana mutlaka kazandırır. Sevgili kardeşlerim, burada fonksiyonel yapıya baktığımız zaman başkaları var. Başkalarının size yaptığı davranışlar var. Onların davranışları sebebiyle sizler üzülürsünüz veya sevinirsiniz. Allah Teala'nın sizi duruma hakim kıldığı noktada onların birer birer şekil değiştirdiğini ve adım adım Allah'ın istediği forma yaklaştıklarını göreceksiniz. Öyleyse ne olmuştur? Sizin örnek davranışlarınız onların hakaretlerine hakaretle cevap vermemeniz, onların yanlışlarına uymamanız, onlar sizin hakkınızda ne söylerse söylesin bir cevap vermemeniz. Allah size lazım gelen şekilde müdafaa eder. Bunların hepsi sevgili kardeşlerim, insanların mutluluk süreci içinde ayrı bir fonksiyonel yapısı söz konusudur. Bütün insanlar dostunuz olmalı. Size düşman olanlar da dahil. Size düşman olanlar, onların kendi içindeki nefs afetleri sebebiyle size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. İçinizden hiçbir zaman hiç kimseye düşmanlık etmek gelmeyecektir. Elinize fırsat mı geçmeyecek? Tam aksine Allah Teala sizi imtihan için çok fırsat çıkartır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilir ki siz daimi zikirdesiniz. Nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olduğu için
de düşman olanlara siz düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak hedefiniz bu olmalı. Bunun bir başka ifadesi var mı? Var. Başkaları için yaşamak. Allah rızası için, başkaları için yaşamak. İşte insanları mutsuz etmeye çalışan, onlara kin duyan, nefret duyan, bu sebeple kötü muamele ederek onları ezen insanlar, bunu her yaptıkları zaman içlerinde bir sızının vücuda geldiğini görürler. Bir sıkıntı kaplar onları. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tatbik etmek insanlar için mümkündür. Bunun karşı tarafa yansıması onların üzülmesini intihac edecektir. O zaman onlar üzüleceklerdir. İşte kim bu üzüntüden kendine pay çıkartırsa, bu insanlar benim yaptığım davranış üzerine üzüldüler. Bunun arkasında ben varım. Ben onları üzdüm. Öyleyse bu üzüntünün giderilmesi için gayret etmeliyim diye bir düşüncenin içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bir sonuca doğru yola çıkmış olacaksınız. Mukaddes bir sonuç. Allah-u Teala tarafından hedef gösterilen bir sonuç. Kime? Bir kötülük sizin sebebinizle gelmişse, mutlaka onun affına mazhar olmalısınız. Gitmelisiniz, onunla konuşmalısınız. Hata yaptığınızı, bunun için kendisinden özür dilediğinizi söylemelisiniz. Bir an için sizin suçunuzun olmadığını düşünelim. Ama ona bir kötülük gelmiş sizin yüzünüzden. Bir sebebe dayalı değil. Siz ona düşman değilsiniz. Ama eğer o kişi bundan kötülük görmüşse, huzursuz olmuşsa, üzülmüşse, arkasında siz varsınız sevgili kardeşlerim. Evet, bilerek isteyerek ona bir kötülük yapmadınız ama yaptığınız herhangi bir olay ona kötülük etmediğiniz halde onu üzmüşse, bunda kendinizi sakın haklı çıkarmayın. Göreviniz hemen o kişiye ulaşıp onu üzen o sebep hakkında ondan af dilemek olmalıdır. Bu neyi sağlar? Bu sizin diyagramlarınızın bir aynasıdır. Başka bir insanın üzülmesine sizin bir davranışınız, bir konuşmanız, bir sözünüz sebep olduysa, o zaman hiç durmamalısınız. Hemen ona ulaşmalısınız ve af dilemek büyüklüğünü göstermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah için yaşıyorsanız bunu yapmakta en ufak bir tereddüt duymayacaksınız. Bileceksiniz ki hangi sebeple olursa olsun, bilerek veya bilmeyerek, hatta başkalarının laf taşımasıyla, siz aslında öyle bir şey söylemediniz ama başkaları sizin ağzınızdan öyle şeyler ulaştırdılar ki o kişi üzüldü. Böyle de olsa göreviniz o kişiyle mutlaka konuşmaktır. Sizin sebebinizle, sizden geldiği zannıyla üzülen bir insana mutlaka ulaşmalısınız. İlk işiniz
samimi bir standart içinde, kalbi bir talebe dayalı olarak, kalbiniz böyle istemiştir çünkü, onun affını dilemeyi istemiştir, kalbi bir dilekle ona ulaşacaksınız. Ve kastinizin olmadığını, onu üzmek maksadıyla böyle bir olayın tahakkuk etmediğini ona ispat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin bizim sebebimizle üzülmesine müsaade etmemeliyiz. Şeytan bilerek, isteyerek olayların hükmünü değiştirmek isteyerek insanlara düşünce standartlarında ulaşmak suretiyle onları size düşman etmek ister. Olayın bir cephesi de onun söylediği hüviyette olabilir. Ama siz olayı o istikamette gerçekleştirmemişsiniz. O kişiye bir düşmanlığınız olmadığı gibi onu üzmeyi de hiç istemiyorsunuz. Böyle bir niyetiniz yok. Ama söylediğiniz sözler o kişiye öyle tesir etmiş. Mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. O zaman yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. Derhal gidip ondan af dileyeceksiniz. Sevgili kardeşim diyeceksiniz. Ben bu düşündüğün istikamette bir şey söylemek istemedim. Ama sonradan ben olayı düşündüğüm zaman söylediklerimin o manaya da çekilebileceği kanısına vardım. Onun için sana geldim. Af dilemek üzere geldim. O manaya aldıysan söylediklerimi senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Niyetim katiyen kötü değildi. Seni üzecek olan bir olayı vücuda getirmeyi istemedim. Ama şimdi de görüyorum ki sen benim söylediğimden gerçekten üzülmüşsün. Bu benim teessürümü, üzümü daha da arttırdı. Aziz kardeşim, acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? İşte sevgili kardeşlerim, sulh ve sükun için bunu yapmanız karşı taraf için çok önemli bir müessesedir. Neden? Çünkü o kendisine yapılan davranışın düşmanca bir davranış olduğunu zannetmiştir. Ama siz ona gidip de bunları söylediğiniz zaman kalbinizde düşmanlık adına hiçbir şeyin mevcut olmadığını, tam aksine sizin kalbinizin ona dostluktan yaklaştığını ona anlatmış olacaksınız. Olaylar da, bundan sonraki olaylarda bu vakayı, bu gerçeği ispat edecek hüviyette gelişecektir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki daire hep sevmek merkezi üzerine kurulmak mecburiyetinde. Eğer nefret merkezli bir davranış biçimleri dizisi şu veya bu kişiye karşı sizi kontrol altına almışsa, size belki istemediğiniz halde bile o kişiye kötü davranmayı oluşturmuşsa, o zaman bunun arkasında şeytanın olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, kainatta en büyük düşmanınız şeytandır. Hedefi nedir? Hedefi herkesin birbiriyle düşman olması. Herkesin birbirine kötülük etmesi. Herkesin birbirine yaptığı kötülüklerle o insanları üzmesi. Yaptığı kötülük sebebiyle kendisinin de üzülmesi. Allah ne istiyor? Herkese elinizden gelen en güzel davranışlarla davranın. Herkese elinize her fırsat geçtiğinde mutlaka iyilik edin. Sık sık sorun etrafınızdaki insanlara. Hangi konuda onlara yardım edebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tatbikatın teorik cephesi. Ama tatbikat cephesine geldiğiniz zaman
zorluklarla karşılaşacaksınız. Öyle olaylar yaşayacaksınız ki içinizden gelmeyecek. Size öylesine düşmanlık etmiştir ki o kişi, ona güzel davranmak içinizden gelmeyecek. İşte aranızdan hanginiz böyle noktalarda da dost muamelesi yapabilirseniz o kişilere, sanki hiçbir şey olmamış gibi, onlar size hiçbir kötülük yapmamışlar gibi, İşte o zaman Allah'ın takdirine ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah hepinizi sever. Herkesi sever. En azdan en çoka kadar herkesi sever. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın sevgisini azaltırlar veya çoğaltırlar. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Hata yapması mümkün değildir. O yaratandır. Sizin her yaptığınızın arkasında hangi gayenin yattığını en iyi Allah bilir. Ve size vereceği derecat onunla orantılıdır. Hangi gayeye dayalı olarak o kişiye kötü bir davranışta bulundunuz? Arkasında ne var? Onun bir yanlışının neticesi mi bu? Yoksa siz ona saldırıyor musunuz sebepsiz yere? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala hepinizden bir şey istiyor. O istediği şey başkalarını mutlu etmenizdir. Etrafınızda kim var? Evvela onları mutlu edeceksiniz. Evlatlarınız, eşiniz, etrafınızdaki insanlar, komşularınız, herkesin en güzel standartlarda sizden en güzel şeylerin onlara ulaşmasını sağlar istikamette hedefe ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Bir tarafta kendinize hakim olamadınız. Birisinin kalbini kıracak bir şey söylediniz. Ve kişi gerçekten size küstü. Ne kazandınız? Bir defa madde bir negatif derecat kazandınız. Çünkü siz kimi üzecek bir davranışta bulunursanız derecat kaybedersiniz. O kötü davranışta bulunduğunuz kişi de derecat kazanır. Diyeceksiniz ki şimdi işte tamam, adalet de yerini buldu. Artık ne o ufalayıp duruyorsun konuyu? Sevgili kardeşlerim, bunu sizin için yapıyoruz. Eğer böyle olacak yerde o kişiye bir iyilik yapmış olsaydınız ne olacaktı? O olayın hemen arkasından bir sevinç içinizi kaplayacaktı, huzur kaplayacaktı. Ona da bir iyilik yapmanızı Allah-u Teala nasip kıldığı için. Halbuki ne oldu? Siz ona kötü davrandınız. Haklıydınız. O bu kötü davranmayı hak etmişti. Ama ne yazar ki? Allah-u Teala sizin onu üzmeniz üzerine size de iç sıkıntısı verecektir. Huzursuzluk duyacaksınız. İntikam müessesesi siz değilsiniz. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah-u Teala ya bu dünyada o kişiyi cezalandırır ya da bırakır, ama cehennemde korkunç işkenceler hakkında altında cezalandırır. İnsanların çoğu cehennem adlı bir müesseseyi akıllarına bile getirmezler.
böyle bir şeyi görmemişlerdir. Görmek için gönül gözüne sahip olmaları lazım. Sevgili kardeşlerim, bir de sanki böyle bir muhteva yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi ömür boyunca insanlara en kötü davranışları sergilerler. Sonra ölüp giderler bu dünyada. Arkalarında bir güzel intiba bırakamadan, arkalarında yaptıkları kötülüklerin o karanlık izlerini bırakarak giderler. Bir ömür boyu mutsuz olmuşlardır. Arkasında temel faktör başkalarını mutsuz etmeleridir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar hepinizin etrafında vardır, bulunur. Onlar şeytanın elinde bir oyuncaktırlar. Şeytan onlara istediği gibi onları ikna etmek yoluyla dama taşlarıyla oynar gibi onları oynatmak suretiyle kötülükler yaptırır. Bunda hiç beis görmez. Çünkü bilir ki kendisi şartlar ne olursa olsun cehennemin en alt noktasında, esfeli safilinde cezalanacaktır sonsuza kadar. Buna yenilerin ilave edilmesi veya edilmemesi neticeyi değiştirmeyeceği için o çekeceği acıların bir nevi intikamını almak istikametinde insanlara saldırır. Onları ezer. Onları üzer. Onlara ard arda üst seviye kötülükler yapar sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda ne olur? İnsanlar üzülür o kişinin yaptığı davranışlar sebebiyle. O kişi üzülmez mi? Hiç Allah-u Teala beklemez sevgili kardeşlerim. Yaptığınız her kötülüğün cezasını mutlaka iç aleminizde size yaşatır. Bu duygunun adına nedamet diyorlar. Nadim olmak, pişman olmak ya da eski tabirle peşiman olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda cereyan edebilecekken nefsimizin afetlerine katılıp insanlara düşmanca davrandığımız zaman hep kaybedenlerden oluruz. Bu sebeple nefsimizin afetleriyle mücadeleyi bir vazgeçilmez hedef olarak değerlendirmeliyiz. Öyle ki nefsimiz bize düşmanlık yapamamalı. Bizi emellerine alet edememeli. Ne ister iblis? Bizim de herkesle düşman olmamızı, herkesin bize düşman olmasını ister. Böylece biz onlara kötülük yaparız, onlar da bize kötülük yaparlar. Biz onlara kötülük yaptığımızı değerlendirmeden, onların bize yaptığı kötülüğü görerek onlara yeniden kötülük ederiz. Onlardan da gelecek olan şey gene bize kötülük etmektir. Bu bir ömür boyu devam edebilecek olan bir davranış biçimleri dizisidir. Neden böyle olsun ki sevgili kardeşlerim? Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir, yaratan Allah bilir. Öyleyse eğer biz başkalarına iyilik yapmaya kendimize adarsak, başkalarını mutlu etmeye kendimize adarsak, her yaptığımız onlara mutluluk verici davranış
bizim içimizde bir huzurun, bir mutluluğun yaşanmasına sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Sonuç mu? Sonuç, mutluluk. Eğer hayatımızın her davranışı, başkalarına dönük her davranışı, başkalarını mutlu etmek istikametindeyse, onları mutlu etmek bize huzur verecektir. İşte böyle bir durumda top bizde değil mi? Herkese en güzel davranışlarda bulunarak her zaman mutluluğu yaşamak. O bizim elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan bunu çok iyi bildiği için devamlı bütün insanları bu istikamette negatif olarak etkilemek ister. Bir davranış biçimi iki ayrı açıdan da değerlendirilebilecek bir özellik taşıyorsa, şeytanın bütün gayreti o olayı negatif istikamette bize kabul ettirebilmek ve intikam almaya bizi teşvik etmek. Başarabilirse ne olacak? Belki de sonsuz bir kavganın ikinci adımını atmış olacağız. Birinci adım başka birisi tarafından atılmış, bize bir kötülük yapılmıştır. Arkasında kasıt mı var? Yoksa o kişi bunu istemeden mi yaptı? Bunun araştırmasını bile yapmadan iblis devreye girip ondan mutlaka intikam almamızı sağlayacak bir düşünce sistemine bizi ulaştırmaya çalışır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bu dolmayı yutmazsak, konunun esaslarını incelersek, bir de bakarız ki arkasında biz varız gene. O kişiye bir yanlış davranışta bulunmuşuz. Farkına bile varmamışız ama biz de olsaydık o kişinin yerine üzülebilirdik. Böyle bir sonuca ulaştığımız zaman ne oluyor? Demek ki nefsimizle davranıp başka insanları üzebiliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi konuşmada kardeşlerimizden veya dışarıdaki insanlardan birini üzecek bir şey yaparsak, derhal harekete geçmemiz lazım, o kişiden af dilememiz lazım. O kişiden af dilememiz, sadece ona huzur vermeyecektir, bizi de huzur sahibi kılacaktır. O kişi af dilediğimiz zaman neden huzur duyar? Çünkü bir hata yapmışızdır, onu üzecek bir davranıştır bu. Ama aklımız başımıza gelmiştir, yanlış bir şey yaptığımızı fark etmişizdir, üzülmüşüzdür ki bu kişilerin af dilemek gereğini duyuyoruz. İşte af dilemeyi başardığımız an olay tamamlanır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O zaman içimizin ferahladığını, hiçbir şey olmasaydı duyacağımız rahatlığı orada bir defa daha duyarız. Ve de Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz. Niçin? Bize bu imkanı verdiği için af dilemeyi gerçekleştirmemizi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak aynı şeydir. Hedefiniz eğer bir ömür boyu başkalarını mutlu etmek için yaşamaksa, etrafınızda birçok insan olduğu cihetle ve her birine yaptığınız mutluluğun, verdiğiniz mutluluğun aynını Allah size de yaşatacağı için ne kadar çok insana böyle bir mutluluğu yaşatacak davranışta bulunmuşsanız, onların toplamı kadar asıl siz mutlu olacaksınız. O zaman
Değmez mi sevgili kardeşlerim? Başkalarına kötü davranarak nefsimizin afetlerine ve şeytana yenik düşmek yerine, şeytanın bizi alt etmesine, rıza göstermemize karşıt, Allah'ın emirlerini yerine getirerek şeytanın bacaklarını kırmak ve onun gösterdiği hedeflerin hiçbirisine asla ulaşmamak, kapıyı hep kapalı tutmak. Bir ömür boyu mutluluğun anahtarı bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar her an aktifiz. Her an birileriyle konuşuruz, bir şeyler yaparız, çalışırız. Bu arada devamlı başka insanlarla temas halindeyiz. İşte eğer dikkat edersek, her davranışımız başkalarına huzur verici bir davranış olursa, bunu sağlayabilirsek, o zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi oluyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere onun emriyle anlatıyoruz. Onun anlatım standartlarıyla anlatıyoruz. Onun bize öğrettiği standartlarda anlatıyoruz. Bizim başka bir hocamız yok sevgili kardeşlerim. Allah bizim öğretmenimiz o. Öyleyse ne yapmış? Tevrat'ı indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an'ı indirmiş. Hepsi aynı güzellikleri söylüyor. 7 safa, 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, sizin de hedefiniz mutlaka ama mutlaka, şartlar ne olursa olsun, mutlaka başka insanların mutluluğu için yaşamak olmalı. Size kötülük edenlere de en güzel davranışlarla ulaşmanız olayları da en güzelidir. Onların size vereceği huzursuzluğa karşılık sizin onlara mutluluk vermeniz. Bu onlara öyle bir tesir eder ki onlar gerçekten yaptıklarından büyük pişmanlık duyarlar. Çünkü bu noktada şeytan devreden çıkacaktır, Allah devreye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. As-salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asrı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. Yedi kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret, bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam içinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah-u Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'de bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye oldunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız da dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da size huzursuzluğun bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz

Neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizinle aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı kışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz, şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından, bizatihi iblis tarafından, her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın, Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İş dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek. Ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini görüp gösteriyor. Böyle bir statüde nefsinizin ve insan ve cin şeytanların doğrusunda, doğrultusunda aynı hedefleri yürüyen bir insan olmakta ve mutsuz olmakta devam edeceksiniz. Neden? İç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavga var. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, etrafınızdaki insanlarla devamlı bir kavganız var. Allah ile olan ilişkilerde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir her yaptığı hatadan sonra. O içinizde duyduğunuz sızı, birine bir kötülük yaptıktan sonra duyduğunuz sızı, o insanların adına vicdan azabı dedikleri şey, aslında bu cezalanmanın ifadesidir. Öyleyse, bütün insanlar kulvara eşit şartlarda çıkarlar. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerde dolu olarak kulvara çıkarsınız. Nefsiniz bu hüviyetlerdedir ama ruhunuz %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla ruhunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala daimi zikri herkes olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlu

Mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için insanlar mutsuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya saadetinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir. Öyleyse neyi garanti etmiş Allah Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkının yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki umamam diyor yavrum. Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki Allah Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki ey insanlar bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor, bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah Teala'nın böyle söylemesi o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasını alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar?
orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle o da aminu olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dost iken, tağuta dost iken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu, tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İki, ikisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشَرِ اِبَاد۪ي Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ne olmuşlar? Kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Enabu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular, Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine, Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin, burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların %90'dan fazla seçiliyor. Seçilmeyenler şerre çalışanlar sadece. Yani insanlardan her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa,
bu takdirde onlar asla seçilmezler. Zaten seçilmeyen tek grup da onlardır. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah Teala, zulmetten, başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse mümin olmak standartlarına da Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, sizin kurtuluşunuz için, hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için, mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva amen olanların takvasıdır. Birinci takva
münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl 7 tane amene olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, 7 tane de takva kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 3. basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten 7. basamağa ulaştırıyor Allah Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 2. safa tabiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da 7 kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda aminular takvasının veya münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amin olan, amin ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah-u Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler, diyor Allah Teala. Onlar aminu olmuşlardır ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse unutmayın, takva sahipleri cennete girerler. Cennet takva sahiplerindendir. Takva sahibi olmanın ise başlangıç noktası aminu olmak. Ellezine aminu, onlar aminudurlar ve kânu yettekûn, ve takva sahibi olmuşlardır. Lehümül büşra fil hayatet dünya fil ahirete, onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur, diyor Allah-u Teala. Şimdi Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta kulmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münip oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır, diyor. Yunus Suresinin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları,
aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah-u Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ameni olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Birinci takva nerede ifade edilmiş? İlk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekun." Ona yettekuhu. Ona, Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve kumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve arkadan mutlaka Allah'a, Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için, ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar. Diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münib olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münib ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise, o kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görülüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, bu sefer aminu tabiriyle ifade ediyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi. Münibine, orada Allah Teala ellezine aminu ve kanu yettekun diyor. Onlar aminu oldular. Aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Aminu olanlar da birinci takvanın sahibi. Münip olanlar da birinci takvanın sahibi. Her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amin olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Aminu kelimesi iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi yönelme noktasından alıyor. Ama neticede ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a
ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah-u Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri, onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler, irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar, söylediklerinin irşade mütalikçeler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde, hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah-u Teala kaldırıyor ve kişinin kalbindeki ekinleti kaldırarak yerine ihbat koyuyor. Ve o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Mezardaki ölülerden farklı bir insan oluyor. Ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala diyor ki, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O insanların işitilmesi için Allah Teala tarafından onlara furkan verilmesi lazım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz. Furkanları veriyor. Verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. 7.'si de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 7'de 1'ini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahlarıyla sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah-u Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor. Ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin 1. katına ehil. Daha 7. basamakta. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. 11. basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor. 11. basamakta. 12. basamakta kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor. Ve Allah-u Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin
12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor Allah Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine kalbine adamın bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde emare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi yaşıyor. Ve ruhu yedinci gök katında 7 tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Emanet, mutlaka Allah'a dönecek olan emanet, hayattayken dönmesi Allah Teala tarafından emrediliyor. Hayattayken Allah'a dönmüştür. Bu dönüş sebebiyle de o kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşan bir evliyadır. Allah dostudur. Allah'ın dostluğu burada başlamaz. Allah'a ulaştığınız anda başlamıştır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer. Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı artırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz. En sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip Allah Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek
ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Size ait değil. Ona ait. Yukarıya ait. Allah'a ait. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda. Yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah-u Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, İşte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek,
onun problemlerine çözüm getirerek şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah-u Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama
Cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Ukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak derece kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde suyacaklar su bulunmadığı için onlara ikram verileni, ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak. Çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız, Allah size o ölçüde dosttur.

Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek, hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşit irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir.

Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, yaka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudunun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salam makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah-u Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve ehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak, yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine. Fi, içine, hi, onun içine üfürdüm. Min, dendaneki, ruhihi, benim ruhum. Ona, benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide, aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştığı ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatına ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, "Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak, bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum. Ne olur eğer bu sadece bir zan sahne, ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enûbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim, ruhuna teslim et. 22. basamak, fizik vücudunu teslim et. 25. basamak, nefsini teslim et. 27. basamak, iradeni teslim et. 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak, senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki 13. ayet-i kerimesinde ey insanlar bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı
CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de İnsanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidrat biliyorsunuz gıda bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış, kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet, her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey
insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu, Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh, her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah-u Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun, nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder
ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti, sevmek ruhun hasreti. Düşmanlık, nefsin afeti, dostluk ruhun hasreti. Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin, bütün afetlerin de yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin, bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde, vücudumuzda, bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine,
Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var. Ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa 107 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi melhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazlı başlangıçtaki yüzdeki rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime.
tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainneye ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür, Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de neye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim. Ama eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emirlerini çiğnecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur, doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhunun altıncı kat olması demek, 6 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve 7. defa %7 fazıl birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor.
Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra üçüncü kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgide nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin
insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah Teala mutluluğun sağlanmasında, sizin iç dünyanızda, etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Biliyoruz ki Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın insan adı verilen mahlukun Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların bir fizik vücudu var. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsi var. Bir de doğar doğmaz Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü ruhu var. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr aleminin varlığı. Nefs, berzah aleminin varlığı. Fizik vücut, zahiri alemin. Yani şu içinde yaşamakta olduğumuz, dünyada verilen gezegenin de muhtevasını alan alemin varlığı. Üç ayrı vücut, üç ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyada yaşadığınız, yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Bu konuşan, sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah'ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah'a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a teslim olma sırasıyla önce ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu bütün insanlara Allah Teala tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi kendi ruhunu Allah kendisi bizatihi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onun mükafatını Allah Teala'dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle o kişinin dünya hayatının boyunca yarım mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. %51 mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. Allah Teala hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan vazgeçmişler. Ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş. Hidayet insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Burada hep İnsan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Öyleyse

insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Elbette ulaşır ve ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor: "İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti." Rabbine rücu et. Ey ruh diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Geri dön. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah da senden razı olurum. Vetkuli cenneti ve cennetime gir. Vetkuli fi ibadi ve o zaman kullarımın arasına gir. Allah'a kul olursun o zaman diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşabilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Bu konunun ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yutune ma'ate." Vellezine ve onlar yutune verirler ma şeyi, ate verecekleri şeyi. Ve kulübühüm ve onların kalpleri ve cüretün. Onların kalpleri titrer. Ennühüm muhakkak ki onlar ila rabbihim, Rablerine raciun, rücu edeceklerdir. Ulaşacaklardır. Yani onlar vereceklerini verirler ve onlar Rablerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rablerine rücu edenlerdir. İnşikak suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah'a ulaşırsın, mülaki olursun." Diyor ki: "Ya eyyühel insani, ey insan, ey o ki insan, ey insan, inneke muhakkak ki sen kadihum ila rabbike." Çabalarsın Rabbine, ila rabbike kethan. Cehd ile Allah'a varmaya çalışırsın ve mülakihi ve ona mülaki olursun. Allah'a ulaşırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Evelem yetefekkeru fi enfusihim." Onlar nefslerinin içinde tefekkür etmiyorlar mı? Ma şeyi, halakallahu semavati vel arda. Allah semaları, yani gökleri ve yeri yaratmıştır. Ve ma beynehuma, ve ikisinin semalarla yer arasındaki ikisinin arasında kileri de yaratmıştır. Ama bu ara bunları neden yaratmıştır? İlla bil hakkı, sadece hak ile ve ecelin müsemma, ancak belirlenmiş bir vade ile. Ve inne kesiran minennasi,
Ve inne ve muhakkak ki kesiren minennâsı insanlardan büyük kısmı bilikâ-i rabbihim Rablerine mülaki olmayı ne kafirin inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala ile olan ilişkilerde insanlar Allah'a ulaşma müessesesinin birer müntesibi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Bütün insanların üzerine farzdır. Çünkü Allah Teala bunu farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ayetlere baktığımız zaman birer birer ayetlerde aynı sonucu görüyoruz. İster söylediğimiz birinci ayet olsun, Müminin suresinin. Altmışıncı ayeti kerimesi. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler olduğu için onların kalpleri titrer. Yani onların aldığı cezveler onların vereceklerini vermeleri sebebiyledir. Verecekleri de Allah'a ulaştırdıkları ruhları. Allah Teala devam ediyor. Ey insan, sen Rabbine varmak için cihat edersin. Cehetle cihat edersin. Ve o zaman Allah'a ulaşırsın. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve zikir yaparlar. Bütün ibadetlerini yaparlar. Ama burada zikir en önemli ibadettir. Çünkü zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaktır. Nefsinin kalbindeki nurların seviyesine göre kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede Sitre-i Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu süreç içinde o kişinin %100 kapkaranlık olan nefsi, afetlerle dolu olan nefsi her katta %7 aklanarak, başlangıçta da %2 rahmet nuru alarak %51, yani yarı yarıya, yarıdan da biraz fazla nura ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala Hud suresinin 15. ayet-i kerimesinde men kâne yuridu hayat et dünya kim dünya hayatını dilerse ve zîneteha ve onun ziynetinin süsünü, dünya hayatının süsünü dilerse

Nüvefi ileyhim. Ona ulaşır diyor Allah Teala. Nüvefi amalühüm. Nüvefi öderiz diyor Allah Teala ileyhim ona amalühüm amellerinin karşılığını fiha orada ve hüm fiha la yufhasun ve onlara orada eksiltilmez diyor Allah Teala yani karşılıklar eksiltilmez. Hud suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Ülâikellezîne leyse lehum fil ahireti ilen nâr ve habîta mâ sanâ'u fîhâ ve bâtılun mâ kânû ya'melûn. Ülâikellezîne işte onlar leyse yoktur lehum onlar için fil ahireti ahirette ille ennâr. Sadece ateş vardır. Ateşten başka bir şey yoktur. Ve habita heba oldu. Ma şeyler sanayi fiha. Ve orada yaptıkları şeyler, yani dünya hayatında yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve batılın makanı yamilun ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ulaşma ruhun hayattayken Allah'a ulaşması bütün insanlar için, bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Ve Allah Teala eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Buradaki ayetler hep aynı hedefe yönelik sevgili kardeşlerim. Allah'a hayattayken ulaşılır mı'nın muhtevasını incelemeye devam ediyoruz. Yunus suresinin 11. ayeti kerimesi Velev yuaccilullahu linnâsiz şerresti canehum bil hayri le hudiye ileyhim ecelehum ve nezelul lezine la yacune likayna fi tuyanihim yamehum. Velev ve eğer yuaccilun Allahü Allah acele ve şayet ve eğer yuaccilullahi Allah acele etseydi linnâse insanlar için şerresti câlehum bil hayri onların hayrı istemeleri gibi acele etseydi. Eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi lekûdiye ileyhim ecelühüm. Elbette onların ecelleri yerine getirilirdi. Kaza edilirdi. Gerçekleşirdi, yerine getirilirdi. Ve nezerüllezîne la yercûne likâina fî tuyânihim yâmehûn. Fakat
bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız diyor. Ve o zaman buna göre fakat nezirlenezine şaşkın bırakırınız la yercune dikem dilemeyenleri likaina bize milaki olmayı dilemeyenleri şaşkın bir halde bırakırız diyor. Fi tuyanihim tuyanları içinde isyanları içinde ya mehun şaşkın bir halde bırakırız diyor Allah Teala. Ahkâf suresinin 29. ayet-i kerimesi ve serefna ileyke neferen minel cinni yestemûnel Kur'an ve lemmâ hadârhu kâlu ensütü ve lemmâ kûdiye vellev ilâ kavmihim münzirîn. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Demek ki cinlerden bir kaçını Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yöneltmiş. Onun huzuruna gelmişler, kulak verin demişler, dinlemişler dikkatle. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmüşler. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak gitmişler ki uyarıcı olmak şerefine erebilsinler. Tabiyet yoksa uyarıcı olmak söz konusu olmaz. Allah Teala'nın yetkili bütün uyarıcıları kendi mürşitlerine tabi olarak ruhlarını ve meşlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ahkâf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kalu dediler ki ya kavmena ey kavmimiz inna semina muhakkak ki biz dinledik kitaben bir kitap ünzile indirilmiş min badi Musa Hazreti Musa'dan sonra indirilmiş müsendikan tasdik eden lima beyne yedeyhi onların elindekini tasdik eden bir kitap. Yehdi ile hakkı, hakka ulaştırır ve ila tarikin müstakim ve tarikin müstakime hidayet eder. Araf suresi 159. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve min kavmi Musa ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmeten bir ümmet vardır. Yehdune hidayet eder bil hakkı, hakka hidayet eder. Ve Musa aleyhisselam kavminden hakka hidayet eden bir kavim vardır. Ve bihi yadilun ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve min men halakna ümmetun yehdune bil hakkı ve bihi yadilun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka Allah'a ulaştırırlar, hidayet ederler. Yunus suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Kul hel şurekâküm men yehdi ilal hakkı." De ki: "Sizin ortaklarınızdan hakka ulaştıracak, hakka hidayet edecek kimse var mı? Kişi var mı? Men kişi." Kulillahü de ki kul de ki illahu Allah yehdi ulaştırır lil hakkı. Allah hakka yani kendisine ulaştırır. Efe men yehdi ilel hakkı e hakku en yüttebe'a
emmen la yehitti illa en yuhta. Hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Daha çok hak sahibidir. Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Ve malukum, artık size ne oluyor? Keyfe tahkümün, nasıl hüküm veriyorsunuz? Görülüyor ki hep Hakk'a ulaştıran birileri var. Hakk'a hidayet eden. Ve Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve kâlellezî âmene yâ kâmittebûni ehdîküm sebîler reşâd. O emin olan kişi, âmeni olan mürşit hüviyetindeki kişi, buradaki âmene kelimesi, başlangıçtaki âmeni olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek âmeni olmayı değil, irşat makamına gelmiş bir âmeni olmayı ifade ediyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bakara suresinin 272. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki leyse aleyke hüdahüm. Ve leyse değildir aleyke senin üzerine hüdahüm, onların hidayeti senin üzerine değildir. Senin üzerine ne değildir? Bir borç, bir vazife değildir. Yazılmamış ama öyle bir mana çıkıyor. Velakin Allah'a yehdi men yeşayı. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Velakin Allah'a, lakin Allah yehdi hidayet erdirir. Men yeşayı, men kişiyi, yeşayı dilediği. Ve ma tünfuku min hayrin. Ve hayırdan ne infak edersiniz? Eli enfisüküm. Bu sizin kendi nefsiniz içindir. Öyleyse bu li içindir. Enfisüküm sizin nefsiniz içindir. Ve ma tunfikune infak etmeyin. Eşsiz müminler başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçini dileyerek infak edersiniz. Ve ma tunfikune illa sadece iptigae dileyerek veçillah, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyerek infak edersiniz. Ve ma tünfiku min hayrin. Böylece infak ederseniz hayra dair, hayırdan yüveffe ileyküm, size tas tamam verilir.

Ve size zulmedilmez. Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ehdiyeke illa rabbike ve tahşa. Musa Aleyhisselam Firavun'a söylüyor bunu. Firavun'a dedi ki İster misin seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim. Hidayete erdireyim, ehdiyeke. Hidayete seni hidayete erdireyim. Ya da ehdiyeke kelimesi ulaşmak istikametinde kullanıldığı için ulaşmak olduğu için lügat manası ila rabbike Rabbine ulaştırayım. Yani neticede ruhun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre seni hidayete erdireyim manası da dolaylı olarak çıkıyor. Rabbike, ehdiyeke ila rabbike, seni Rabbine ulaştırayım, yani hidayete erdireyim. Ve tahşa, böylece huşu sahibi olasın. Kişi hidayete erdirilince huşu sahibi olur. Kehf suresi 55. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ve ma mena annase en yu'minu iz ca'ehumul huda ve yestağfiru rabbuhum illa en te'tiyehum sünnetul evveline ev yetiyehumul azabı kubula ve insanları onlara hidayet geldiği zaman hidayete davet edildikleri zaman yani Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Kalsalardı ne olacaktı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin olacaktı. Ve mutlaka 7-8 aylık bir ömürleri varsa ruhları Allah'a ulaşacaktı. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ O, onlar ki, yani o huşu sahipleri ki demek istiyor, اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ kesin şekilde inanırlar, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar, مُلَاقُو رَبِّهِمْ Rableri de mülaki olacaktır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve onlar Rablerine kesin olarak döneceklerdir. Yani onlar Allah'a mülaki olacaklarına ve ölümle yeniden ona döneceklerine kesin şekilde inanırlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا Onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. Ve رَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Vatmeyünlü biha, onunla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ve yevme yahşuruhum ke en lem yelbesu illa saaten minen nehari يَتَعَارَفُونَ بَيْنِهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve o gün Allah-u Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, yani sadece bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirini tanıyacaklar. Allah'ı mülaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Yani nefslerini hüsrana düşürdüler. Ve hidayete erenler olmadılar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Nisa hüküm harsün leküm. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Etü her söküm inna şiitüm. O halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Ve kaddimu li enfusekum
ve nefsleriniz için hazırlık yapın. İleriye dönük hazırlık yapın. Vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlemû ennekum mülâkihû. Ve mutlaka ona mülâki olacağınızı bilin. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Arka arkaya gelen ayetler hep aynı büyük hakikati söylüyor. İnsan ruhu Allah-u Teala tarafından bütün insanlara doğar doğmaz üfürülür. Ve derhal vücudumuzun şeklini alır. Ve o ruh öyle bir varlıktır ki

Üfürüldüğü an bizim vücudumuzun şeklini derhal alır. Ruh, dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. İstediği an vücudumuzdan ayrılır, istediği an tekrar geriye döner. Ruhumuza hükmetmek imkanına sahip değiliz. Ama ruhun vücudumuzda olması veya olmaması yaşamamızı veya yaşamamızı işaret etmez. Bir insan doğar, yaşar ve ölür. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez. Ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi, Allah Teala bütün insanları ruhlarını hayattayken kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır. İrci'i ila Rabbike ifadesi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi ruha aittir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. İrci'i ila Rabbike radiyeten mardiyeh. Allah'tan razı olarak, radiyeten, mardiye ve Allah'ın rızasını kazanarak. Ya eyyetüen nefsül mutmainnet, nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs, ircu'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. Radiyeten, mardiye, Allah'tan razı olarak, ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fetkuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fetkuli cenneti ve cennetime gir. İfade ruha da, feçe de, nefse de sesleniyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitaptır. İrci'i ila Rabbiki nefse hitap değildir. Ruha hitaptır. Nefse Allah Teala sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. Yani bu nefs emmare kademesini geçmiş, ilk %7 nuru almış. Baştan %2 rahmet nuru almış. Sonra %7 fazıl nuru almış, nefsi emmare. %7 fazıl nuru da almış, nefsi levvame. Ruh, nefsi emmarede birinci gök katında, nefsi levvamede ikinci gök katında. Nefsi mülhime üçüncü defa %7 nur alıyor. Üçüncü katta mutmainne dördüncü defa alıyor. Dördüncü gök katında. Bu nefs. Nefsin emmare, levvame, mülkime ve mutmaine kademelerine paralel olarak ruh 1, 2, 3, 4. gök katlarına aşıyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön. Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bu da 6. ve 7. gök katlarının aşılması. Allah-u Teala'ya ruhun geri dönmesi anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaşır mı sualinin cevabı olarak size ard arda 20'den fazla ayet sıraladık. Bu ayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim ayeti. İnsan ruhunun, insan hayattayken vücudundan ayrılıp Allah'a geri döneceğinin kesin işaretleridir bu ayetler. Bu ayetler Kur'an'da durduğu sürece hiç kimse ruh vücuttan ayrılır da Allah'a döner sözü bir saçmalıktır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür sözü
Asıl o bir saçmalıktır sevgili kardeşlerim. Kim size derse ki ruh vücuttan ölürse, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, o kişi Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen bir zavallıdır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır, dilediği an tekrar vücuda geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissedemez. Kaldı ki insanların çoğu zaten ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7-8 ay hayatta kalanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizin sadece ruhlarını değil, ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim edenlerden kılsın dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan adı verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah-u Teala Sonuç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a ulaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere gelen hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur. İnsanlar Allah için
yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun, bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var. Bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa, orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek, bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek, o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sulh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı,
ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet kelimesi bunu söylüyor, ey diyor, inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlar da etmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor Menibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olma.
Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki, o şirkte olanlar için onlar, o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka, Allah'ın mülaki olmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar, onlar takva sahipleri, onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi

çalışmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen iblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın 5 şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes ona diyor ki İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse, o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabi paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olmaması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, zikir yaptığı zaman ona dereceler veriyor. Ama yapmadığı zaman zikir, daimi zikir emrolunduğu cihetle zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin gideceği yer. Allah Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirk.

kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum halidir. Başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela İrşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene, Allah öyle yetenekler verir ki, kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar. İşitme hassasını çalışır hale getirir. İdrak hassasını güçlendirir. Ve görmesini bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır.
O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizayna karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an 14. basamaktadır. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyir-i-sülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına,
Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa yüzeyinin rükümlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından yedi tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahih ise, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek o kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur olduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu vuslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum et tagute
yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ O kafirler ki onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki şeytanın onu düşürme gayretleri netice verirse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka 3. kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Sevinin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevinir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onun da bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı mustakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu
birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur. Onun sonu Rabbinedir. Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun.
ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini, yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara, insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlıyorlar ve onu din gününü haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler,
onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona, mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek. Ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere and olsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya and olsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler.
Hayır, inkar edenler kafirler, yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun. Ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, meciddir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı.
Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin Âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra